0: olarak adlandırılan düzenlemenin yeni yasama döneminde çıkması için çalışıldığını belirtti. Düzenleme sebze meyve ticaretinde fiyat artışlarını daha da aşağıya çekmeye yarayacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yurt genelindeki suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Bakan Çiftçi son 7 ayda 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığını da belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Yenilik Partisi Temmuz ayında kurulan yeni partinin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni parti konuyu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirdi. Parti sözcüsü Zeynel Emre toplantı sonrası yaptığı açıklamada ismimizi koruyacağız dedi. Kurultay için Kasım ayını işaret etti. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Erzurum'a götürülen şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. 4 zanlı tutuklandı. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Valilik olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Katil İsrail Gazze şeridinde sivilleri vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda 4 Filistinli öldü, 11 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler İsrail ordusunun enkaz altındaki ölülere saygı göstermediğini bildirdi. Gazze'de açlık krizi de sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail unsurlarının baskınında bir kişi hayatını kaybetti. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderlerine karşı Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada nihai kararın açıklanmasına saatler kaldı. Mahkeme eski Cumhurbaşkanı'nın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararı bugün verecek. Spor. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı bugün saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise Ankara ve Kayseri 14, İstanbul, Aydın, Denizli 19, İzmir ve Samsun 20, Antalya 23, Erzurum 9, Van 11, Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece. Haberleri sunduk.
2: Küresel analiz.
3: Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu. Bendeniz Kutlu Angörücü, Van Okumanız'ın masasında sesimi sizlere Melih Demirezel iletiyor. Hocam hoş geldin.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Hocam geçen hafta yoktuk maalesef. Evet. Öyle bir
4: izin vermiş olduk
3: ama artık Eylül'ün de ortasına geldiğimize göre adeta bir yeni sezonda başlıyor diyebiliriz. Genelde programlarda Eylül, Ekim gibi sezonlar başlar, yazbaşı biter ama biz neredeyse izleyicilerimizden kopmamak için 54 hafta programa devam etmeye çalışıyoruz. Sadece böyle arada nüans küçüklükler olabiliyor. Hocam şimdi tüm dünyada aslında bir ekonomik kriz havası giderek kendini göstermeye başlıyor. Özellikle bu petrol fiyatları, ABD, İran ve İsrail savaşından ötürü işte

0: Hürmüz Boğazı, şimdi Babülmendeb bin bir anlamda tehdit altına girmesi, işte Suudi Arabistan'daki çeşitli rafinelerin vurulması, öte yandan Rusya'nın Ukrayna'nın Rusya'daki rafinelere hedef alması vesaire gibi giderek enerji arzında, özellikle petrol arzında çok büyük sorunlar var ki bugün işte Suriye'de buna yönelik gösteriler var. Türkiye'de mazot fiyatının 100 liraya yaklaştığını görüyoruz ki yakında 107 dolar olan petrol belki de 100 liraya da geçecek. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık dünyada yeni bir dönem mi başlıyor?
1: Evet, tabii iyimser olmak için çok fazla indikatör, gösterge yok maalesef. Senin de çizdiğin karanlık tablonun içerisindeyiz hepimiz. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyonistlerin yönlendirmesi manipülasyonuyla İran'a karşı başlattığı İsrail-ABD saldırısı önemli bir tetikleyici unsur oldu. Tabii bununla birlikte 4 yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın iyice tahkim olması, eskale olması, birbirlerinin enerji altyapılarını hedef almaya başlamaları, yine İran'ın asimetrik güç unsurlarıyla ABD'ye cevap vermesi, Hürmüz Boğazı'nda kontrol sağlama çabası, tanker savaşları, bir yandan da Husilerin Suudi Arabistan'la içine girdiği çatışma sarmalı. Burada karada ilerleyerek Babülmendeb bölgesindeki adaları da kontrol sağlaması ciddi bir enerji krizini takip edecek görüntüye neden oldu. Şimdi iki tane sorun var burada. Bir, doğrudan ham petrol noktasında bu da Brent fiyatını, Amerikan işte tipi petrolü ya da Ural petrollerini farklı göstergelerle anılan farklı petrol türlerinin fiyatın artmasına neden oluyor. İşte 100 dolar bandını geçen fiyatlamalardan bahsediyoruz ki bu tabii vadeli işlemlerde. Yani şu anda siz hemen petrol almak istediğinizde genelde bir ekstra prim de ödemek zorunda kalıyorsunuz. 120 dolar, 130 dolarlara kadar çıkan bir petrol maliyeti. Tabii bunun ötesinde asıl daha da büyük bir kriz rafinere edilmiş ürünler noktasında. Burada da özellikle Rusya'daki rafinerilerin Ukrayna tarafından vurulmaya başlanması, Rusya'nın ihracat yasakları getirmesi dizel ve benzinde çok ciddi anlamda özellikle dizel piyasasında bir sıkılaşmaya neden olmuş görünüyor. Tabii talebin de arttığı bir dönemdeyiz. Bir yanda tarımda, ulaştırmada birçok alanda dizel ana üretimde temel bir ihtiyaç ve bu küresel enflasyonu da tetikliyor. Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada enflasyonu zorlayan, yukarı gitmesini sağlayan bir etki yaratıyor.

0: Yanbu hattından, Kızıldeniz üzerinden veya Süveyş kanalı üzerinden dünyaya petrol ihracatı veya rafine edilmiş ürün ihracatı yapıyordu. Oradaki pipeline'lar, işte o boru hatları ve onların pompa istasyonları da vuruldu ve o hat kesildi. Bu iyice bir petrol krizini, arz krizini tahkim edecek bir durum oluşturdu. Tabii büyük bir enerji kriziyle karşı karşıyayız. Dünyanın önleyici bu tip güvenlik açısından ulusal güvenlik stokları vardı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın çağrısıyla ülkeler, başta ABD, Japonya, Avrupa Birliği olmak üzere, yine Türkiye buna dahil, bu ulusal rezervlerden harcayarak belli bir süre idare ettiler krizin tahkim olmasını engellemeye yönelik. Yine Çin kendi rezervlerini kullandı ve uzun bir süre ithalatını azaltmıştı. Ama artık orada da sona doğru geliyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin rezervlerinin çok düşük olduğu şu anda biliniyor. Bu da petrol fiyatları üzerinde ekstra bir baskı yaratıyor. Amerika'da işte benzinin galon fiyatı 6 doları geçmiş durumda.
1: Bu neredeyse iki kat anlamına gelir
0: Seçimlerin
1: savaş
0: yaklaştığı
1: öncesi.
0: bir dönemde çok ciddi bir krize neden oluyor. Trump'a verilen desteğin azalmasını beraberinde getiriyor. Avrupa devletleri büyük bir doğalgaz krizi içerisinde. Depoları büyük ölçekte boş. Dünya piyasasının çok üstünde astronomik rakamlarla doğalgaz ithal etmek durumunda kalıyorlar. Bu onların ihracat potansiyellerini, ekonomilerini ciddi anlamda etkiliyor. Muazzam bir krizle karşı karşıyayız. Şimdi bu krizi çözebilmek adına çeşitli çabalar da var. Bir yandan iş arabulucular İran'la ABD arasında mekik dokuyorlar ama burada İran maksimalist taleplerle şu anda geliyor. Askeri açıdan asimetrik güç unsurlarıyla avantaj elde etmiş durumda ve ABD İran'a söz geçiremiyor, amiyane tabirle. Şimdi Trump yeni bir hamle yaparak Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşma zemini oluşturmaya çalışıyor. Daha önce CIA Başkanı biliyorsunuz ziyaretler gerçekleştirdi. Ardından Trump'ın temsilcileri Putin'le ve Zelenski'yle görüştü. Orada en azından birbirlerinin enerji altyapısını vurmamalarına yönelik bir anlaşma zemini oluşturmaya çalışılıyor. Bu sağlanabilirse kısmi bir rahatlama, geçici bir süre olabilir ama bunun sağlanması, sağlandıktan sonra sürdürülebilmesi kolay değil. 4 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta defalarca bu tarz girişimler oldu ama hiçbir zaman başarılı olmadığını
1: Hocam
0: gördük
1: bir de diğer
0: bu
1: taraftan
0: durumu.
1: şöyle düşünmek gerekmiyor mu? İran ve mücavirindeki bölge aslında dünyada nasıl bir yere denk geliyor? Yani bugün Hürmüz'ü kapattığınız zaman
0: Evet.
1: Amerika'daki Teksas'taki bir çiftçinin inanılmaz bir maliyet artışına, enflasyona maruz kaldığını görüyorsunuz. Bir yandan çok entegre olmuş bir dünya karşımızdayken, diğer yandan da bence İran'ın dünya üzerinde kapladığı hacminde hiç de öyle hafife alınabilecek bir tarafının
0: Ya
1: olmadığı görüldü.
0: kesinlikle, kesinlikle
1: Yani
0: bu tespit çok doğru.
1: bence bu açıdan da değerlendirilmeli.
0: İran'ın asıl gücü buydu zaten.
1: Özellikle Türkiye bağlamında da hani yapılan analizlerde hani böyle Türkiye çok edilgen bir pozisyonda tutuluyor ki İran'ın karşısında Türkiye'nin ekonomik hacmi dünyada dünya ekonomisini kapladığı ekosistemdeki yeri işte birçok doğal kaynak akışının merkezinde olması ki Türkiye'nin kendisine enerji hub'ı yapmak gibi bir hedefi de var. Hani Türkiye özelinde de bazı analizler yapıldığı zaman İran'ın kapladığı yerden hareketle dünyada Türkiye'nin de kapladığı ve potansiyel olarak tehdit edebileceği coğrafyalar da var. Yani bugün İran Hürmüz'ü tehdit ediyor. Yarın Türkiye işte Doğu Akdeniz'i, Boğazları vesaire bunları tehdit ettiği
0: Ya tabii
1: zaman
0: Türkiye'nin de jeopolitik
1: Türkiye'nin
0: açıdan
1: hacmini de düşünmek gerekir diye düşünüyorum.
0: stratejik bir öneme sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Doğu Batı aksında hem enerji arz güvenliğinde hem ticaret koridorları açısından hem de Karadeniz-Akdeniz bağlantısallığı ve burada Çanakkale-İstanbul Boğazları gibi meseleler üzerinden Türkiye dünya ekonomisi için, jeopoliti için İran kadar önemli bir ülke. Tabi İran avantajı kendi gücünden değil de orada Hürmüz'ü kapattığı zaman diğer tüm Körfez ülkelerin bağlantısını kesebiliyor. Yani Irak başta, Kuveyt, Bahreyn, burada Suudi Arabistan önemli bir kısmı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Hem
1: Evet.
0: doğalgaz hem de petrol hem de rafine edilmiş ürünler bağlamında dünyanın işte neredeyse 25 milyon varil civarında olduğunu düşünün. %25'ine tekabül gelen bir hattan bahsediyoruz. Yine Husiler, Babülmendeb üzerinden %5'lik bir hattı kesebiliyor. İran'ı güçlü kılan bu. Ama tabii kendi jeopolitik derinliği, askeri asimetrik güçleri, en azından ağır kayıplar yaşasa bile yenilmeme iradesi gibi öne çıkaran İran'ı özellikler var. Tabii bu bahsettiğimiz şey Türkiye için de geçerli. Türkiye'nin tabii İran'dan farklı olarak çok büyük bir gayri safi milli hasılası da var. Dünya ekonomilerinin içerisinde 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Dünyayla çok eklemlenmiş bir ekonomi. Dolayısıyla

0: Bunda tabii Türkiye'de güçlü kılan özellikler var. Şu anda gelinen noktada az önce ifade ettiğim gibi küresel enerji krizi bunun dünyada yarattığı bir etki var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa devletleri ve Batılı ülkeler özellikle ciddi anlamda borçluluk oranları yükselmiş ülkeler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda kamu borcu 40 trilyon doları geçmiş durumda. Yani inanılmaz bir rakamdan bahsediyoruz. 40 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin gayri safi milli
1: Neredeyse
0: hasılası
1: 40 katı
0: 1,5
1: ya.
0: trilyon dolar.
1: İşte 20-25.
0: Amerikan borcu 40 trilyon dolar. Çok büyük bir rakam. Ve bunun sadece faizi şu anda 1,5 trilyon dolara neredeyse yaklaşmış durumda. Ve Amerika'da tahvil faizleri her geçen gün artıyor. Bugün son rakamlara baktım. 10 yıllık faizler 5,0304 bandına gelmiş durumda. Yani eğer 5'i geçerse 10 yıllıkların büyük bir ekonomik krizi tetikleyebileceği, borsalarda büyük satışlara neden olacağı analizleri yapılıyordu bundan 2-3 ay önce. Faizler o sırada 4,2-4,3'ler bandındaydı. Şimdi 5'i geçti. İngiltere'de daha yüksek faiz oranları var. Keza Almanya'nın ve Avrupa devletlerinin faiz oranları da yükseliyor. Şimdi bu sürdürülemez bir noktaya doğru gidiyor. Amerika zaten çok devasa bütçe açıkları var. Hele ki Trump seçim rüşvetleri kabilinde eğer Cumhuriyetçiler kazanırsa yaklaşan seçimleri her Amerikan vatandaşına 5 bin dolar ödeme vaadinde bulundu. Bu sadece 1,5-2 trilyon dolarlık ek yük anlamına geliyor Amerika Birleşik Devletleri için. Yani böyle iyice zayıfladıkça Amerika kurumsal yapısı çöktükçe böyle daha önce Orta Doğu devletlerinde ya da geri kalmış devletlerde gördüğümüz siyasi hareketler, popülizm kendini öne çıkartıyor ve Amerika'nın gerileyişini daha da hızlandıracak bir etki yaratıyor. Şimdi büyük bir borçluluk sorunu var, borcu çevirme sorunu var. Küresel enerji krizinden dolayı artan bir enflasyon baskısı var. Şimdi enflasyon arttıkça merkez bankaları yeniden faiz yükseltme trendine görüyor. İşte Fed önümüzdeki günlerde faiz artırması artık kesinleşmiş gibi neredeyse. Avrupa Merkez Bankası faizleri artırdı. İngiltere ve keza Japonya'da benzer şekilde hareket ediyor. Dünyada yeniden yükselen bir faiz dalgası. Enflasyonu bastırmak istiyorsun ama enflasyonun temelli artan talep değil, arzla ilgili meseleler, arz eksikliği ve kıtlığının yarattığı bir enflasyon var. Bu da öyle faiz yükselterek çok durdurabileceğiniz bir enflasyon tipi değil. Türkiye'de uzun bir süre benzer sorunlar biliyorsun yaşadı.
1: Hala daha
0: Dolayısıyla bu
1: yaşamaya devam
0: küresel
1: ediyor.
0: açıdan ciddi bir soruna işaret ediyor. Bunun elbette maalesef Türkiye'ye de etkileri olacak. Türk ekonomisi zaten zor bir dönemden geçiyordu. Biliyorsun uzun süredir sıkı mali ve para politikasıyla enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Bunun şirketlere, reel sektöre, hane halkına olumsuz etkileri var. Ama bir yandan da arz temelli enflasyonla mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Ve tam bunlar yaşanırken yanı başımızda hem kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran-ABD Hürmüz ve işte tanker savaşları bağlamında yükselen petrol ve enerji maliyetleri bunlar Türkiye'nin ekonomisine de sarsan etkiler yaratıyor. Şimdi küresel bir resesyon tehlikesi karşımızda. Yani bu yüksek faizler, yüksek enerji maliyetleriyle birleştiği zaman küresel bir resesyona neden olabilir. Bu resesyon da tabii borsalarda, sermaye piyasalarında çok büyük satışlar ve ciddi anlamda gelir düşüklüklerine neden olacak. Dünyada işsizliklere ciddi anlamda neden olacak ve yeni askeri çatışmalara neden olacak bir zemin oluşturabilir. Tabii diğer bir tehdit de parantez açıp belki bunu da söylemek gerekir. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer çeşitli Kore gibi, Japonya gibi ülkelerde çok aşırı şişmiş olan teknoloji firmalarının fiyatları. Burada özellikle yapay zeka meselesi üzerinden çok büyük beklentiler oluşturuldu ve astronomik şekilde bu şirketlerin, ilgili şirketlerin borsalarda değerlerin arttığını gördük. Yani trilyon dolarlardan bahsediyoruz her şirket için. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tartışma da başladı biliyorsun. Yapay
1: Evet.
0: zeka şirketlerinin ve bu yapay zeka gelişiminin çok kontrolsüz olduğu ve tehlikeli noktalara doğru gittiği ve bu süreci yavaşlatmak gerektiğine ilişkin özellikle sektör temsilcileri bunları ifade etmeye başladılar. Trump bunu bir tehdit gördü ve hayır böyle bir şeye gerek yok. Büyük bir dünyada rekabet var. Yapay zeka konusunda güvence benim gibi bir
1: Ama
0: şey
1: hocam orada sanki yapay
0: söylemeye
1: zeka
0: başladı.
1: şirketlerinde de böyle çok hani bunlar samimi olarak ya çok ilerlersek kontrol edemeyiz gibi bir şeye geldiler de sanki o çok bana inandırıcı gelmedi yani. Sonuçta
0: Trump gibi mi düşünüyorsun sen de?
1: yani Trump gibi mi bilmiyorum da önce biliyorsunuz bir yapay zeka şirketine ayrılan bir isim açıklama
0: Evet.
1: yaptı. Ya hiç kullanılmamış bir Twitter hesabından böyle işte tüm dünyayı tehdit edebilecek bir noktaya gidiyor. Ve artık hani ben bunun ahlaki sorumluluğunu taşımak istemiyorum gibi bir ayrılık mesajı vardı. Ama baktığımız zaman onun arkasında süren tartışmalar sonra işte ön almaları vesaire. Belki de sizin dediğiniz gibi hani yapay zeka tarafında aslında şişen bir balon var. Gerçekten hani

0: burada senaryolar konuşuluyor hocam. Yapay zeka tüm işleri ele alacak. Yapay zeka belirli bir
1: Evet.
0: insanın iş kaybına neden olacak. Ya da çok daha sınırlı bir, hani 3-4 tane senaryo var günün sonunda. Burada çalışan senaryolarda hani yapay zekanın hayal ettiğimiz kadar acaba bir şeye tekabül etmeyeceği mi ortaya çıktı ve bu fiyatlandırmalar mı
1: Ya bence
0: aslında
1: her
0: biraz
1: ikisi de.
0: şey?
1: Şimdi
0: İkisi de mi?
1: ben ikisinin de doğru olduğunu düşünüyorum. Birincisi, beklentiler gerçekliğin çok üzerindeydi. En azından yapay zeka çok astronomik bütçelerle para harcayan, yatırım yapan şirketlerin ekonomik açıdan bunların karşılığını alamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu ciddi bir finansal çöküşe ve kendini sürdürülemez noktaya getirebilir. Bir de Amerika'da maliyetler çok pahalı, tamam mı? Yani o veri merkezleri, ilgili enerji maliyetleri, insan kaynakları. Ama Çin bunun çok daha hızlı, efektif ve ucuza sunabiliyor bazı yapay zeka çıktılarını. Bu ciddi bir çatışmaya ve Amerikan batılı şirketlerin çöküşe neden olabilir. Bu ayrı bir tartışma konusu. İkincisi ise yapay zekanın oluşturduğu o hızlı ilerleyiş ve ahlaki kodları gözetmeden yürütülen gelişim süreçlerinin oluşturacağı tehdit. Ben bunu da gerçekten önemsiyorum. Bu ilk defa ortaya çıkan bir şey de, çok uzun yıllardır aslında sektörün etrafında olanlar tarafından tartışılan bir mesele. Şu anda bunun ama özellikle gelişen teknolojik gelişimler bağlamında artık daha ciddi bir tehdide dönüşme ihtimali. Bunu sektör temsilcilerinin bence çok da öyle gönüllü şekilde ifade ettiklerini zannetmiyorum. Çünkü kendi şirketlerine ve onların mali yapısına da ciddi anlamda zarar verme kapasitesine sahip. Bunları birlikte değerlendirmek gerekir ama öyle veya böyle ekonomik anlamda baktığımızda bu çok büyük bir tehdit. Büyük borsalarda ciddi bir satışı tetikleyebilir. Bu da genel anlamda reel ekonomiyi ve diğer finans sistemlerini de ciddi anlamda etkisi altına alabilir. Yani dolayısıyla birçok risk aynı anda görünür olmaya başladı. Yani yükselen tahviller, küresel enerji krizi, yüksek borçluluk, borsalardaki aşırı fiyatlanma, balon oluşumu ve yapay zekanın yeteri kadar verimlilik ve reel ekonomi üzerinden kendi kendini finanse etme yeterliliğinin olmaması. Bunun ötesinde tabii Trump gibi bir başkan tarafından yönetilen Amerika riski. Yani şu anda tüm dünyayla kavga eden, küresel düzeni tamamen parçalamış, çok tutarsız, yeri geldiğinde gümrük vergileri ortaya koyabilen, ülkelerle böyle ikili çatışmalara giren, gelecek öngörülemez bir başkan var. Ve seçimler, işte bir anda İsrail'deki seçimler, Amerika'daki seçimler, bunların yaratabileceği etkiler gibi birçok belirsizlikle karşı karşıyayız. Rusya-Ukrayna savaşı gittikçe tırmanma merdiveni de daha yukarılara doğru gidiyor. Tüm bunlar bence küresel ekonomi için hiç iyi göstergeler değil açıkçası.
0: Hocam bir de aslında buralara gelmişken yapay zeka falan da dedik. Biliyorsunuz küreselleşme herhangi bir yerden alıp başka bir yere götürebilecek nitelikte iş çıkartıyor. Ben bir de sizle de konuşamadık. Aslında Tesla'nın yeni çıkardığı Cybercab'leri görmüşsünüzdür muhtemelen siz de.
1: Evet.
0: Yani Amerika'da inanılmaz bir şeye dönüştü. Tabii tüm dünyayı etkiledi. Ya bakıyorsun artık çok da şahıs arabası almana da gerek yok. Anında çağırdığın geri gittiği, senin bir anlamda şoförsüz bir şekilde hayatını devam ettirebileceğin yeni bir model ortaya çıktı. Ya, Türkiye'de de biliyorsunuz hem taksi hem de işte bu taşıma sektörleri inanılmaz bir şekilde aslında hacim oluşturuyor ve burada çalışan da aslında milyonlarca
1: Tabii.
0: insan var. Bir, bunun Türkiye'ye gelişin olabilir mi? Yani yakın zamanda görüyor musunuz bunu? İki, bu teknolojilerin yani yapay zeka destekli şoförsüz araçların, işte bunlar muhtemelen yarın öbür gün denizde de olabilir veya bir servis veya otobüs firmadan
1: Uçaklar.
0: uçaklar vesaire buna dönüşebilir. Bunu nasıl görüyorsunuz? Bunu da
1: Ya
0: bence
1: genelde
0: konuşalım hazır konu gelmişken.
1: insansızlaşma dediğimiz olgu artarak devam ediyor. Ben bir süre önce Çin'deydim. Orada çok büyük şey Unitree gibi firmaların Ar-Ge merkezlerini de ziyaret etmiştim. Robotik teknolojisi de bir anda ilerliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bir insansızlaşma veya insanın yapacağı işleri robotların ya merkezi bir şekilde, otonom şekilde veya doğrudan fiziksel olarak robotların yapacağı bir denklem. Hatta bu Unitree firmasının işte insansız robotlar Türkiye'ye de gelmeye başladı biliyorsun. Birçok şirket, işte restoran falan böyle görsel olarak onları kullanıyor. Servis yaptırmaya başladılar. Henüz daha tam böyle yeteri kadar pratik değil. Daha biraz işin reklam boyutu bu. Ama işte
0: Ama Tesla'nın şeyi çok daha net
1: fabrikalarda
0: yani.
1: mesela otomasyonlarda, kargo şirketleri, işte yine insansız araçlar Tesla başta olmak üzere yine Çin menşeli veya farklı birçok otomotiv firması şoförsüz bir şekilde faaliyetler yürütmeye başladı. Tırlar vesaire artık taksiler şoförsüz olarak çalışabiliyor. Bunlar genel trendler ve bunlar artarak devam edecek. Yani bunun önünde duramazsın. Bunu yönetmek zorundasın. Bunun artı

0: var, eksileri var. Artıları verimlilik, çok daha ucuza işte düşük maliyetlerle bu sistemleri kullanabiliyorsun. Ha, güvenlikle ilgili riskler var. Bir, onu yönetmen lazım. İki, insan kaynakları ne olacak? Yani milyonlarca insan işte şoförlükten ekmek yiyor, değil mi? Böyle bir sektör var. Onların aileleri var şimdi. Bu insanlar eğer böyle bir olgu oluşursa işsiz kalacaklar. Bu insanlar alternatif olarak hangi sektörlerde çalışabilirler veya bu kadar insan çalıştırabilecek artık sektör olacak mı? Yani şimdi bir yapay zeka bir şirkette diyelim 50 kişi çalışıyor. Sen çok güçlü bir yapay zeka otomasyonu eklediğin zaman 40 kişi önce düşüyor. 30'a 20, 10 kişiyle bile o 50 kişinin işini yapmaya başlıyorsun. Yani grafik dizaynerler mesela düşün, yazılımcılar vesaire artık bunlara hiç ihtiyacın kalmayabiliyor. Yapay zeka çok iyi kullanan yapay zeka operatörlerine ihtiyacın var artık. Onlarca kişinin işini çok daha az kişiyle verimliliği artırarak yapabiliyorsun. Ama işte bu da farklı bir şeye neden olacak. Bu gelecek projeksiyonları üzerinden, tabii bunu futuristler bu konularda çalışıyor. Gelecek nereye gider ama çok ciddi anlamda bunu hazırlamak, bununla ilgili düşünmek, nereye doğru gideceğini anlamaya çalışmak lazım. Mesela Türkiye bu konuda özellikle savunma sanayi alanında çok iyi biliyorsun. Hem özel şirketler Baykar gibi hem de devlet kurumları işte TUSAŞ'ına, Roketsan'ına kadar birçok Aselsan çok fazla insansız araçlar yapıyorlar karada, denizde, havada ve bu konuda Türkiye çok öncü ülkelerden bir tanesi. Çok ciddi ihracatlar da yapılıyor. Çok büyük hacimli, katma değerli
1: Hocam
0: üretim de
1: peki
0: yapılıyor bu konuda. İşte bunun sivil alanda da Türkiye drone alanlarında güçlenecektir diye düşünüyorum. Yani robotik teknolojisine de hem yapay zeka hem robotik teknolojisine Türkiye çok ciddi yatırımlar
1: Hocam
0: yapmalı, artırmalı.
1: şöyle bir sektörleşme olabilir mi? Sonuçta insansız araç yapımında veya burada sonuçta devlet neredeyse bir teker. Bugün Baykar'ı saymasak veya Baykar da bu işin ortağı oldu. Hani bu tıpkı TOGG'da uygulandı veya TOGG'un bir parçası olarak bu teknolojiler Türkiye'de de üretilip yani tıpkı Tesla'nın yaptığı
0: Ya
1: insan
0: şey, burada TOGG
1: otomasyon
0: bence önemli. Orada
1: önce olabilir mi?
0: Tesla'nın otonom kullanım meselesini Türkiye'de şey yapabilir.
1: Hocam
0: Hayata
1: biliyorsunuz
0: geçirebilir.
1: mesela
0: Bununla ilgili muhtemelen çalışmalar da vardır diye düşünüyorum. Yani benim uzmanlık alanım değil ama.
1: ben şöyle bir şey düşündüm. Hani şimdi mesela direkt Tesla başvuru formunda bulunuyorsunuz. Aracınızı alıp onu bir taksiye dönüştürebiliyorsunuz. İşte o şekilde, hatta bir filo şeklinde de alabiliyorsunuz. Mesela Türkiye'de de bu şekilde olabilir. En azından Türkiye'deki o taksici sektöründen de bir kısım insan buraya yatırım yapabilir. Aslında sektör kendi içerisinde bir anlamda dönüşmüş olur.
0: Bilmiyorum. Şimdi
1: Bunlar bu
0: şoförler
1: arada...
0: odasını karşımıza almayalım.
1: Evet. Ama şöyle,
0: Yani
1: hani
0: Türkiye'de
1: herkese
0: lobiler
1: alan
0: var
1: açıldı.
0: biliyorsun.
1: Evet.
0: Burada kim kendi aleyhine olacağını düşünürse o konuda lobi yapıp güçlü bir şekilde kendi insan kaynaklarını, maddi gücünü siyasiler üzerine kullanarak etki oluşturmaya çalışıyor. Gerçi tüm dünyada da böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde de
1: Evet.
0: birçok tartışmalar yapılıyor. Öyle veya böyle bu gelecek bu noktada insansız sistemler, robotikleşme ve diğer tüm insansız sistemler hayatımızın gerçeği olacak, parçası olacak. Bunlar giderek artıyor. Şimdi artık hemen hemen her evde işte robotlar var biliyorsun. Temizlik yapıyorlar. Mutfakta benzer şekilde bunlar kullanılıyor. Ve şu anda gerçekten o Çin'in robotik teknolojisinde geldiği noktayı da ben gözlerimle gördüm. Yakın bir dönemde bu insansı robotların çok ciddi anlamda görünür olmaya başlayacağını göreceğiz. Bunlar nerelerde? İşte temizlik alanında, kargoda, işte böyle normal insanların çalıştırmasının zor olduğu, maliyetli olduğu, güvenlik gibi alanlarda, sektörlerde çok yoğun şekilde kullanmaya başlanacak. Dolayısıyla gelecekle kavga edip bunu engellemeye çalışmamalıyız. Tam tersine geleceği yönetmeliyiz. Türkiye geleceği yönetirse çok daha güçlü olacaktır.
1: Hocam bir de bunun yeni şehirleşme, insanların yeniden nerede yaşayacaklarına kadar bence çok büyük bir etki alanı oluşacak. Yani eğer siz arabanızı kendiniz kullanmıyorsunuz ve arabanın içerisindeki vaktinizi verimli bir şekilde
0: Tabii.
1: kullanabiliyorsanız bu aslında sizin şehir merkezinde oturmayıp
0: Kalmanıza gerek
1: deyip de
0: kalmayacak. Yani düşün, seni çok az sarsacak şekilde 2 saat 3 saatlik yolculuk yapacaksın ve o sırada arabada zaten kitap okuyabileceksin,
1: veya bir
0: çalışabileceksin.
1: şey izleyebileceksin yani,
0: Sosyal
1: tamamen.
0: eğlencelerine katılabileceksin. İşte hızlı trende olmak gibi düşün yani. Hızlı trende mesela
1: Aynen
0: Ankara İstanbul arasında hızlı trene binenler bilir. Ciddi anlamda rahat bir şekilde orada çalışabiliyorsun kendi işlerine ve yıpranmıyorsun
1: öyle. Ve bunun daha
0: da.
1: iyi bir
0: Evet.
1: versiyonu. Çünkü kendi
0: Tabii
1: aracındasın.
0: çok daha
1: Mahremiyetin
0: konforlu
1: çok
0: olacak.
1: daha
0: Bunlar
1: yüksek.
0: çok fazla avantaj alanları da elde etmeni beraberinde getirebilir. Ama tabii bunların hukuki düzenlemeleri, sahadaki düzenlemeleri o kadar çok fazla var ki. Mesela işte insan tarafından kullanmayan bir araç ölümlü bir kazaya neden olduğu zaman bu hukuki çerçevesi nasıl değerlendirecek?
1: Evet.
0: Satın alanın mı, şirketin mi sorumluluğu, regülatörün, düzenleyicinin mi sorumluluğu? Çok fazla mesele var. Amerika'da bile henüz daha bunlar tam yerli yerine oturmuş değil.

0: Evet. Hocam teşekkür ederiz. Kürsaliniz bir haftalık aranın ardından bomba gibi bölümle geri döndü. Çok iyiydi. Dinleyenler bizi dinlemeye devam etsinler diyelim.
1: Teşekkür
0: Kürsaliniz
1: ediyoruz.
0: bitti, açmak
1: Görüşmek
0: üzere.
1: üzere.
0: Görüşmek
1: Sağ olun.
0: üzere.
2: Küresel analiz.

bir ayrılırsam gözyaşım yetmez. Bir içim sudur, o tadından yenmez. Yaklaşırsan yanına ateşle oynarsın.

Öyle güzel ki şiir yazdırır, bir göz süzer ki dilin tutulur.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Reşat Nuri Güntekin'in 1953 yılında kaleme aldığı Balıkesir Muhasebecisi adlı oyundan söz edeceğiz. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki toplumsal yapıyı ve ahlaki dönüşümü mercek altına alan eser, paranın insan ilişkileri ve aile bağları üzerindeki sarsıcı etkisini konu edinir. Oyun, Balıkesir'de kendi halinde dürüst ve namuslu bir devlet memuru olarak çalışan Tahir Bey'in bir arkadaşının yönlendirmesiyle İstanbul'a gelerek ticaret hayatına atılması ve kısa sürede büyük bir servet edinmesi üzerine şekillenir. Yazar bu karakter üzerinden Anadolu'nun bozulmamış değerleriyle büyük şehrin yozlaştıran maddiyatçı düzeni arasındaki uçurumu gözler önüne serer. Tahir Bey, İstanbul'un sunduğu lüks hayatın cazibesine kapılarak yasa dışı işlere bulaşır ve bu durum onun hapse girmesiyle sonuçlanır. Maddi imkanların ve zenginliğin tadını sonuna kadar çıkaran aile fertleri, babalarının hapse girmesiyle aniden birer namus ve ahlak timsali kesilirler. Tahir Bey'in eşi, oğlu ve kızı kendisinden utandıklarını dile getirerek, geçmişteki yoksul ama onurlu günleri özledik.

0: rahatsız olduğunu net bir şekilde ortaya koyar. Reşat Nuri Güntekin, durum komedisi unsurlarını bünyesinde barındıran bu eleştirel metinle, ekonomik zorlukların ve servet hırsının bireylerin söyledikleriyle yaşadıkları arasındaki tutarsızlığı nasıl derinleştirdiğini sarsıcı bir dille kaleme almıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Kültür Otağı, Kök Otağı.
2: Kültür Otağı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Bu hafta da yine güzel bir programla karşınızdayız. Kök Otağı'nda bildiğiniz gibi sevgili dinleyiciler, Türk kültürünün derinliklerine doğru yol almaya devam ediyoruz. Bugünkü yolculuğumuzda da bize Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ayşe Filiz Yavuz Hocam eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizlerle tekrar birlikte olmak benim için büyük mutluluk.
2: Bizim için de öyle. Evet, geçen sene Aralık ayında program
3: Ankara'ya konuşmuştuk güzelce. Evet,
2: Ankara'ya konuşmuştuk. Bugün de Türk dünyasının çok güçlü sembollerinden biri olan kurtla ilgili sohbet edeceğiz hocam sizinle. Ama bugün Kültür Otağı'nın biraz böyle dışında bir canlı olarak tabiatın içerisine kurdun nasıl bir canlı olduğunu konuşarak başlayalım söze istedik.
3: Tabii ki.
2: Çünkü bu programın devamını da yapacağız. Neden bir sembol haline dönüştüğünü ve sembol olarak kültürümüzde nerelerde bulunduğunu da ikinci hafta konuşmuş olacağız. Ama bugün böyle kısa bir süreliğine kurdu bu sembol dünyasından çıkartalım istiyoruz hocam. Nasıl bir hayvan olduğu üzerinde duralım. Çünkü biliyoruz ki insanlar kendilerine sembol, totem artık adını ne koyacaksak programın ilerleyen dakikalarında bunu seçerken o canlıyı tabiat içerisinde gözlemleyerek buna karar veriyorlar.
3: Evet, doğru.
2: Dolayısıyla kurdu öncelikle böyle tanıyalım. Diğer canlılardan, yırtıcı canlılardan onu ayıran ne? Böyle söze başlayalım. Buyurun hocam.
3: Tabii ki. Çok mutlulukla bu konu benim de çok ilgimi çeken bir konu olduğu için mesleğimin dışında ama kültürümün hep içindeydi. Neden bir kurt, üstelik de insanların korktuğu, hele de besicilik yapan insanların korktuğu bir canlının bizim kültür dünyamızda bir sembol olarak kullanıldığını araştırmaya başlayınca

0: işin boyutunun çok daha farklı olduğu ortaya çıktı. Bir defa kurt dünyanın en eski canlılarından bir tanesi. Köpekliler ailesine mensup ama özelliklerine baktığınız zaman çok çok ciddi bir farklılaşma olduğunu görebiliyoruz bunun. Köpek dünyanın her tarafında yaşayabiliyor. Yani her tarafa uyum sağlayabiliyor. Buna baktığınız zaman aslında bir insanın da her türlü yapıya uyum sağlamış olması da sizin için bir ilk başlangıçta özellik
1: Evet.
0: sağlayabiliyor. Burada bir benzerlik var. Kutuplardan itibaren en soğuk karlı alanlardan itibaren çöle kadar olan alanlarda, Orta Amerika'da, Hindistan'ın o sık ormanlık alanlarında bile kurtların varlığını görebiliyoruz. Özellikle de dünyanın kuzey yarım küresinde ve kutuplara doğru çok daha yaygın olduğunun da farkındayız. Hem Asya coğrafyasının kuzeyi, Türk dünyasının yoğun olarak yaşadığı yer, hem Avrupa hem de Kuzey Amerika kurdun ana vatan olarak bulunduğu yerler. Tabi burada başlangıcının Sibirya'dan çıkıp da diğerlere doğru yayıldığını düşünmek de mümkün olabilir. Çünkü şeye baktığınız zaman kültür yapısı olarak da buradaki kültür yapısının daha ağırlıklı olduğunu görmekten dolayı. Ama şeylere baktığımız zaman eski buluntulara, yaşlarına baktığımız zaman da gerçekten bu coğrafyanın bir hayvanı. Şimdi dünyanın üstün yırtıcı olarak adlandırılan grubunun içinde üstün yırtıcı dediğimiz şey şu: kendisini yiyen, kendisini parçalayan veya onu gıda olarak kullanan bir başka canlı yok. Yani mesela bir fareyi, bir köpeği böyle değerlendiremiyorsunuz. Veya bir sırtlanı böyle değerlendiremiyorsun. Çünkü onları da yiyen bir üst canlı var. Ama kurt böyle değil. Kurt beslenme zincirinin en üstünde. Dolayısıyla üstün yırtıcı grubunun içine giriyor. Etle besleniyor. Yırtıcılığı ise çok özellik arz ediyor. Bir defa kurt direkt olarak gidip önüne gelen her canlıya saldırmıyor. Kendisinin bir beslenme alanı var. Bu beslenme alanı içindeki av hayvanlarıyla besleniyor. Tabiat için tartışılmaz bir hayvan. Zaman zaman belki dinleyicilerimiz veya siz de görmüşsünüzdür. Kurtların olmadığı yerde tabiat dengesinin bozulduğunu tespit etmişler. Mesela kurtların yok edildiği, ki bunu en çok Avrupa'da görürüz. Avrupa kurdu düşman olarak kabul etmiş. Besi hayvanlarına saldıran bir varlık olarak ve bunları avlayarak yok etmişler. Avrupa'da nesli kurumuş. Fakat arkasından geyiklerin çoğaldığını görmüşler. Fakat geyiklerin çoğalmasıyla beraber bitki yapısı çok değişiyor. Suyun dengesi değişiyor. Tabiatın dengesi alt üst oluyor. Tesadüf eseri buraya 3-5 tane kurt bıraktıklarında tabiatın tekrar eski, normal, denge içinde olan halinin dönüşüldüğü ortaya çıktığı görülünce kurtların tabiat için tartışmasız gerekli olan bir varlık olduğu ortaya çıkıyor. Arılar gibi. Arılar yok olduğu zaman biliyorsunuz dünyanın 4 yıllık ömrü kaldığı iddiası var bilim adamları tarafından. Kurtlar da yok edildiği zaman tabiatın giderek dengesinin bozulduğunu görüyoruz. Çünkü kurtlar bu besin zinciri içinde öncelikle en hastalıklı, en bozuk, genetik olarak üremesiyle ilgili tabiatı bozacak olan türlere saldırarak bunları yok ediyorlar. Dolayısıyla bu ister besi hayvanları içinde olsun, ister geyikler olsun, ister etle beslendikleri için bulabildikleri diğer hayvanlar olsun, hepsiyle geçerli olmak üzere sakat, hasta, genetiği bozuk, bulunduğu toplumun yapısını bozacak olan hayvanlara yönelik oluyor. Ve burada hemen aklımıza bir kurtlar sofrası ifadesi geliyor. Eğer çok uzun süre aç kalırlar, bir av hayvanı bulamazlarsa, bu takdirde kendi işlerindeki en hastalıklı olanı yiyerek kendilerinin hareket kabiliyetinin engellenmesini önleyecek ve de güçlerini tekrar kazanacak tarzda kendilerinden bir tanesini yiyorlar. Kurtlar sofrası ifadesi
1: Buradan
0: buradan geliyor.
1: kaynaklanıyor.
0: Ama bu bile kendi topluluklarının menfaati, sağlıklı olarak ayakta kalmasıyla ilgili olan bir düzen oluşturuyor aslında. Tabii dünyada giderek azaldı diye söylüyoruz. Gerçekten avlanı avlana çok azaltılmış. Şimdi dünyada kurtları koruma programları var. Çok belgesel seyrederim. Bunların içinde kurtlarla ilgili İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da ciddi programlar var. İlkokullarda veya okullarda doldurulmuş kurtlar okullarda öğrencilere gösterilip bunun faydalı olduğu, tabiat dengesi için çok gerekli olduğu, gerekli olmadıkça öldürülmemesi gerektiği üzerinde çalışmalar yapılıyor. Çünkü hakikaten dengeyi sağlıyorlar düzen açısından. Bu son derece önemli. Bizim tabii Bozkurt'la ilgili bir sembol yapımız var. Şu anki mevcut kurt ili

0: Bozkurt ayna mıdır? Bu konu çok tartışılır.
1: Evet.
0: Çünkü geçmişteki şeylere baktığımız zaman, buluntulara baktığımız zaman buzullardaki kemiklerden, yapılardan gördüğümüzde eskiye yok olan bazı kurt cinslerinin mevcut günümüzdeki kurt cinslerinden bir buçuk kat daha iri olduğu görülüyor.
1: Evrimleşmiş demek ki hocam.
0: Yeniler, evet,
1: Yeni.
0: zaman geçtikçe, şartlar değiştikçe daha küçük yapılı hale gelmişler. Daha iri tabii kurtların bir evrim de var. Bir de belki o zamanki tabiatın dengesi çok iyiydi. Av hayvanı çok daha fazlaydı. İnsanlar ve insanların beslediği hayvanlara çok saldırmıyorlardı. Zaten durduk yerde de insana saldırmıyorlar.
1: Evet.
0: Bu da önemli bir nokta. Yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Kurtun insana saldırması ile ilgili, direkt saldırması ile ilgili çok fazla kayıt yok. Amerika'da yapılan bazı çalışmalarda mecbur kalmadıkça saldırmıyor. Arkadan da saldırması ile ilgili birkaç tane anekdot var. Bunlardan bir tanesi sadece belgesellere ancak kaydedilebilmiş günümüz şartlarında. Onda da daha sonra bu arkadan insana saldıran bir kişiye saldırıyor. Kurdu yakalayıp bulduklarında bu kurdun yapılan otopsisinde beyniyle ilgili bir takım problemlerin olduğu ya bir başka hayvanın buna saldırdığı için beynin hasara uğradığı ve onun için normal yapısını kaybettiği ya da çok ciddi bir enfeksiyon ile beynin bir kısmının harap olduğu normal kurt davranışından uzaklaş. Çünkü bu kurt davranış olarak görünmüyor. Arkadan
1: Evet.
0: saldırmıyor çünkü kurt. Kurtun özelliği düşmanını arkadan haince saldırmaz. Kurt
1: Evet.
0: direkt olarak önden saldırır. Saldırıcı hayvanla
1: Mertçe.
0: karşı mertçe karşı karşıya gelir.
1: Evet.
0: Ve bir taktik üzerine saldırır. Avlanma sistemleri müthiş bir sistem.
1: Evet.
0: Grup olarak hareket ediyorlar çünkü. Etrafını çeviriyorlar. Mevcut hayvanların içinde sürü içindeki mesela bizonlara karşı belgesellerde var. Bizonlar çok iri yapılı hayvanlar.
1: Evet.
0: Kurt zaten kendi cüssesinin çok büyük olan yapıdaki hayvanlara da korkusuzca saldırabiliyor. Dünyada en korkusuz hayvan bir bal porsuğu var. O
1: Bal porsuğu.
0: bal porsuğu Afrika'da yaşıyor o. Cüssesine bakmadan herkese saldırabiliyor. Bir de kurtlar hiç cüsse söz konusu olmadan
1: Gözü
0: saldırabiliyorlar.
1: kara.
0: Gözü kara ve taktik usulü yapıyorlar. Grup halinde bir taktik üzerinde neyi avlamak istiyorlarsa grubun içinde en yavaş hareket eden, en zayıf olan, geride kalan bunun etrafını sararak sürünün diğer elemanları ona yardım etmesin diye etrafı sararak daha da yavaşlatıyorlar. Yalnız kaldıktan sonra birisi önünü çeviriyor, birisi bacağına saldırıyor. Yavaşladıkça diğerleri geliyorlar. Bir de
1: Evet.
0: avlanırken de hayvan büyükse ve eti eğer çok fazla ise sadece kendilerine menfaat olarak avlanmıyorlar. Uluyarak biz av hayvanının peşine gittik, bir sürü bulduk, avlanacağız diye haber veriyorlar. Onlar da geliyor diğerlerinde. Onlara da
1: Evet.
0: beslenme imkanı sağlıyorlar.
1: Çok
0: Avlanırken
1: ilginç.
0: çok ilginç. Başka bir şey daha var mesela. Kuzgunla bir temasları var. Kuzgunun da bizim mitolojide bir ortaklığı
1: Evet.
0: var. Kuzgun biliyorsunuz bu eli ve ayağı kesilmiş bataklığa atılan Türk çocuğunu bir dişi kurt besler.
1: Evet.
0: Fakat diğer taraftan bazı versiyonlarında
1: Kuzgun da
0: bir
1: besli.
0: kuzgun ilk eti getirip onu
1: Evet.
0: besler, sonra arkasından kurt gelir. Kurt ile kuzgunun avlanması da çok ilginç. Bir ortaklığı var orada. Kuzgun av hayvanlarının olduğu ve kurtların da saldırıp avlanabileceği yerlerdeki hayvanla ilgili, sürüyle ilgili haber veriyorlar yukarıdan. Tepeden görüyorlar. Bir drone gibi.
1: Evet.
0: Orada çığlıklar atarak haber veriyor. Kurtlar oraya doğru hareket ediyor. Sonra kurtlar av hayvanlarından kendilerine ait olan kısmını hallettikten sonra kuzgunları da mutlaka pay bırakıyorlar. Onlar da kendilerinin yiyemeyeceği şeyin avlanmış haline gelip etlerini temizliyorlar. Daha da arkadan kemikleri temizlemeye de bu sefer akbabalar geliyor.
1: Evet.
0: Tabiatı çok düzgün bir şekilde
1: Nizam
0: ortak nizam içinde kullanıyorlar.
1: kullanıyorlar, evet. Hocam bu ilk girizgah bölümünde bile aslında taşlar yavaş yavaş oturuyor. Niye Türkler kurdu bu kadar önemsiyorlar? Şimdi oralara gelmeden önce siz aslında biraz önce konunun içinde de biraz bahsettiniz ama bizde şey vardır. Hani siz kurtlar sofrası dediniz, benim de aklıma hemen yalnız kurt ifadesi geldi. Böyle tek başına gezen, bir başına hareket eden insanlara öyle deriz genelde ama kurtların sürü halinde yaşadığını biliyoruz. Bu çok hani bir hayvan için gerçekten özel bir yetenek diye düşünmek lazım. Çünkü bir grup psikolojisiyle hareket edebilmek falan özel bir hayvan kılıyor kurdu. Gerçekten kurdun biyolojisine baktığımızda yalnız kurt diye bir şey yok değil mi hocam? Bu
0: Çok
1: kesin, kesin bilgi.
0: kesinlikle yok. Şimdi bir defa kurtlar çok zeki.

0: hayvanlar biyolojik olarak. Bu zekanın içinde sosyal hayvanlar aynı zamanda. Sosyal yapıları zaten sembol olarak bizim önümüze de bir şey
1: Evet.
0: çıkartıyor. Fikir, bilgi, yapı, örnek çıkartıyor. Aile olarak yaşıyorlar, grup olarak yaşıyorlar. Aralarında çok iyi bir dayanışma var. Yalnız kurt tek bir şartta veya nadir şartlarda ortaya çıkabiliyor. Sürüden bir sebepten dolayı atılabilir.
1: Nedir
0: Yalnız kalır.
1: acaba o sebep hocam?
0: Ötüle
1: Uyumsuz davranışlar mı?
0: uyumsuz davranışlar olabilir. Hastalık olabilir. Otistik yapılar da tespit edilmiş.
1: Demin söylediğiniz o arkadan saldıran kurt gibi belki beyniyle
0: Evet.
1: ilgili sorunlar
0: Depresyona girmiş
1: olabilen.
0: olanlar var.
1: Evet.
0: Çok nadiren grup yapısına uymadığı için atılanlar var. Bazı özel sebeplerden, her zaman tespit edilemeyen sebeplerden dolayı grubu terk edip başka bir gruba gitmek üzere hareket eden ama oraya da katılmayıp yalnız gezenler olabiliyor. Ama genel olarak sürü ve sosyal yapı halinde bulunuyorlar. Nadiren çok kalabalık 30'luk gruplar halindeler. 5, 10, ortalama 20. Kış günü biraz daha kalabalık olabiliyorlar avı bulurken birbirlerine destek verebilmek için. Ama grup olarak bir aradalar. Aile yapıları çok güçlü. Bir kurt erkeği tek bir eşle ölene kadar beraber oluyor. Eşi öldüğü zaman ya da yuvayı terk ettiği zaman yeni bir eşi kolay kolay kabul etmiyor. Genellikle de tek yaşıyor. Bir eş gidecekse eğer onun yasını tutuyor arkasından. Bir anne dişi kurt yavruları varken eğer sürüyü terk etmek gibi bir mecburiyeti, bir duygusu var ise bunu da üzmeden yapmak için alıştırarak yapıyor. Bu çok acayip bir
1: Çok
0: şey.
1: ilginç hocam bu
0: Bir bilim adamı
1: söylediğiniz.
0: ömrünü hayvanların duygusu var mı diye araştırmaya adamış. Kurtların duygusuyla ilgili de acayip bir bölüm yazmış.
1: Çok ilginç.
0: Orada var. Mesela yuvayı çocuklara alıştırmak için bir gün birkaç saat terk ediyor. Birkaç saat sonra geri dönüyor. Sonra bir gün terk ediyor, geri dönüyor. Sonra bir hafta terk ediyor, geri dönüyor. Sonra bir gidiyor, tekrar gelmiyor. Ama çocuklar ve eş bekleme sürecine devam ediyor. Ümitleri kesilinceye kadar ve genellikle de yeni bir eşi erkek kabul etmiyor. Eğer ihanet ederse de parçalıyor.
1: Hocam gerçekten kurda zaten bir sempati duyuyoruz toplum olarak. Bu söylediklerinizle hayranlığımız bir kere daha arttı. Daha neler dinleyeceğiz kim bilir. Şimdi tabii bu sürü halinde yaşamak beraberinde yalnızca dayanışmayı değil aynı zamanda iletişimi, gözlemi ve birlikte hareket edebilme becerisini de getiriyor. Şimdi o yüzden kurdun hani bir zekası ve stratejik davranma biçimi de gelişmiş oluyor dolayısıyla. Yalnızca güçlü ve dayanıklı bir hayvan değil, aynı zamanda çevresini de bu şekilde gözlemleyebilen bir hayvan olması da çok önemli değil mi? Yani kurdu bu kadar özel kılan nedenlerden biri de bu
0: Kesinlikle
1: olmalı.
0: çok zeki hayvanlardan bir tanesi. Güçlü bir hafızası var. Güçlü hafıza deyince bir fil hafızası biliyorsunuz. Onlar
1: Evet.
0: unutmuyorlar. Kurtlar da unutmuyorlar. Onların da çok güçlü bir hafızası var. Zeka ile ilgili bir örnek anlatayım. Yine kitaplardan okuduğum örneklerden bir tanesi. Onları incelemek için bilim adamları onların bulunduğu alanlara, bulundukları alan yiyeceklerle ilgili olarak kendilerine ait 1,5 kilometre karelik bir alandan 1500 kilometre karelik bir alana kadar çok büyük alanları kapsayabiliyor.
1: Evet.
0: Tabii daha kuzeye çıktıkça, insanlar azaldıkça yiyecek hayvanlara ilgili olarak da bu alanların değişikliği artabiliyor. Bilim adamı şöyle bir gözlemden bahsediyor. Ben diyor önce çadırımı kurdum. İçeride onların geçiş yolu üzerine onların bulunduğu alanda orada bekledim. Yiyeceği var zaman zaman zaten kendisine destek veriyor ama onları çok rahatsız etmeden İlk başta garip garip bakarak gittiler çadırıma diyor. Daha sonra beni umursamadılar diyor. Artık benim orada varlığım onları rahatsız etmeyen sen de kimsin dercesine sıradan bir yapı varlıksın dercesine umursamadı. Çünkü orası onların yapısı ve bundan son derece eminler. Hayvanlar da biliyorsunuz bulunduğu alanı işaretlemek için kullandıkları metotlardan bir tanesi idrarlarını yapmak, büyük abdestlerini yapmak ya da vücutlarındaki sıvıları sürerek ağaçlara veya topraklara çok özel bir koku o. Biz hissetmiyoruz ama onlar şey yapıyor ve çok uzun süre kalıyor. Hayvanların da koklama duyguları çok hassas olduğu için alanlara bir işaret çiziyorlar. Bu alanın içinde kalıyorlar. Onların bu yaptığı şeyleri gördüğüm için ben bir sefer bunları denemek için şöyle bir deney yaptım diyor. Bir gün

0: litrelerce kendime soğuk iklim tabii. Çay yaptırmıştım ama sürekli olarak tabii tuvaletimi getirdim. Ve onun idrarının yaptığı, işaretlediği alanlara ben gittim, idrarımı yaptım diyor. Bir deney olarak.
1: Evet.
0: Bunu gördüğü zaman diyor, benim yaptığım yerlere inadına gitti, tekrar yaptı. Benim yaptığım yere inadına gitti. Bu artık bir şey haline geldi diyor.
1: Burası alan belirliyor yani.
0: Alan
1: Bura
0: belirliyor
1: benim
0: ve
1: diyor.
0: sen benim alanıma,
1: Ki
0: bu bir
1: müdahale
0: zeka. Ve de
1: edemezsin.
0: görüyor bunu.
1: Evet.
0: Umursamıyor ama yaptığı zaman da böyle bir şeyi, bu mücadelenin içinde benim mücadelemi sen kazanamazsın diyerek, bu
1: Evet.
0: bir gözlemdir aslında, zekadır. Başka bir şey daha mesela, siz bir sürünün içinde kaç tane hayvan olduğunu avlanmaya giderken çok da tespit edemiyorsunuz. O da internette çok sık görülen şey. 30'luk, 40'lık, çok nadir 50'lik sürü görmüş dünyada avlanmaya giderken. Önden bir alfa kurt gidiyor. Özellikle
1: Evet.
0: karın içine giderken onun açtığı yoldan ötekiler gidiyorlar. Böyle enerji, karda yol açmak zordur aslında.
1: Evet.
0: Arkaları yol açmaya gerek kalmadan onun adımlarından gidiyorlar. 50 bireylik bir sürü bile bir kardan gitse adımlar o kadar birbirine şey. Siz bunlara baktığınız zaman buradan ancak ya 2 ya 3 kurt geçmiştir diyebilirsiniz. O kadar birbirini takip eden bir sistem üzerine gidiyor. Bu da aslında kendini takip eden şeyler varsa, avcılar varsa onları yanıltmaya yönelik de bir taktik
1: Ne kadar
0: aslında.
1: zekice.
0: Evet.
1: Evet, gerçekten strateji davranışlar bunlar. Şimdi tabii insanoğlu da bunları gözlüyor hiç şüphesiz. Zaman içerisinde insani ve kültürel anlamlar da yüklüyor buna. Sadece kültürel anlamlar yüklemiyor. İşte masallarında, efsanelerinde, şarkılarında, türkülerinde bunları kullanıyorlar. İsterseniz hocam böyle bir şarkı arası verelim. Hem
0: Olur,
1: biraz sizi
0: tabii ki.
1: nefeslendirelim. Bütün Türk dünyasına ama en çok da şimdi çalacağımız şarkıyla Uygur kardeşlerimize selam gönderelim. Abdurrahim Heyit seslendirecek. Sözümüzü kendisine ait bir Uygur ağıdı. Hani Gökbörü diyecek. Hep birlikte
0: Ben de
1: dinleyelim.
0: çok severim, çok sevdiğim sanatçılardan
1: Evet,
0: ve
1: evet hocam.
0: seslerden biri.

0: Evet, tekrar stüdyodayız hocam. Abdurrahim Heyt'i de anmış olduk. Buradan selam olsun bütün Uygur dostlara. Şimdi hocam, tabii kurdun bu dikkati, zekası ve çevreyi çok dikkatli bir şekilde gözlemleme kabiliyeti. Daha geniş bir coğrafyayı düşündüğümüzde önümüze daha hayranlık uyandıran bir özelliğini de çıkartıyor aslında. Böylelikle hani neden Türkler kurdu sembol hayvan olarak seçmişler kendilerine konusunu daha da net anlayacağız. Bu geniş coğrafyalarda yol alabilmeleri, bu kadar mesafe kaydedebilmeleri ve yaşadıkları coğrafyayı çok iyi tanıyor olmaları da çok önemli değil mi hocam? Yani böyle bir özelliği de var kurdun.
1: Kesinlikle. Şimdi atalarımıza baktığımız zaman hakikaten dünyanın dört bir tarafına yayılmışlar gitmişler ve her tarafta da yurt tutabilmişler. Adaptasyonla ilgili, uyumla ilgili aslında ciddi şeyleri var. Kurt içinde zaten çok geniş coğrafyalarda bulunan nadir bir hayvan türü diye bahsetmiştik dünyada. En az 50 farklı tipi var bunların. Küçüğünden büyüğüne, sesine, yapısına bağlı olarak, işte yeleli olanı, çıkardığı seslere bağlı olarak. Şimdi kurdun en önemli özelliklerinden bir tanesi, ben de küçükken kurt neden semboldür diye sorduğumda ilk öğrendiğim şey onun bağımsızlığıydı. Gerçekten dünyada nadir, belki de tek olarak tutsak edilemeyen, sirklerde oynatılamayan, sirklerde insanların önünde bir takım şeyler, cambazlıklar yapmayan
0: Evet.
1: tek hayvan. Bu son derece önemli bir bağımsızlık yapısı ve Türklerde de bu bağımsızlık yapısının sembol olarak önümüzde bulunmuş olmasını kesinlikle kabul etmek lazım. Çok önemli özelliklerden bir tanesi.
0: Evet hocam.
1: Esir olarak yakalandıkları zaman kurt yavrulara bile alıştıralım diyerek avcılar tarafından alınıp yetiştirelim, sadık bir koruyucu hayvan olsun veya işte kurt köpekleri var biliyorsunuz, çoban köpekleri var ki Türklerin de bu konuda çok özellikli olan hayvanları var. Akbaşı var, kangalı var. Bunlar sadece Türk köpekleri olarak veya Aksaray'ın biliyorsunuz bir meşhur köpeği var. Bunlar uyum sağlasın, benzer bir özellik göstersin diye. Buna rağmen yavruların bile bağımsızlık ruhundan dolayı asla bu özelliği kazandırılamadığı görülmüş. Buldukları ilk fırsatta kaçıyorlar. Bu Türkiye'ye yakışan en önemli özelliklerinden bir tanesi, esir edilememe. Bazı yerlerde çok araştırdım ama onu biyoloji olarak çok net bulamadım. Eğer kendisini bulunduğu yerden kaçamazsa, ki toprağa kazarak da kaçabiliyor, kendisini öldürür diyerek
0: Yakalın.
1: bir takım bilgiler buldum ama bunun biyolojik olarak, bilimsel olarak şeyi konusunda kendimi çok da böyle mutmain olacak bilgileri çok net elde edemedim. Ama bundan da çok bahsediliyor. Yani müthiş bir bağımsızlık özelliği var, özgürlüğe olan şeyi var. Üstün yırtıcı dedik ama bir özelliği var. Hani etin geri kalanına kuzguna, kuzgundan geri kalan kemiklerde akbabalara doğru kalır dedik. Leş yemiyorlar. Mecbur kalmadıkça asla ve asla hiçbir leşe dokunmuyorlar.
0: Kendi
1: Çok mutlu.
0: avladıkları
1: Kendi
0: hayvanları.
1: avladıklarını ve sonra onu da bir başkaları için de tekrar
0: Bırakıyorlar.
1: bırakabiliyorlar. Bu da önemli şeylerden bir tanesi. Yani zaman zaman biliyorsunuz insanlar çok gaddar olabiliyor, çok büyük zulümler yapabilirler. Böyle bir şey söz konusu değil. Öyle olan asla dokunmuyorlar. Bu da Türklerle ilgili şeylerden bir tanesi. Hayranlık duyulan bir hayvan. Çenesi çok kuvvetli. Korkunç bir çenesi var. Burnu bizimle kıyaslayınca en az 100 kat daha hassas. Çok uzaklardan kokuları alabiliyorlar. Kulaklarını her yöne çevirip sesleri dinleyebiliyorlar. Bir günde 75 kilometre kadar yol kat edebiliyorlar. Hızları zaman zaman çok ciddi hızlara ulaşabiliyor sürat açısından. Bunlar da tabii hayranlık uyandıran özellikleri arasında yer alıyor. Sosyal hayvanlar dedik mesela, orada bir kıskançlık şeyleri de var. Duyguları da var.
0: Tek eşli olmalarından zaten belli
1: Ve
0: hocam, böyle bir duygu
1: biraz önce de
0: geliştirmiş
1: bahsetmiştik
0: olmaları.
1: aradan önce, eğer eşleri kendisini aldatırsa aldatan erkekten önce eşlerini öldürüyorlar.
0: Şuna bakar mısınız hocam, ne kadar asil davranışlar
1: Çok
0: değil mi?
1: asil davranışlar. Yani ihanet edenin önce ne olursa olsun sadık kalması gereken eş olduğu düşüncesiyle ve kendileri de aldatmıyor. Eğer eş aldatırsa bunu kendileri yapabiliyorlar. 10-15 kilometre uzaklıktaki sesleri bile duyabilecek kadar da kulakları hassas. Bunlar da önemli şeyler. Tabii karakter olarak sosyal ve insani özellikleri var derken, mesela küçük ve zavallı olan şeylere de dokunmuyorlar. Bu bebeği emzirme, bizim efsanemizde, destanlarımızda olan, zaman zaman Hindistan'da ormanda kaybolmuş olan çocukları emzirdiğine dair anekdotlar var.
0: Gerçekten böyle
1: Evet.
0: anlatılar var.
1: Bu da çok önemli bir
0: Evet,
1: şey. Öyle
0: evet.
1: olunca tabii efsane ile gerçeğin arasında bir
0: Evet.
1: paralellik var mı diye düşünüyorsunuz. Zaten aslında efsanelerde bir takım şeyleri görüyorsunuz. Daha sonra bunları anlatırken giderek büyüyor. İnsanüstü özellikler eklenerek buralara da sizin karşınıza çıkabiliyor.
0: Doğru. Yani bir de bakınca hocam insanla kurt hani tarih boyunca aynı coğrafyalarda yaşamışlar. Ve zaman zaman aynı kaynakları da paylaşmışlar. Ve bir tarafta sürülere zarar verebilen ve korkulan yırtıcı bir hayvan olarak isimlendiriliyor. Ama bir taraftan da işte hayranlık duyduğumuz taraflarını o kadar yüceltiyoruz ki anlatılarımıza, anekdotlarımıza, efsanelerimize yerleştiriyoruz. Ve kültürel bir sembole dönüşmesinde etkili olan unsurlardan siz zaten söz ediyorsunuz ara ara da. Şimdi bir de uluma meselesi var. Yani kurdun sesi, yani kurt ve uluma böyle bizim kültürümüzde farklı çağrışımlara da sebep olur. Kurt uluduysa hem ürpeririz hem böyle kötü bir haber alacağımızı düşünürüz falan. Belki de insan üzerinde en güçlü iz bırakan biyolojik seslerden biri, biraz böyle ses hafızamıza da atıfta bulunan bir ses diye düşünüyorum ben. Kurt uluması ne anlama geliyor? Şüphesiz onlar arasında çok anlamlı bir şey ama.
1: Bununla ilgili çok çalışma yapılmış ama hala çok net bir şey yok. Ama kurt ulumasının tartışması bir haberleşme aracı olduğu söyleniyor. Batı'da bazı şeyler böyle korku olarak gösterilmiş. İşte kurt adamlar var. Bizim
0: Evet.
1: şeyimizde, kültürümüzde yok. Vampirler var.
0: Onu da soracaktım. İyi oldu
1: Kan
0: hocam. Evet,
1: emenler var. Bizim
0: söylediğiniz.
1: kültürümüzde bunlar hiç
0: Yok.
1: yok. Kurt uluması tesadüfen denk gelip de bir dolunay üzerinde kurt olurken denk gelen bir görüntü üzerinden korku olarak yansıtılmış. Ama kurt uluması sadece bir haberleşme.
0: Evet.
1: Kötülükle ilgili hiçbir bağlantısı yok. Ve bir hemen ilave edeyim. Kurt ile köpeği nasıl ayıracağız konusu söz konusu olunca akla gelmesi gereken noktaların bir tanesi uluma. Köpek asla ulumaz. Köpek
0: Evet.
1: havlar.
0: Bir uluma
1: Kurt.
0: sesi duyarsak kurt vardır orada.
1: Evet, aynen öyle ki ben bunu bir gece ormanda bir çadırda dağcı ekibiyle beraber kaldım. Büyük bir sürünün oraya geldiğini, uzun uzun uluduğunu gördüm. Ürkütücü de değil yani ben
0: Çünkü siz
1: ürpermedim.
0: tanıyorsunuz kurtları
1: Evet
0: hocam.
1: yani bu hayranlık duyarak onu dinledim. Yani bana
0: Evet.
1: böyle eyvah kurtlar geldi çadırları bastı falan gibi duygu. Dağın başı
0: Evet.
1: etrafta yerleşim yeri falan yok. 3-5 tane çadır var orada. Ürkütücü gelmedi. Sadece bir haberleşme ve farklı farklı yapıları var. Yani 10-15 türlü uluma var. Bir haberleşme şeyi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ikinci noktayı da söyleyeyim köpek ve kurt ayırt ederken kuyruklarına bakacaksınız. Köpeklerin kuyrukları yukarıya doğru kıvrılır. Özellikle mutlu oldukları zaman yukarıya
0: Evet.
1: kıvrılır.
0: Evet.
1: Köpekler de asla kuyruk şeyde kurtlar da
0: Kurtlarda olmaz.
1: kıvrılmaz. Hep bacakların arasında aşağıda durur. Bu iki özellik size direkt olarak bunları ayırmanızı sağlayacaktır. Ve de eğer siz dik durursanız, korku duymuyorsanız, sizin o saldığınız korku hissini veya elektrik şeylerini, dalgalarını kurtlar çok iyi algılıyorlar. Size saldırmaları zaten söz konusu değil. Bir toplantıda yine kurttan bahsederken bir dinleyicim bana şunu sordu. Acaba bu hayvanlara saldırıp da öldüren kurt cinsiyle bizim sembol olarak kullandığımız bozkurt birbirinden farklı mı diye.

0: düşünmek mümkün. Bir araştırma konusudur bence bu. Çünkü hem geçmişteki kurtlar daha iri, daha yeleli kurtlar. Şimdikiler çok daha küçük kurtlar. Anadolu'da iki tane kurt türü var. Hele bu şeyde Toroslar'da bulunan güneyde yerleşmiş olanlar Polipes denilen küçük türü. Doğuda biraz daha büyük türü var. Lupus şeyi var. Bunların bu bizim bozkurttan daha farklı yapıda, karakterde bir farklı tipi veya alt türü olması ihtimali var mıdır? Tabii bu da bir araştırma konusu, biyologların araştırma konusu ama bu da söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi onlar doğada kalkıp 10 tane hayvanı birden parçalamıyorlar. Bir tanesini saldırıyor, yiyor. Daha sonra tekrar acıktığı zaman. Bir özellikleri daha var mesela aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu da bir önemli bir şey. Grubun içinde yemeğe, ete en çok ihtiyacı olan kimse önce o yiyor.
1: Ha, bir
0: Mesela
1: de böyle
0: gebe
1: bir
0: kurt varsa önce onu doyuruyorlar.
1: Çok kendi işlerinde de bir adil düzen var
0: Ve
1: yani.
0: hiyerarşi var.
1: Hiyerarşik bir
0: Hiyerarşiyi de hiç
1: düzen var.
0: bozmuyorlar.
1: Evet hocam. Yani bütün bu anlattıklarınızı bir araya getirdiğimizde böyle dayanıklı, hareketli, sosyal bağları güçlü, işte sadık bir hayvandan hem ürkülen hem hayranlık duyulan bir hayvandan söz etmiş oluyoruz. O yüzden Türk kültüründe kurdun sıradan bir hayvan olmadığını anlayabilmek çok kolay hale geliyor anlattıklarınızla. Tabii söz burada bitmeyecek hocam. Önümüzdeki hafta işte bütün bunlardan hareketle bizim kültürel sembolümüz olma süreçlerini, nerelerde kendine nasıl yer bulduğunu da konuşacağız. Bugünlük bu kadar diyelim
0: Teşekkür
1: hocam.
0: ederim tabii
1: Önümüzdeki
0: ki.
1: hafta inşallah buradan
0: İnşallah bizim için kurt
1: devam edelim.
0: son söz olarak
1: Buyurun.
0: gerçekten rehber olarak, eğitici olarak, mürebbiye özelliği,
1: Evet.
0: öğretmen özelliği, akıl, cesaret ve güç sembolü olarak önümüzde. Ama biz kültürümüzde hep sembol kullanmışız. Bizim için asla bir totem
1: Evet.
0: veya tanrı olmamış. Çünkü hiçbir yerde, tarihi belgede, yazılarda, kaynaklarda kurda tapıldığına dair bir tek belge yok. Hep
1: Evet.
0: rehber, yol gösteren, hayranlık duyulan, özellikleri alınan bir hayvan olarak bulunmuş. Bizim için bir sembol.
1: Evet hocam. Sözümüzü burada bırakalım. Önümüzdeki hafta buradan devam edelim
0: İnşallah.
1: isterseniz. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: teşekkür ederim
1: Ağzınıza
0: beni
1: sağlık.
0: ağırladığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam memnuniyetle. Bugün kurdu destanların mitlerin içinden değil böyle doğal hayatın içerisinden konuştuk ve anlatmaya, izah etmeye çalıştık dinleyicilerimize. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmeyi umuyoruz. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Rusya içlerine uzanacak Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a konuk olacağız. İdil Nehri'nin kollarından Kazanka'nın ana akarsuyla birleştiği korunaklı bir havzada konumlanan Kazan, tarih boyunca Avrasya coğrafyasının önemli merkezleri arasında yer alır. Bölge erken dönemlerde coğrafi konumu ve su yollarına yakınlığı sebebiyle stratejik bir yerleşim odağı olarak öne çıkar. Coğrafi şartların elverişliliği, nehir taşımacılığına uygun yapısı ve verimli toprakları bu alanı her dönemde çeşitli topluluklarının geçiş ve yerleşim noktası haline getirir. Bölgedeki nehir havzası ticaret yollarının kesişim kümesinde bulunması sebebiyle kalıcı bir yerleşim dokusunun oluşmasına zemin hazırlar. Antik dönemlerden itibaren farklı kültürlerin geçiş güzergahında bulunan coğrafya, askeri bakımdan savunulması kolay tepeleri ve su kaynaklarına erişim kolaylığı sayesinde erken Orta Çağ döneminde bölgesel bir çekim merkezine dönüşür. Kentin temelini oluşturan bu coğrafi avantajlar, sonraki dönemlerde kurulacak olan büyük siyasi yapıların idari merkez seçiminde de en belirleyici etken olarak varlığını sürdürür.

Bölgede Türk varlığı ve hakimiyeti 10. yüzyıldan itibaren İdil Bulgarları ile kalıcı bir yapıya bürünür. İslamiyet'i devlet dini olarak kabul eden İdil Bulgar Devleti bu topraklarda güçlü bir kültürel ve siyasi altyapı oluşturur. 13. yüzyılda yaşanan Moğol istilası ve Altın Orda Devleti'nin kurulmasıyla bölgedeki Türk nüfus yapısı Kıpçak unsurlarla harmanlanır ve yeniden şekillenir. Altın Orda Devleti'nin 15. yüzyılın ilk yarısında parçalanma sürecine girmesiyle birlikte bölgede bağımsız bir siyasi yapı olarak Kazan Hanlığı ortaya çıkar. Ulu Muhammed Han tarafından 1438 yılında kurulan Kazan Hanlığı, bölgedeki Türk-Tatar nüfusun ve kültürünün en önemli temsilcisi konumuna gelir. Kent bu dönemden itibaren hanlığın askeri, idari ve diplomatik kararlarının alındığı merkezi bir yapıya bürünür. Kazan Hanlığı'nın kuruluşu, bölgedeki dağınık Türk boylarının tek bir merkezi otorite altında toplanmasını sağlar ve kent bu yeni siyasi yapılanmanın ana üssü olur. Kazan Hanlığı döneminde şehir başkentlik işlevini üstlenir. Hanlığın kurucusu Ulu Muhammed Han ve ardından gelen hükümdarlar kenti bir idari merkez olarak kullanır. Başkentliği döneminde şehir Orta Volga bölgesinin en büyük diplomasi merkezine dönüşür. Rus prenslikleri, Altın Orda kalıntısı olan diğer hanlıklar ve Osmanlı Devleti ile yürütülen siyasi münasebetler Kazan'da gerçekleştirilir. Yabancı elçilerin kabul edildiği, hanlık adına kararların alındığı, askeri seferlerin planlandığı ve hukuki düzenlemelerin yapıldığı şehir, bir devlet merkezinin gerektirdiği tüm idari kurumlara ev sahipliği yapar. Kent, 1552 yılındaki Rus kuşatması ve fethine kadar bu yoğun başkentlik işlevini kesintisiz sürdürür. Kazan, başkentlik döneminde yoğun bir mimari faaliyete sahne olur. İdari merkezin ihtiyaç duyduğu dini, sosyal ve savunma amaçlı yapılar kentin farklı noktalarında yükselir. Bu mimari üretimin merkezini kentin en yüksek noktasında yer alan Kazan Kremlini oluşturur. Surlar, kuleler ve han sarayı gibi idari binalar bu korunaklı alanın içinde inşa edilir. Dönemin mimari ihtişamını yansıtan ve çok sayıda minaresiyle anıtsal nitelik taşıyan Kul Şerif Camii, başkentin dini ve kültürel merkezini oluşturur. Kent mimarisi sadece dini yapılarla sınırlı kalmaz. Saraylar, han türbeleri, medreseler ve kamu binaları da şehrin dokusunu meydana getirir. Taş, tuğla ve ahşap işçiliğinin yoğun olarak kullanıldığı bu yapılar, Türkistan, İdil Bulgar ve İslam dünyasıyla olan kültürel etkileşimleri estetik unsurlarla yansıtır. Savunma yapıları ve sivil konutlar kentin bir başkente yakışacak şekilde anıtsal ve planlı bir yapıda donatıldığını ortaya koyar. Şehrin alt ve üst bölümleri arasındaki mimari hiyerarşi başkentin idari gücünü simgeler. İdil Nehri vasıtasıyla Hazar Denizi'ne, oradan da Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarına açılan Kazan, Doğu ile Batı arasındaki ana ticaret kapısı konumundadır. Kent, Avrasya coğrafyasından gelen kürklerin, derilerin, tarım ürünlerinin, bal mumunun ve el sanatlarının dış dünyaya pazarlandığı merkezdir. Rus prensliklerinden, Türkistan'dan, İran'dan ve Kafkasya'dan gelen tüccarlar kentte yerleşik ticari faaliyetler yürütür. Kent yakınlarında kurulan büyük panayırlar, uluslararası ticaretin ulaştığı boyutları gösterir. Ticaretin güvenli bir şekilde yürütülmesi için hanlık adına sikkeler basılır ve mali sistem düzenlenir. Şehirde ekonomik döngü sadece ticaretle sınırlı değildir. Kentin çevresinde yer alan verimli topraklar tarımsal üretimin temelini oluşturur. Kent ahalisi verimli arazilerde tahıl üretimi, arıcılık, balıkçılık ve hayvancılıkla uğraşır. Kentteki pazar yerleri ve ticari yapılar hem kırsal üretimin toplandığı hem de uluslararası emtianın dağıtıldığı canlı ekonomik merkezler olarak işlev görür.

0: Kazan Hanlığı idaresinde üstlendiği başkentlik rolü kenti sıradan bir nehir yerleşimi olmaktan çıkarıp uluslararası siyasette ve ticarette söz sahibi merkez haline getirir. Kamu yapıları, dinsel mekanlar ve ticari alanlar arasındaki bütünlük planlı bir kentsel gelişime işaret eder. Başkentliğin yarattığı cazibeyle yaşanan nüfus artışı, kentteki zanaat kollarının çeşitlenmesine ve üretim kalitesinin artmasına doğrudan katkı sağlar. Şehir bugün de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olarak bu maddi kültür mirasının halen taşıyıcısıdır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 5.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıkların sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist de devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sudan Eğitim Bakanı Tuhami El-Zeyn Hajar'la bir araya geldi. Yusuf Tekin, Sudan'ın 2017'de FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devriyle ilgili gösterdiği hassasiyet için konuk bakana teşekkür etti. Türk Telekom, COP31 iklim değişikliği zirvesinin küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Telekom'un 5G teknolojisiyle Antalya'daki organizasyon alanına canlı bağlantı gerçekleştirdi. Fiber internet, mobil iletişim ve dijital dönüşüm çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cunat'la bir araya geldi. Görüşmede iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında işbirliğini geliştirecek adımlar ele alındı. Duran, Pakistan'la her alanda olduğu gibi iletişim alanında da işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, yapay zeka teknolojisinin beraberinde getirdiği risklere dikkat çekti. Temel mesele teknolojiyle birlikte güvenlik, hukuk ve denetim altyapısını buna paralel olarak güçlendirmektir dedi. Fatih Dönmez, Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun bu çerçevede bir rapor hazırladığını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji alanında kaydettiği ilerlemeden çok etkilendiğini söyledi. Türkiye'nin nükleer enerji üreten bir ülke haline

gelmek üzere olduğunu belirtti. Ülkeniz Cumhuriyet tarihinin gerçek bir dönüm noktası olacak eşikte bulunuyor dedi. İngiltere'nin göreve yeni başlayan Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, ülkesinin Filistin'de yaşananlar konusunda yaklaşımını değiştirdiğini belirtti. Birleşik Krallık daha fazla acı yaşanırken sessiz kalmayacak dedi. Türkçe konuşan İngiliz Büyükelçi Ankara'ya olan sevgisini de dile getirdi. Akdeniz'de av yasağı sona erdi. Balıkçıların heyecanla beklediği zaman geldi. Balıkçılar Adana'nın Karataş ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Vila Bismillah diyerek mavi sulara açılan teknelerle sezonun ilk avına çıkıldı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Aramalar sırasında bulunan cenazenin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. 9 kişilik mürettebatın ailelerinin bekleyişi ise sürüyor. İstanbul Çatalca'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi. İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Edirne'deki kazalarda 3 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibariyle 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Spor. Filenin efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı bugün saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: uyan aklım.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Western sinemasının karakter odaklı örneklerinden biri olan 1959 yapımı Rio Bravo adlı filmden söz edeceğiz. Howard Hawks'ın imzasını taşıyan bu film, evet, Vahşi Batı'da silah sesleri vardı ama aynı zamanda sarsılmaz bir dayanışma ve onurdan da söz edildirdi mesajını verir. Hikayemiz Texas'ın küçük bir kasabası olan Rio Bravo'da geçer. Sheriff Change güçlü bir toprak ağasının kardeşini cinayetten tutuklar. Dışarıdaki çete üyeleri mahkumu kurtarmak için kasabayı kuşatırken, şerifin yanında direnmesi pek de mümkün görünmeyen

0: savaşın ortasında bile dostluğun insan ruhunu nasıl birleştirdiğini gösteren nadir bir sinema anıdır. Rio Bravo, diğer westernlerin aksine aksiyonu geri plana itip karakterler arasındaki o derin bağı ön plana çıkarır. Tam da bu yüzden Sheriff Change, kasabalıdan yardım istemek yerine sırtını yanındaki dostlarına dayar. Profesyonellik ve sadakat bir yana, birliktelikten kaynaklanan neşenin gücü bir yanadır. Rio Bravo denince akla hala John Wayne'in o kendine has yürüyüşü, Dean Martin'in eşsiz sesi ve Ricky Nelson'un dinamizmi gelir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli. Konuştum, konuştum, konuştum, konuştum. Bir baktım ki

Sen gözlerime bakıyor gibi, ben kaçırıyor gibi, ya da tam tersi. Ya suyun

yer sarpa sarmadan. Ya her yer fırtına, ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli. Konuştum, konuştum, konuştum, konuştum, bir baktım ki

0: anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Ömer Çelik, hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Savunma sanayini geliştirmeye yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Havelsan bu kapsamda Milli İş Yönetim Sistemi Kovan'ı hayata geçirdi. Programla ilk etapta 500 uzman yetiştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kovan programıyla savunma sektörünün insan kaynağının güçlendirileceğini söyledi. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Sebze meyvede yukarı yönlü fiyat oyunlarının engellenmesi için çalışmalar sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hal kanunu olarak adlandırılan düzenlemenin yeni yasama döneminde çıkması için çalışıldığını belirtti. Düzenleme, sebze meyve ticaretinde fiyat artışlarını daha da aşağıya çekmeye yarayacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelindeki suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Bakan Çiftçi, son 7 ayda 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığını da belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada, santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Erzurum'a götürülen şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. 4 zanlı tutuklandı. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Valilik olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Katil İsrail Gazze şeridinde sivilleri vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

0: Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderlerine karşı Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada nihai kararın açıklanmasına saatler kaldı. Mahkeme eski cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararı bugün verecek. Spor. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı bugün saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'deki diplomasi vurgumuz zaaf olarak algılanmasın dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. CHP, MYK toplanıyor. Yeni partinin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Yeniköy ve Kemerköy santralleri için gözler Danıştay'a çevrildi. Kosova, Lahey'den çıkacak kararı bekliyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif yaklaşımlara karşı da sağduyu çağrısı yaptı. Çelik, Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur dedi. Türkiye'nin masa ve sahadaki gücünü vurgulayan Ömer Çelik, diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğine dikkati çekti.
2: Son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Türkiye'nin diplomasiye verdiği önem herkes için bir şanstır. Bu bir zaaf değildir. Tam tersine hem masada hem sahada ki gücümüzü bilerek bütün meselelerin provokatif yaklaşımlardan uzak, Doğu Akdeniz ve Ege'de yeni bir takım sıkıntılar ortaya çıkmayacak şekilde ele alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de söylediği seçimleri başarıyla atlatacağız sözlerinin bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde hem onların desteklerini duyduğunda hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün

0: işgalden kurtulmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi.
1: Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Gerekli siyasi iradenin ortaya konması ve iyi niyetle hareket edilmesi halinde bu konuda bir uzlaşı zemini yakalanabileceğine inanıyoruz. Bunun için de bir mutabakata varılması için son zamanlarda gayretlerimizi arttırdık. İnşallah bunun nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının, silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist de devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın yeni pistine dair ayrıntıları paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin İstanbul Havalimanı'nın operasyonel esnekliğini daha da artıracağını belirtti. Abdülkadir Uraloğlu, Doğu-Batı ekseninde hizmet verecek yeni pistimizde İstanbul Havalimanımızın ritmini hızlandırıyoruz ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi, 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi.
2: 2026 yılında, yani 8 aylık verileri paylaşıyorum. 8 önemli suç başlığı altında kişilere karşı işlenen suçlarda bu sene 267 bin toplam suç işlenmiş bütün Türkiye'de. 2021-2025 yıllarını hesaba kattığımız zaman, yani 5 yılın ortalamasıyla karşılaştırdığımız zaman %14'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Önceki bu 5 yıllık ortalama 309 bin civarında. Göreve geldiğimden bu yana 7 ay geçti. Bu süre içerisinde 562 organize suç örgütüne toplamda 1592 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bu sene operasyon yaptığımız 562 organize suç örgütünün 18'i uluslararası çapta.
0: İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Firmaların fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince 22 ilde 109 ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir, dedi. Savunma sanayi alanını geliştirmeye yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Havelsan, Milli İş Yönetim Sistemi Kovan'ı hayata geçirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşıkan, Kovan programıyla savunma sektörümüzün insan kaynağını

0: güçlendireceğiz dedi.
1: Havelsan'ın geliştirdiği milli iş yönetim sistemi Kovan için uzman yetiştireceğimiz bu programla gençlerimize teknoloji alanında yeni bir meslek ve kariyer imkanı sunmayı hedefliyoruz. Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu bir uzmanlık alanında gençlerimizi yetiştirerek hem sektörümüzün insan kaynağını güçlendirerek gençlerimizin nitelikli istihdama geçişini destekleyeceğiz. Hem de tam bağımsız yerli ve milli savunma gücümüze güç katacak yeni nesillerimizin de önünü açmış olacağız.
0: Olan kurultay süreci, parti içi disiplin dosyaları, milletvekilleri kampına hazırlık, CHP'de gündem yoğun. Gözler yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda son siyasi gelişmelerin yanı sıra olan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Eylül ayı sonunda gerçekleştirilecek milletvekilleri kampına ilişkin hazırlıklar da MYK'nin gündeminde olacak. Partinin gündeminde devam eden disiplin süreçleri de var. Başka partiye destek verdikleri gerekçesiyle 49 isim tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kurulun bu isimlerle ilgili kararını vermesi bekleniyor. Yeni Parti'nin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Konu Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirildi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, "Biz ismimizi koruyoruz, iltibas olduğunu düşünmüyoruz." dedi. Emre, Anayasa Mahkemesi'nin benzerlik kararı alması halinde ise yeni ismi korunarak bir düzenleme yapılabilir açıklamasında bulundu. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Aramalar sırasında bulunan cenazenin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. 9 kişilik mürettebatın ailelerinin bekleyişi ise sürüyor. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Akdeniz'de av yasağı sona erdi. Balıkçıların heyecanla beklediği zaman geldi. Adana ve Mersin'de balıkçılar yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Vira bismillah diyerek mavi sulara açılan teknelerle sezonun ilk avına çıkıldı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İfade veren Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, senaryonun hayal ürünü olduğunu ve yazım kısmında kimsenin müdahale etmediğini söyledi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Valilik olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. İstanbul Çatalca'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın hazır olması durumunda görüşme masasına oturabileceklerini söyledi. Moskova'nın müzakereden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurguladı. Lavrov, Avrupa ülkelerini eleştirdi. Washington yönetiminin Avrupa'nın etkisinde hareket ettiğini de öne sürdü. İki başkentten de enerji ateşkesine yeşil ışık yakan açıklamalar geldi. Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi, eski Kosova Kurtuluş Ordusu yöneticilerine ilişkin davada kararını

0: Bugün açıklayacak savcılık sanıklar için 45'er yıl hapis talep ediyor. Karar kent meydanlarından canlı takip edilecek. Kosova'nın eski cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve eski meclis başkanı Kadri Veseli'nin de aralarında bulunduğu 4 sanığın davası yaklaşık 7 ay önce tamamlanmıştı. Kosovalılar sanıkların beraat etmesini bekliyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'deki diplomasi vurgumuz zaaf olarak algılanmasın dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. CHP, MYK toplanıyor. Yeni Parti'nin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Yeniköy ve Kemerköy santralleri için gözler Danıştay'a çevrildi. Kosova, Lahey'den çıkacak kararı bekliyor. Trabzonspor, Alman teknik adam Thomas Reis'la prensip anlaşmasına vardı. Özel bir uçakla akşam saatlerinde Trabzon'a gelen Alman teknik adamı bordo mavili taraftarlar karşıladı. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçlarının tarihleri açıklandı. 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi 26 Ekim pazartesi günü oynanacak. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalya Spor'da yeni bir dönem başladı. Teknik direktör Osman Özköylü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bazı ileride beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul ve Samsun 23, İzmir ve Konya 29, Çanakkale, Trabzon, Giresun ve Ardahan 24, Aydın, Manisa ve Tokat 28, Antalya, Denizli, Buğdur, Ağrı ve Muş 30, Kahramanmaraş ve Adıyaman 34, Kütahya 21, Hatay, Malatya ve Mardin 32, Erzurum, Çankırı, Yozgat ve Çorum 26, Kastamonu 19 ve Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çeşmeli, Erdemli, Taşucu otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Bugün sizlere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te doğan Yahya Kemal Beyatlı'nın çok güzel, çok anlamlı, olağanüstü bir şiirini sunacağız. İstanbul'un en güzel camilerinden Süleymaniye'yi bu eşsiz

Sessiz caminin yarattığı ortamı en etkili biçimde anlatan bir şiirdir Süleymaniye'de Bayram Sabahı. Mimar Sinan'ın 1550'lerde taşa hayat veren ustalarla yaptığını, Yahya Kemal 1920'lerde kalemle aksettirmiş ve Süleymaniye Camii'ni yansıtan görkemli şiirini yazmıştır. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu milletlerin en çok dövüşen en sarpı, adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı. En güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimarinin. Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi. Taşımış harcını gazileri serdariyle, taşı yenmiş nice bin işçisi mimariyle. Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne, uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları, bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi kubben altında bu cumhura bakarken, şimdi senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. Gördüm, ön safta oturmuş nefer esvaplı biri. Dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar saf idi siması bu mümin neferin. Kimdi? Banisi mi? Mimarı mı ulvi eserin? Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türkoğlu bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu. Yüzü dünyadaki yiğit yüzlerinin en güzeli. Çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran, hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız, hem kanımız, hem etimiz. Vatanın hem yaşayan varisi, hem sahibi o. Görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta, bugün bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde. Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var belli, derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa. Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden ta Bayezid'den Van'dan aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher.
Kadın, erkek ve çocuk, gönlü dolanlar yer yer, dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarında.

0: çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor. Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nibolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı, son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a, gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı, doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: 1465-1470 yıllarında Gelibolu Yarımadası'na doğar Piri Reis. Amcası Kemal Reis'in gemisi ilk deniz okuldur Piri Reis'in. 40'lı yaşlarındayken birlikte dünyayı dolaştığı, Osmanlı donanması için çeşitli başarılara imza atan amcasını kaybeder. 1511'de Barbaros'un donanmasına, ardından 1524'te İbrahim Paşa'nın Mısır seferine kılavuz olarak katılır. Bu birliktelik daha sonra Piri Reis'in eseri Kitab-ı Bahriye'nin Kanuni Sultan Süleyman'a İbrahim Paşa aracılığıyla sunulmasını sağlayacaktır. Piri Reis bu arada dünya haritasını çizer. Piri Reis 1517'de çizdiği dünya haritasını Yavuz Sultan Selim'e hediye eder. Asırlara meydan okumuş Ceylan Derisi üzerine çizilmiş harita, teknik olarak dönemin en ileri örneği özelliğini taşır. Piri Reis 1521'de doğduğu topraklara çekilerek Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabını yazmaya koyulur. 1524'te bu eseri genişleterek yeniden kaleme alır. Kitab-ı Bahriye'de sahiller, adalar, güvenli limanlar, tehlikeli ve sığ yerler, rüzgarlar haritalandırılarak anlatılır. Piri Reis Basra Körfezi'ni kontrol altına almak amacıyla 1552 yılında Portekizlilerle mücadeleye girişir. Bu mücadelede Portekizlileri yenilgiye uğrasa da donanması oldukça yıpranır ve kuşatmayı kaldırarak Basra'ya döner. Basra'da Osmanlı valisi kendisine yardım etmez, kürekçiler dağılır. Piri Reis, kalan son üç gemisinden biri batınca Süveyş'e gelir. Oradan da karayoluyla Kahire'ye geçer. Fakat buradaki yokluğunda entrikalar çevrilmiştir. Donanmasını bırakıp kaçtığı ve rüşvet aldığı dedikodular yayılmıştır. İşte bu söylenti İstanbul'a kadar ulaşır. Ve boynunun vurulması fermanı çıkar İstanbul'dan. 1554 yılında bu emir yerine getirilir. Ama adı kalır denizcilik tarihinde. Piri Reis.
1: Turkuaz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: Yeşilçam müziklerini dinlediniz.
1: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün buz pateni pislerinin unutulmaz çiftlerinden Jane Torval ve Christopher Dean'den söz edeceğiz. Tek kanallı TRT yıllarının bu unutulmaz ikilisi buz üzerinde o kadar rahattı ki sanki yer çekimini reddediyor ve sizi bambaşka bir rüyanın içine çekiyorlardı. Bu muhteşem çiftten söz edildiği anda ilk akla gelen 1984 Saraybosna Kış Olimpiyatlarında sahneledikleri Bolero performansıdır. O gün eşsiz kimyaları, zarafetleri ve muhteşem yetenekleriyle buz pistine adeta duygularını yazmış ve jüriden tam puan alarak tarihe geçmişlerdi. Jane Torval ve Christopher Dean çiftini efsane yapan sadece aldıkları puanlar değildi. Çünkü aralarındaki o inanılmaz telepatik bağ bugün bile konuşulan ve eşine az rastlanan bir uyumdu. Biri polis, diğeri sigorta memuru olan bu iki genç hayatlarını bu sanata, bu spora adadıklarında buzun katı kurallarını esneterek spora tiyatral bir derinlikte kattılar. Hatta insanlar yıllarca onların gerçek hayatta da bir çift olup olmadığını merak etti. Ancak onlar aşkı yaşamaktansa aşkın koreografisini buz üstünde sergilemeyi seçmişti. 1994 yılında amatör pistlere geri dönüp tekrar madalya kazanarak zamanın onlardan hiçbir şey alamadığını ispatlarken yine çok zariftiler. Zaten bugün bile buz dansı dendiğinde referans noktası hala 1984 yılındaki o eşsiz bolero performansıdır. Çünkü bu performans adeta insan ruhunun fiziksel bir dışa vurumuydu. Jane ve Christopher buz üzerinde birer heykel gibi durup müzik başladığında aniden canlanan ve izleyiciyi bambaşka evrenlere götüren sihirbazdılar adeta. Ne yazık ki onlar artık bugün pistlerde yok ve buz pistleri sanki eskisinden daha soğuk. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzumuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

olacak hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulunan Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çökerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı, Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Yenilik Partisi, Temmuz ayında kurulan yeni partinin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yeni parti konuyu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirdi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası yaptığı açıklamada ismimizi koruyacağız dedi, kurultay için Kasım ayını işaret etti. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Marmara'nın doğusundan İç Anadolu'nun kuzeyine kadar geniş bir hatta yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist de devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. İçme sütlerinde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla Türk Gıda Kodeksi tebliğinde değişikliğe gitti. Şeker oranına sınırlama getirilirken doğal ifadesinin kullanımı da yeni kurallara bağlandı. Belçika'nın Şelle bölgesindeki Tevfik Camii'si 11 günde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret mesajları yazıldı. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderlerine karşı Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada nihai kararın açıklanmasına saatler kaldı. Mahkeme, eski cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararı bugün verecek. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibariyle 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Yapay zeka dünyası tarihin en büyük güvenlik krizlerinden birini yaşıyor. Son günlerde teknoloji liderleri, araştırmacılar ve siyasetçiler arasında benzeri görülmemiş bir yavaşlama tartışması yürütülüyor. Geliştirme hızının insan kontrol kabiliyetini aştığını savunanlar acil fren çağrısı yapıyor. Küresel rekabeti öne süren diğer kesimse tam gaz devam mesajı veriyor. Tartışmanın fitili yapay zekanın kontrolünün elden çıkabileceğine dair peş peşe gelen somut raporlarla ve istifalarla ateşlendi.

0: UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Mavi Gök, Yağız Yer.

0: Altay dağlarından esen sert rüzgar eşliğinde yüzlerce at, hani o Türk'ün kanadı dediğimiz kader arkadaşımız atlar, toprağa döverek uçsuz bucaksız bozkırı bir uçtan bir uca aşıp geliyor. Nal sesleri, tahta bir tokmağın kısrak sütüyle buluşan ritmik sesine karışıyor. Binlerce yıllık sabrın, mühendisliğin ve kutsal bir emanetin sesi bu. İçen yiğide güç, hastaya şifa, dosta vefa olacak bir iksire, kımıza dönüşecek birazdan bu kısrak sütü. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türkistan coğrafyasından süzülüp gelen o ekşi ama ferahlatıcı lezzetin, kımızın hikayesini akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la konuşacağız. Atın sütünü sanata, yemeği bir kültüre dönüştüren atalarımızın mutfağına konuk olacağız. Hazırsanız tarihin kokusunu ve bozkırın tadını mutfağımıza buyur ediyoruz. Ama öncelikle akademisyen Türkolog konuğumuz Sayın Gamze Bulgan'a hoş geldiniz diyelim.
1: Merhabalar Orkun Bey, hoş bulduk.
0: Kımız dedik hocam, Türk mutfak kültüründe sadece bir içecek değil, değil mi? Bir kimlik olarak da aslında görüyoruz biz kımızı. Tarihsel kayıtlara da baktığımızda kımızın izini ilk olarak hangi topluluklarda sürüyoruz diye sorarak başlamak istiyorum sohbetimize. Hipokrat ve Herodot gibi antik yazarların da kımızdan bahsetmiş olması bize ne anlatıyor sizce?
1: Biz kımızın izini sürdüğümüz zaman tarihi sahnede Orkun Bey, ilk çıkan topluluklar konusunda biraz ihtilaflı bilgiler var. Kesin bilmiyoruz tabii ki ilk hangi topluluk kımız yapmaya başladı ve içmeye başladı. Ama şöyle bilgileri görüyoruz biz tarihi takip ettiğimiz zaman. İskitlerin, biliyorsunuz, ilk Türk topluluklarından biri zaten. O dönemde kımızı yaptıklarını ve içtiklerini biliyoruz. Ve hayatın her döneminde kımızı baş içecek olarak tüketiyorlar. Sonra biz diğer bozkır kavimlerine baktığımız zaman, o Karadeniz kıyısında yaşayan bozkır kavminden bahsediyoruz. Onların da kımız yapmayı öğrendiklerini ve içtiklerini görüyoruz. Sonra geliyoruz yine tarih sahnesinde Hunları görüyoruz. Hunlar da yine o milattan önceki 140-80 dönemlerinde yine onların da kımızı yapıp içtiklerini görüyoruz. Türk sahnesinde böyle başlıyor kımızın hikayesi. Evet. Şimdi antik döneme geldiğimiz zaman sizin de zikrettiğiniz gibi çok enteresan. Yani Herodot, Homeros, Hipokrat gibi antik dönemin çok önemli isimleri kımızın önemini anlatıyorlar ve altını çiziyorlar. O da nasıl oluyor? Şöyle ki antik dünyada Herodot, Yunanlı tarihçi, biliyorsunuz ki aldığı notlara göçebe İskitlerin, bakın o İskitlerin altını çiziyor, kısrak sütünden kımız yaptığını ve tükettiğini, yapım tekniğini de detayıyla anlatıyor bize. Şimdi Homeros'a geldik. Homeros da yine Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan kavimlerin, tabii ki Türklerden bahsediyoruz, yine geleneksel olarak kısrak sütünden bir içecek yaptıklarını ve içtiklerini söylüyor. Tarihe böyle not düşmüşler. Hipokrat, bildiğiniz gibi tıbbın kurucusu. Hipokrat da sağlıkla alakalı tavsiyelerinde Türklerin yapmış olduğu o kımız içeceğinin sağlığa çok faydalı olduğunu ve Türklerin bunu tükettiklerinin altını çizmiş oluyor. Peki bu bize neyi anlatıyor? Sadece kımızın Orta Asya'da, yani Türk coğrafyasında değil, antik çağ diye, antik dönem diye adlandırdığımız ya da antik toplumlarda da bilindiğini ve duyulduğunu ve önemsendiğinin altını çizmiş oluyor aslında. Ki tarihi olarak evet, not düşen kişiler de bunun doğruluğunu bize ispatlamış oluyor.
0: Hocam peki Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar gibi kadim Türk devletlerinde kımız sosyal hiyerarşide nasıl bir yere sahip?

0: Herkesin ulaşabildiği bir içecek miydi, yoksa sınıfsal bir ayrımı var mıydı?
1: Evet, şimdi Orkun Bey, dinleyicilerin kafasını karıştırmamış olalım. Tabii ki bizde büyük bir hiyerarşi yok, diğer toplumlarda olduğu gibi. Fakat bazı ritüellerde hiyerarşiye tabi durumlar vardı. Kımız da bunlardan bir tanesi. Evet, herkesin ulaşabileceği bir içecekti kımız. Ama devletin o beraber o topluluğun olduğu ortamda bir hiyerarşiye göre içilmesi zorunluluktu, bir kültürdü aslında. Şimdi şöyle ki, devlet meclisi toplandığı zaman Hunlarda ve Göktürklerde bir devlet meselesi konuşuluyor ise meclis toplantısında bir kımız ikramı vardı. Yani kısrak sütü ikram edilirdi. Fakat onun içme ritüeli vardı. Önce hana ikram ediliyordu. Handan
0: Evet.
1: sonra da meclisin büyükleri sırayla kımızı
0: Bir
1: içebiliyorlardı.
0: nevi protokol
1: Evet,
0: sıralamasına
1: kesinlikle
0: göre değil
1: evet.
0: mi?
1: Ve diplomasi de çok önemliydi. Hanın huzuruna gelen bir misafire, yabancı bir misafirden bahsediyoruz. Kımızın ikram edilip edilmemesi çok önemli bir olaydı. Eğer ikram edilmiyorsa onu ciddiye almadıklarını ve önemsemediklerinin bir belirtisiydi. Kımız ikram ediyorlarsa bu onları ciddiye aldıklarını ve bir barışın da aslında simgesi olarak mecliste bir yer bulmuştu. Yine Göktürklerde de o törensel sunumlarda hükümdarın huzuruna çıkan elçilere, beylere kımız sunulması bir protokol zorunluluğuydu, ama yine önce hükümdara, daha sonra meclisteki önemli insanlara sırayla ikram edilmesi söz konusuydu. Sınıfsal bir ayrım var mı? İşte herkes ulaşıyor dedik. Aslında kımızda
0: Herkes
1: ulaşım var. Evet,
0: içebiliyor, değil mi?
1: içebiliyor. Ama şöyle bir şey var Orkun Bey. Kara kımız ve ak kımız diye bir ayrımımız var. Bizim halkın tükettiği kımız diğerlerinden farklı. Kara kımız daha sert ve içilmesi biraz daha yoğun ve zor olan, daha o devlet yönetimindekilerin, belki üst tabakanın içtiği ak kımız olarak bize anlatılıyor. Bunun dışında işte onun bir ülüş, yani pay edilmesi vardı devlet törenlerinde, o mecliste. Belirli kişilere belirli şekilde pay edilip kımız ikram ediliyordu. Yine şölenlerde, dini, milli bayramların hepsinde hem halka hem devlet yönetimine kımız ikram edilmesi vardı. Ve kımız ikram edilirken de tabii ki bardakta ikram edilmesi var. O bardakla beraber içilme anında da bir ritüel yapılarak içilmesi yine söz konusuydu.
0: Hocam nasıl ikram edilirdi peki? Çünkü anlattığınıza göre bir ritüeli var kımızın ikram edilmesinin, içilmesinin, kimin önce içeceği ya da kımız konulan bardağın nasıl sunulacağının bir önemi var mıydı örneğin?
1: Evet, hem de büyük bir önemi vardı. Malumunuz ki Türkler nezaketli bir toplumdur. O dönemde de bu çok çok önemliydi. Yani kımızın bir bardak içinde sunulması ve ikram edilmesi belli adaba bağlıydı ve nezakete bağlıydı Orkun Bey. Şöyle ki, kımız sunan kişinin, yani saki diyelim biz ona, güler yüzlü olması, nezaketli olması ve o kımızı ikram ederken öne doğru eğilip ve güler yüzle onu gerçekten içtenlikle ikram etmesi gerekiyor. Hem hükümdara hem de diğer
0: Erkek ya da
1: misafirlerden
0: kadın fark
1: bahsediyoruz.
0: etmez, değil mi?
1: Hayır,
0: Yani
1: böyle bir
0: ikram eden. Evet.
1: evet. Ve bardağın nasıl tutulduğu da çok önemli Orkun Bey. İkram eden kişi bardağı altından tutup büyük bir nezaketle ikram etmesi gerekiyor. Bunlara çok dikkat ediliyor. Aksi bir durumda bir cezalandırma söz konusu. Çünkü hakaret sayılıyor. Nezaketsizlik büyük bir
0: O
1: hakaret
0: kadar
1: sayılıyor.
0: ciddi kurallar
1: Evet,
0: var.
1: evet. Ve kimin önce içeceği çok önemli. Şimdi orun ve ülüş sistemi var. Ülüş neydi? Paylaştırma. Orun da o hiyerarşi aslında. Önce kimin içeceği? Türk devlet geleneğinde de oruna, yani mevkiye göre bir içim sırası var. Önce meclisteysek eğer hükümdara sunulması, daha sonra da işte meclisteki önemli üyelere sunulması vardı. İlk yudumu Hakan'ın alması gerekiyor. Daha sonra o meclisin içme hakkı var ve Hakan bardağını kaldırıp içmeye başladığında diğerlerinin ayağa kalkması gerekiyor. Meclis üyelerinin nezaket kuralları gereğince. Bunun dışında bir yemin edilecekse o tören içerisinde kımız içilirken yemin edilmesi gibi bir şey söz konusu bizim kültürümüzde. Bunun dışında kımızın ikram edilmesi çok önemli. Tekrar söyleyelim, eğer kımız ikram edilmiyorsa bir kişiye, o kişi ciddiye alınmıyor ve bu bir savaş alameti olarak da görülebiliyor.
0: Evet. Peki o bakraç ya da tas ya da bardak dediğimiz o kımız konulan ve içilen o mutfak eşyası büyük müdür, küçük müdür, tek yudumda mı içilir, bu tür özellikleri de var mıdır?
1: Yani böyle bir kıstas yok fakat o bahsettiğiniz kahve çanakkan ve gümüş kupalar aslında. Çanakkan dediğimiz ahşap bardaklardan bahsediyoruz aslında ve gümüş kupalarda ikram ediliyor ve bu şekilde içiliyor Orhun Bey.
0: Peki hocam, bozkır hayatında misafir ağırlamanın en önemli unsurunun da kımız olduğunu biliyoruz. Bunun nedeni nedir?
1: Çünkü bizde Orkun Bey, kımız sadece bir içecek değil. Bozkır insanının karakterini, aslında hayata bakışını, zenginliğini ve misafire verdiği ölçüyü belirten bir itibar terazisi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ne dedik biraz önce de, aslında kımız sosyal bir statü ve güç belirleyici bir öge. Yani o dönemde Türk'ün en büyük varlığıydı aslında baktığınız zaman. Tabii ki kısrak sütünden elde ediliyor. Bir süt aslında, bir içecek. Fakat aynı zamanda o onların sosyal hayata bakışını, çadıra gelen kişiye giştikleri kıymeti belirten bir ayrım noktasıydı. Dostluk ve güvenin mührüydü kımız. Tekrar söylüyoruz, aynı bardaktan kımız içilmesi söz konusu. Kımız ikram etmiyorlarsa seni dostu olarak görmüyor ve hatta bir savaş alameti olarak algılanılmasına sebep olan bir olay. Eğer kımız ikram ediliyorsa ben sana zarar vermeyeceğim, biz dostuz demek. Yani bir içecek ama bir sürü şeye sebebiyet veriyor farkındaysanız. Bunun dışında dinçlik ve sağlık verdiğini biliyoruz ki zaten bu yüzden tüketiyorlar. Misafire kımızı da sunmak hem onun yorgunluğunu almak için hem de ona dinçlik, sağlık vermesi için de yine ikram ediliyor. Eğer kımız yoksa bir çadırda Orkun Bey, bu Türk toplumunda fakirlik alameti olarak görülüyor. Bakın, yemekten bahsetmiyoruz, bir içecek, çok enteresan. Ama o çadırda kımız yoksa o fakirlik alameti olarak ve o çadırın, yani o yurdun bir neşesinin, bir bereketinin de kalmadığının alameti olarak görülüyor. Ki Dede Korkut'ta da bundan bahsediyor.
0: Hocam peki Türk mitolojisinde atın kutsallığından yola çıkarak kımızla aralarında bir bağ olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani şundan bahsediyorum. Kımız, evet, at sütünden yapılıyor. At bizde çok kutsal. Kımızın da sahip olduğu bir kutsallık var mı? Artı hemen ekleyeceğim bir soru daha. Kımızın ak, yani beyaz bir içecek olması Türklerin renk sembolizminde nereye oturuyor?
1: Tabii ki mitolojide bir yeri var kımızın da. Sizin de zikrettiğiniz gibi at bizim için sadece bir binek hayvanı değildi. Aynı zamanda bir yol arkadaşıydı. Dolayısıyla aslında kımız da öyleydi. Biraz önce zikrettiğimiz bilgiler ışığında. Şimdi kımız kısrak sütünden yapılıyordu. Ve dolayısıyla biz neye inandık her zaman? Atın kutsal olduğuna. Mitolojik arka planında da bu var. Biz kımız içtiğimiz zamanda da atın o kutsallığını kendimize geçirme isteğimiz var aslında. Nedir o? Zekası, gücü, hızlılığı olması. Bunların hepsini biz at sütünü içtiğimiz zaman da bunun bize geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü biz mitolojik dönemde bunu öğrenmiştik. Keza at eti yemek de aynı işlevi görüyordu. Şimdi Kazak mitolojisine dayandırılan bir hikaye var Orkun Bey. Kımızın ne kadar kutsal olduğuyla alakalı. Şöyle ki, gökten inen bir ağacın altında birdenbire, mitolojik metinde öyle, bir süt beliriyor. Bunun da kısrak sütü olduğu biliniyor. Bu yüzden onun gökten Tanrı tarafından gönderildiği ve Türk toplumuna sağlık getireceği, bereket getirecek bir kutsal içecek olduğu bildiriliyor. Bunun dışında biliyorsunuz ki biz atı kurban olarak da veriyorduk mitolojik dönemde. Tanrı'ya olan o bahşettiği şeyler için bir şükran niteliğinde en büyük kurbanlarımızdan biriydi. Dolayısıyla o dönemde yapılan yeminler, ritüeller vardı. Kımıza da aynısı oluyor. Söylemiştik, bir yemin edilecekse, yani ant içilecekse, kımız içme töreninde ant yapılıyor. Neden? Çünkü at kutsal, dolayısıyla atın sütü de kutsal olduğu için. Renk sembolizmine gelecek olursak da, şimdi ak, yani beyaz kımız var. Biz yönleri, renkleri ve sembolleri konuşmuştuk. Beyaz bizim için her zaman çok önemliydi. Niçin? Saflık, temizlik, kut ve aydınlığı temsil ediyordu. Dolayısıyla beyaz kımız da, yani ak kımız da içtiği zaman işte o saflığı, dürüstlüğü, Tanrı'nın vermiş olduğu kut anlayışı, aydınlık bir gelecek, aydınlık bir zamanı ve gökyüzünü temsil ediyor. Bu yüzden ak kımız içilmesi daha fazla önemseniyor. Bir de çok enteresan, biz şimdi de süt kardeş deyimini kullanıyoruz biliyorsunuz, evet, ki. O dönemde de var, beyaz, yani ak kımız içmek bir soyu birleştiren bir etmen olarak görülüyor ve orada da işte soy kardeşliği, süt kardeşliği kavramı ortaya çıkmış oluyor Orkun Bey.
0: Evet. Gamze Hocam, Divan-ı Lügat-ı Türk ve Kutat-ı Biliye gitmek istiyorum ama öncesinde aklıma takıldı, hemen sorayım size. Mitolojik kaynaklarda kımızın ilk üreticisi hakkında bir bilgiye

0: rastladığımızda İskitler mi, yoksa farklı bir bilgi var mı bu konuda?
1: Yani evet, İskitler olarak da geçiyor. Biraz önce söyledik, Herodot'ta okuyoruz bunu ya da Homeros'ta da İskitler de var. Kazak mitolojisi Kazaklara dayandırıyor ilk yapan ve içen topluluğu. Ama biz biliyoruz ki bu İskitler de olsa, Hunlar da ya da Kazaklar da olsa Türk dünyasında icat edilmiş bir içecek ve ata topraklarında olduğu için de bizim için tarihin her döneminde halen de öyle kutsal bir içecek olduğunu biliyoruz.
0: Peki Kaşgarlı Mahmut, Kutlat Kubilik, Divan-ı Lügati Türk neler söyler kınızla ilgili?
1: Evet, bahsetmiş olduğunuz iki kıymetli kitabımız da kımızdan bahsediyor Orkun Bey. Divan-ı Lügat-ı Türk biliyorsunuz 11. yüzyılda kaleme alınmıştı Kaşgarlı Mahmut tarafından. O kımızı sadece bir içecek olarak değil, sosyal hayatı tesis eden bir düzen içeceği olarak da kaleme almış ve kısrak sütü olarak tanımlıyor zaten. Kımızı yapım aşamalarını bize anlatıyor. Divan-ı Lügat-ı Türk'te nasıl yapılır, hangi araç gereçle yapıldığını, meydana getirildiğini yazıyor ve sosyal hayattaki, yani işte şiirlerde, o sosyal hayatın, o gündelik hayatta, insan ilişkilerinde kımızın ne kadar önemli olduğunu, hangi ritüellere eşlik ettiğinde Divan-ı Lügat-ı Türk'ten öğreniyoruz. Kutat Kubilik'e geldiğimizde Yusuf Has Hacib'in yazdığı Siyasetname biliyorsunuz ki burada da kımız devlet, hani biraz önce söyledik ya devlet törenleri, meclis törenlerinde kımızın yerini, Yusuf Has Hacib de Kutat Kubilik'te bundan bahsediyor Orkun Bey. O ziyafet protokolü, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, mecliste ilk kime ikram ediliyor, edilip edilmemesi durumundaki anlamının ne olduğunu biz Kutat Kubilik'ten öğreniyoruz. Yani her ikisinde de kendisine yer bulmuş ve ikisinde de milli bir sembol olduğunun özenle altı çizilmiş.
0: Peki gelelim şimdi kımızın üretim sürecine ve özelliklerine. Anlatmanızı rica edeceğiz. Herkes üretebilir mi? Öncelikle bunu sorayım.
1: Yani o dönem için evet Orkun Bey, herkesin üretme durumu var kımızı. Tabii ne kadar kıymetli olduğu, ne kadar iyi şartlarda üretildiği tabii ki tartışma konusu
0: Şu
1: olur.
0: an at çiftliklerinde at besleyenler, kısrağı olanlar, kısraktan da süt alanlar peki isteseler yapabilirler mi?
1: Tabii zaten Orta Asya'da yapılıyor. Anadolu'da bir karşılığı yok, yapılmıyor. Kutsal olarak kabul ediliyor fakat bizde yok. Ama
0: Evet.
1: Orta Asya'da zaten baş içecek olarak hala varlığını sürdürüyor. Şöyle ki Orkun Bey, o dönemden bahsediyorum. Tarihi dönemde tabii ki geleneksel yöntemlerle kısrak sütünden kımız elde ediliyordu. Şimdi ham maddesinin kısrak sütü olduğunu söyledik. Nasıl bir süt bu? İnek sütüne göre çok çok daha şekerli, tatlı ve yağ oranı daha düşük inek sütüne göre Orkun Bey. Bu da kolay fermente olmasını sağlıyor ki zaten kımızın çıkış noktası fermente olabilmesi. Sonra bir mayalama, yani kor dönemi var Orkun Bey. Taze sağılan kısrak sütünden kor adı verilen bir maya alınıyor ki bir sonraki kımızı yapılabilsin diye. Sonra deri kaplar, biz buna saba diyoruz. Yine bu atın derisinden yapılan bir saklama ortamı. Deriden yapılan, atın derisinden yapılan saklamayı o deri kaplarda, yani tulumlarda bekletiliyor. Belirli bir süre bekliyor. Ama bunu neden at derisi tercih ediyorlar? Kolayca nefes aldığı için, çünkü nefes alması lazım ki o kendine has aroması da ortaya çıksın. Sonra bişkek denen bir tahta sopa var Orkun Bey. Onunla beraber o tulumu dövüyorlar. Yani şiddetli bir şekilde, artık nasıl olmasını istiyorlarsa aromasının, ona uygun bir şekilde dövülme süreci var. Bu da yine hem havalanmasını sağlıyor hem de mikroorganizmaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bekletme ve olgunlaşma sürecine göre ya taze kımız, ya sert kımız ya da kara kımız çeşitleri ortaya çıkıyor. Özelliği ne bilmiyorum, siz daha önce içtiniz mi? Fakat ben Orta Asya'da içme mutluluğuna eriştim. Böyle bir mayhoş bir tadı var. Biraz bunu kefire benzetebiliriz. Belki bizim Anadolu'da tükettiğimiz bozaya benzetebiliriz Orkun Bey. Bir kokusu var, kendine has bir kokusu ve işte biraz ekşi bir tadı var. İçtiğiniz zaman böyle dilinizin bir mayhoş olma durumu var kımızda. Kimyasal yapısında da bol miktarda C vitamini, protein ve mineral var. Bu yüzden de zaten Hipokrat da belirtiyor, İnsan sağlığına çok iyi geliyor. Hatta o dönemde Orkun Bey çok enteresan, tüberküloz yani verem hastalıklarının tedavilerinde kımız içilmesi tavsiye ediliyor. Bağışıklığı düzenlediği, enerji verdiği, metabolizmayı ve kan akışını hızlandırdığı gibi bilimsel veriler var. Çünkü probiyotik açısından çok zengin bir sütten bahsediyoruz.
0: Evet. Hocam bugün Türkistan coğrafyasında kımız hala önemli bir unsurken Anadolu Türk mutfağında neden bu kadar geri planda kaldığını sormak istiyorum size. Coğrafya değiş

0: değişikliği olarak mı tanımlayalım bu geri planda kalmayı? Yani damak tadımızı ve mutfak alışkanlıklarımızdan dolayı mıdır kımız bizde o kadar rağbet görmüyor ya da tüketilmiyor?
1: Yani evet, doğru söylüyorsunuz. Aslında işte damak tadı değişti, mutfak alışkanlıkları değişti. Çünkü göçebe bir yaşamdan yerleşik bir yaşama geçiş söz konusu. Dolayısıyla o geniş bozkırlarda tabii ki at odaklı bir hayatı vardı Türklerin. Ama Anadolu'ya geldiğimizde yerleşik yaşam ve farklı bir hayvancılık sistemine geçtik. At ulaşım aracı statüsünü kazandı. Koyun, keçi, inek gibi hayvanlar ön plana çıktı yerleşik yaşamla birlikte Orkun Bey. Ve kısrak sütünün bir kıtlığı da oldu Anadolu'da. Çünkü araç olarak kullanıyorlar bir yerden bir yere gitmek için ya da işte koyun sütünün popülerliği ortaya çıktı. Yani yoğurt ve ayran kımızın yerini aldı Anadolu'da. Bunun dışında yerleşik yaşam ne demek? Tarımla uğraş demek ve mutfak kültürünün değişmesi demek. Yeme alışkanlıklarımız değiştiği için buğday üretimi olduğu, sebze çeşitliliği, o göçebe hayatın pratik ve hem çok tutan hem de enerji veren içeceği olan kımızın yerini tahıllara bıraktı, sebzelere bıraktı, inek etine, koyun etine ya da bıraktı yerini ve dediğimiz gibi yoğurda ya da süte bıraktı. Tencere yemekleri başladı, artık göçebe değiliz. Dolayısıyla mutfak değişince işler biraz değişti Orkun Bey. Ve kültürel değişim de var. Ama şunu söyleyelim, Anadolu'da evet kımız içilmiyor. Evet. Yerleşik yaşama geçildiğinden beri hala da böyle. Fakat ata topraklarından gelen bir kutsallığı olduğu Anadolu topraklarında da biliniyor. Kutsiyet atfediliyor, kutsal sayılıyor ama Anadolu topraklarında kımız tüketilmiyor.
0: Son olarak modern dünyada, dünyamızda iyi bir gıda, süper bir besin, fonksiyonel bir gıda olarak tekrar gündeme gelme şansı var mı kımızın?
1: Yani umarız olur Orkun Bey. Biraz önce tarihi metinlerden de örnek verdik ne kadar sağlığa iyi geldiği hususunda. Eğer bu bilgileri kullanıp iyi bir pazarlama, iyi bir tanıtım yapılırsa, hem Orta Asya'daki Türklerden bahsediyorum hem Anadolu sahasındaki Türkler, bunu iyi bir pazarlamayla, iyi bir tanıtımla yapabilirler aslında. Çünkü baktığımız zaman o modern tıp hala ne arıyor? Doğal ve probiyotik oranı yüksek olan, protein oranı çok yüksek olan yiyecekler ve içecekler arıyor. Biraz önce zikrettik, kımızda bu bol miktarda var. Çünkü beyaz bir şifa olarak geçiyor. Vitamin deposu zaten. Eğer bunu popülerleştirmek istiyorsak biz tanıtımını iyi yapmamız gerekiyor. Kısrak çiftliklerinin kurulması gerekiyor. Çünkü yeterli miktarda kısrağın olması gerekiyor. Bizim artık tadı anlayışımızda içecek olarak biraz şerbetli içecekler var. Osmanlı ile beraber başlıyor bu. Kısrak sütü öyle değil. O sütün daha sağlıklı olduğunu anlatmamız gerekiyor aslında. Belki biraz aromasıyla oynanabilir. Çünkü hatırlayalım, kefir de ilk çıktığı zaman insanların uzak durduğu bir içecekti tadından dolayı. Ama artık daha fazla tüketiliyor.
0: Evet. Değerli dinleyenler, Türk boylarının kültürel yaşamında at ve kımızın vazgeçilmez bir yeri var. Çünkü Türkler için kımız yalnızca bir içecek değil, tarih, kültür ve yaşam biçiminin kuşaktan kuşağa aktarılan simgesel bir özeti. Biz de bugün kımız üzerine konuşmaya çalıştık konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Buldan'la. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben teşekkür ederim Orkun Bey. Küçük bir not eklemek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Orta Asya'da günümüzde hala evde kımız tüketilirken evin büyüğü atadır o. Onun ilk içmesi beklenir. Bunu da söylemiş olalım.
0: Evet, bizim sofralarımızda da aslında yemeği başlatan, o ilk çatalı ya da kaşığıyla o ilk yemekten alan evin büyüğüdür. Ondan sonra yemeye başlarız. Bunlar paralel aslında uyguladığımız kültürümüzün birer...
1: Sürdürülebilirliği aslında.
0: Evet,
1: İçecek,
0: parçaları.
1: Yiyecek değişir ama adap hep aynı Türklerde.
0: Evet. Mavi Gök Yaz Yer programını sizler için değerli dinleyicilerimiz Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda bugün farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bir istasyondayız. Etrafımızda insanların ayak sesleri. Bir yerden bir yere yetişmeye çalışanlar, elinde bavuluyla perona doğru ilerleyenler, birbirinden farklı hikayeler taşıyan insanlar ve birazdan bütün bu hikayelerin arasından bir tren kalkacak. Ama bu kez sıradan bir tren yolculuğuna çıkmıyoruz. Bugün geleceğe doğru yolculuk ediyoruz. Programımızın başlığı Geleceğin Rayları, Sürdürülebilir Turizm ve Yeni Deneyimler. Bugün yalnızca trenleri konuşmayacağız. Turizmi konuşacağız, doğayı konuşacağız, şehirleri konuşacağız, teknolojiyi konuşacağız. İnsanların seyahat etme biçiminin nasıl değiştiğini konuşacağız. Ve belki de en önemlisi şu soruyu soracağız. Gelecekte nasıl seyahat etmek istiyorsunuz? Daha hızlı mı? Daha konforlu mu? Daha teknolojik mi? Yoksa daha bilinçli, daha yavaş ve daha anlamlı mı? Belki cevabımız bütün bunların birazı olacak. Şimdi hayal edin, biletiniz cebinizde, tren peronda, kapılar açıldı. Bir koltuk seçiyorsunuz, pencere kenarına oturuyorsunuz, dışarı bakıyorsunuz, tren hareket etmek üzere. İstasyondaki insanlar yavaş yavaş geride kalıyor ve rayların o tanıdık sesi başlıyor. İşte şimdi, geleceği taşıyan raylar üzerinde ilk kıvılcım parlıyor. Siz de hazırsanız yolculuğumuz başlıyor. Bir zamanlar tren demek hız demekti. Bir şehirden diğerine ulaşmanın en önemli yollarından biriydi. Sonra dünya değişti. Otomobiller çoğaldı. Uçaklar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Ve tren yolculuğu bazı yerlerde günlük hayatın arka planına çekildi. Fakat bugün ilginç bir değişim yaşıyoruz. Trenler yeniden konuşuluyor. Neden? Çünkü seyahat anlayışımız değişiyor. Eskiden tatil planı yaparken ilk sorumuz belki de şuydu. En kısa sürede nasıl giderim? Bugünse başka sorular da soruyoruz. Bu yolculuğun çevreye etkisi ne? Gittiğim yerde yerel ekonomiye katkı sağlayabilir miyim? Bir şehri gerçekten tanıyabilir miyim? Yolculuğun kendisi de deneyimin bir parçası olabilir mi? İşte tren tam burada yeniden önem kazanıyor. Çünkü tren bize sadece varış noktasını göstermiyor. Yolu da gösteriyor. Bir uçakta çoğu zaman şehirleri yukarıdan görürüz. Trende ise coğrafyanın içinden geçeriz. Dağları görürüz, tarlaları görürüz, nehirleri, küçük yerleşimleri, istasyonları, gündelik hayatı ve belki de bu yüzden tren yolculuğunun duygusu başka olur. Çünkü tren sizi yalnızca bir noktadan diğerine götürmez. Aradaki mesafeyi de yaşatır. Şimdi bir anlığına hiçbir şey yapmayalım. Telefonumuzu bir kenara bırakalım. Ekrana bakmayalım. Sadece pencereye bakalım. Dışarıda bir manzara akıyor. Belki güneş doğuyor. Belki yağmur yağıyor. Belki akşam olmak üzere. Tren ilerliyor. Ve siz bir süreliğine hayatın hızından uzaklaşıyorsunuz. Bence tren yolculuğunun en güzel taraflarından biri de bu. Size hiçbir şey yapmama hakkı veriyor. Sadece oturabilirsiniz. Düşünebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz. Yanınızdaki insanla konuşabilirsiniz. Ya da hiç kimseyle konuşmadan dışarıyı izleyebilirsiniz. Modern hayat bize sürekli bir şey yapmamız gerektiğini söylüyor. Daha hızlı çalış, daha hızlı cevap ver, daha hızlı ulaş, daha hızlı tüket. Ama seyahat bazen tam tersini hatırlatıyor. Çünkü bazen yolun kendisi varılacak yer kadar değerlidir. Belki de geleceğin turizmi biraz da bunu öğretecek bize. Daha fazla yer görmek yerine daha az yer görüp daha iyi tanımayı. Bir şehre gidip sadece fotoğraf çekmek yerine o şehrin sesini duymayı, yemeğini tatmayı, sokağında yürümeyi, insanlarıyla konuşmayı ve oradan ayrılırken

sadece fotoğraflarla değil, bir hikayeyle dönmeyi. Şimdi sıra sizde. Bugünkü ilk sorumuz çok basit. Sizin için güzel bir yolculuk nedir? Hızlı olan mı? Konforlu olan mı? Manzaralı olan mı? Yoksa unutulmaz bir hikaye bırakan mı? Düşünün. Belki çocukluğunuzdaki bir yolculuk, belki ailenizle yaptığınız bir tren seyahati, belki arkadaşlarınızla çıktığınız uzun bir yol, belki de tek başınıza yaptığınız bir yolculuk. Çünkü bazen bir yolculuğun en önemli kısmı nereye gittiğiniz değil, yolda hissettiğinizdir. Geleceğin raylarında şimdi rotamızı değiştiriyoruz. Trenimizin adı Yeşil Hat ve bu hatta çok önemli bir sorunun peşinden gidiyoruz. Dünyayı gezerken dünyayı nasıl koruyabiliriz? Sürdürülebilir turizm nedir? Sadece doğaya zarar vermemek midir? Yoksa çok daha büyük bir hikayenin parçası mıdır? Birazdan birlikte keşfedeceğiz. Sürdürülebilirlik kelimesini son yıllarda çok daha sık duyuyoruz. Ama aslında temelindeki fikir oldukça basit. Bugün sahip olduğumuz kaynakları kullanırken yarının kaynaklarını da düşünmek. Turizm açısından baktığımızda ise konu çok daha geniş. Bir yere seyahat ediyoruz, oraya ekonomik katkı sağlıyoruz ama aynı zamanda enerji ve kaynak tüketiyoruz. Su kullanıyoruz, atık oluşturuyoruz, doğal alanları ziyaret ediyoruz ve kalabalıklaşmaya katkıda bulunabiliyoruz. Dolayısıyla seyahat ederken yaptığımız her tercih bir sonuç doğuruyor. Nerede konakladığımız, ne yediğimiz, nasıl ulaştığımız, nereden alışveriş yaptığımız ve ziyaret ettiğimiz yere nasıl vardığımız. Hepsi önemli. Mesela bir varış noktasına ulaştığınızda büyük zincir işletmelerin yerine yerel bir işletmeden alışveriş yaptığınızı düşünün. Belki küçük bir aile işletmesinden yemek yiyorsunuz, yerel bir rehberle bölgeyi geziyorsunuz, yerel üreticiden ürün alıyorsunuz. Böylece seyahat bütçenizin bir kısmı doğrudan o bölgenin ekonomisine kalıyor. Sürdürülebilirlik işte burada yalnızca doğayı korumak olmaktan çıkıyor. İnsanları da korumaya dönüşüyor. Kültürü korumaya dönüşüyor. Yerel üretimi desteklemeye dönüşüyor. Bir yerin geleceğini düşünmeye dönüşüyor. Yolculukta küçük tercihler. Bazen sürdürülebilirlik deyince çok büyük projeler düşünüyoruz. Oysa küçük tercihler de önemli. Yanımızda tekrar kullanılabilir bir su şişesi taşımak. Gereksiz tüketimden kaçınmak, doğal alanlarda çöplerimizi bırakmamak, yerel işletmeleri tercih etmek, toplu taşımayı kullanmak ve seyahat ettiğimiz bölgenin kültürel değerlerine saygı göstermek. Bunların her biri küçük bir adım ama milyonlarca insanın seyahat ettiğini düşünün. Küçük adımlar bir araya geldiğinde büyük bir etki yaratabilir. Hadi şimdi yeniden trenimize dönelim. Tren neden sürdürülebilir turizm konuşmalarında bu kadar önemli? Çünkü demir yolu toplu ulaşımın güçlü seçeneklerinden biri. Üstelik tren yolculuğuyla turizmi birleştirdiğimizde bambaşka bir model ortaya çıkabiliyor. Düşünün, bir şehirden başka bir şehre gidiyorsunuz ama sadece merkezden merkeze ulaşmıyorsunuz. Yol boyunca farklı coğrafyaları görüyorsunuz. İstasyonlarda farklı kültürlerle karşılaşıyorsunuz. Bir bölgede birkaç saat geçirip başka bir yere devam edebiliyorsunuz. Böylece tek bir varış noktasına yoğunlaşmak yerine farklı bölgeleri birbirine bağlayan bir seyahat ağı oluşabiliyor. Ve belki gelecekte turizm dediğimiz şey tam da böyle olacak. Tek bir otelde bir hafta geçirmek yerine birden fazla şehri birbirine bağlayan sürdürülebilir rotalar. Şimdi size yeni bir kavram söyleyeceğim. Yavaş seyahat. Ama burada yavaş olmak tembellik değil. Tam tersine, bir yere daha fazla dikkat vermek, bir şehri gerçekten görmek, turistik yerlerin dışına çıkmak, yerel yemekleri tatmak, bir pazara girmek, bir kafede oturmak, sokakta yürümek, insanları gözlemlemek ve belki de seyahat ettiğiniz yerde birkaç saat daha fazla kalmak. Çünkü bazen bir şehri anlamak için ona zaman vermek gerekir. Şimdi hayali bir durağa geldik. Anadolu'nun ortasında küçük bir istasyon. Trenden iniyorsunuz. İstasyonda büyük bir kalabalık yok. Bir kahve kokusu geliyor. Yakında küçük bir pazar var. İnsanlar günlük hayatlarına devam ediyor. Sizse dışarıdan gelen bir gezginsiniz. Fotoğraf çekiyorsunuz ama sonra telefonu cebinize koyuyorsunuz. Çünkü etrafınıza bakmak istiyorsunuz. Bir esnafla konuşuyorsunuz. Bir yerel yemek deniyorsunuz. Böyle

trenin hikayesini öğreniyorsunuz ve birkaç saat sonra yeniden trene biniyorsunuz. İşte seyahat bazen böyle bir şey. Bir yere sahip olmak değil, bir yerden bir şey öğrenmek. Şimdi mikrofonumuz size dönüyor. Bugünkü sorumuz, seyahat ederken çevre konusunda en çok neye dikkat ediyorsunuz? Toplu taşıma mı? Plastik tüketimi mi? Yerel işletmeler mi? Konaklama tercihi mi? Yoksa doğal alanları korumak mı? Belki de sizce bunların hiçbirinin yeterli olmadığını düşünüyorsunuz. Bu görüş önemli çünkü sürdürülebilir bir gelecek ancak konuşarak kurulabilir. Yeşil hattan çıkıyoruz. Bir sonraki durağımız çok daha teknolojik. Şimdi geleceğin trenine bineceğiz. Akıllı vagonlar, dijital seyahat, kişiselleştirilmiş deneyimler ve belki de bugün bize bilim kurgu gibi gelen bazı fikirler. Şimdi gözümüzü geleceğe çeviriyoruz. Çünkü teknoloji seyahat alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor. Bugün telefonumuzla bilet alıyoruz, haritaya bakıyoruz, otel buluyoruz, restoran seçiyoruz, çeviri yapıyoruz. Peki bundan 10 yıl sonra tren yolculuğu nasıl olacak? Tren bize sadece şurada ineceksiniz mi diyecek? Yoksa yolculuğun tamamını mı bizim için kişiselleştirecek? Hayal edin, tren biletinizi aldınız. Dijital sistem sizin yolculuk tercihinizi biliyor. Sessiz ortam mı istiyorsunuz? Sessiz vagona yönlendiriliyorsunuz. Çalışmanız mı gerekiyor? Çalışma alanı hazır. Uyumak mı istiyorsunuz? Dinlenme bölümünüz ayrılmış. Bisikletiniz mi var? Bisiklet alanı sizi bekliyor. Çocuklu bir aile misiniz? Size uygun alan gösteriliyor. Teknoloji doğru kullanıldığında yolculuğu daha karmaşık değil, daha kolay hale getirebilir. Ama burada önemli bir denge var. Teknoloji bizim yerimize seyahat etmemeli. Seyahat deneyimini güçlendirmeli. Çünkü bazen bir uygulamanın bize söyleyemeyeceği bir şey vardır. Örneğin size diyebilir mi? Şu manzaraya bak. Şimdi birlikte geleceğin vagonuna giriyoruz. Kapı açılıyor. Buyurun içeri girdiniz. İlk fark ettiğiniz şey? Sessizlik. Motor sesi neredeyse duyulmuyor. Aydınlatma yumuşak. Koltuklar rahat. Pencereler geniş. Bir bölümde insanlar çalışıyor. Başka bir bölümde aileler seyahat ediyor. Bir başka alanda insanlar kitap okuyor. Vagonun bir köşesinde küçük bir kafe var. Ama bu tren yalnızca konforlu değil. Enerjiyi verimli kullanıyor. Atıkları azaltıyor. Yolcuların ihtiyaçlarına göre hizmet sunuyor. Ve en önemlisi sizi gideceğiniz yer hakkında bilgilendiriyor. Pencereden dışarı bakıyorsunuz. Ekranda bir bilgi beliriyor. Şu anda geçmekte olduğunuz bölgenin tarihi. Bir başka ekranda. Bu bölgenin yerel mutfağında şu yemekler öne çıkıyor. Sonra bir sonraki istasyonda 2 saatlik bir gezi yapmak ister misiniz? İşte tren artık sadece ulaşım aracı değil, dijital bir seyahat rehberine dönüşüyor. Ama burada durup düşünmeniz gerekiyor. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken bir şeyi kaybetmemeliyiz. İnsan temasını, bir seyahatin bütününü, algoritmaların planladığını düşünün. Hangi restorana gideceğinizi, hangi sokakta yürüyeceğinizi, hangi fotoğrafı çekeceğinizi, hangi otelde kalacağınızı, her şey size önceden öneriliyor. Peki spontane keşif nerede? Kaybolmak nerede? Bir yerel esnafla tesadüfen sohbet etmek nerede? Bir sokağa yanlışlıkla girip güzel bir yer bulmak nerede? Belki geleceğin turizminin en önemli sorunlarından biri bu olacak. Teknolojiyi ne kadar kullanmalıyız ve ne zaman telefonu cebimize geri koymalıyız? Size bir fikir. Telefonsuz vagon. Trene biniyorsunuz. Telefonunuzu bir dolaba bırakıyorsunuz. İnternet yok, bildirim yok, e-posta yok, sosyal medya yok. Sadece siz varsınız. Yanınızdaki kitap, pencerenin dışındaki manzara, rayların sesi ve belki yanınızdaki yolcuyla yapılan uzun bir sohbet. Sizce böyle bir vagona biner miydiniz? Yoksa ilk 5 dakikada telefonunuzu geri mi isterdiniz? Cevabınızı gerçekten merak ediyorum. Geleceğin seyahatçisi nasıl biri olacak? Bence artık sadece çok gezen kişi olmayacak. Nereye gittiğini bilen, gittiği yerin kültürüne saygı duyan, doğayı önemseyen, yerel ekonomiyi destekleyen,

0: ve seyahatinin etkisini düşünen kişi olacak. Belki bir gün seyahat planlarınızda şöyle bir bölüm olacak. Bu seyahatin çevresel etkisi, yerel ekonomiye katkınız, toplu ulaşım kullanım oranınız, tükettiğiniz kaynaklar. Bunların hepsi bize seyahatimizin yalnızca kişisel bir deneyim olmadığını hatırlatabilir. Çünkü dünyayı paylaşarak geziyoruz. Teknolojiyle geleceğe baktık. Şimdi kendi coğrafyamıza dönüyoruz. Türkiye'ye ve Türkiye'nin geleceğin seyahat rotalarındaki yerini. Birazdan Türkiye'nin şehirlerini, kültürünü, doğasını ve demir yollarını aynı hikayenin içinde buluşturacağız. Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri çeşitlilik. Aynı ülkenin içinde birbirinden farklı coğrafyalar var. Denizler, dağlar, ovalar, vadiler, tarihi kentler, küçük kasabalar, geleneksel mutfaklar, el sanatları ve yüzlerce yıllık kültürel miras. Bütün bu çeşitliliği birbirine bağlayan sürdürülebilir seyahat rotaları düşündüğümüzde demir yolları önemli bir rol oynayabilir. Şimdi hayali bir rota yapalım. Sabah yolculuğa başlıyoruz. İlk durağımız tarihi dokusuyla bizi karşılıyor. Bir kahvaltı yapıyoruz, yerel ürünlerin tadına bakıyoruz, sonra istasyona dönüyoruz, tren hareket ediyor, pencereden manzara değişiyor, şehirler geride kalıyor, yerini tarlalara bırakıyor. Sonra tepeler, sonra başka bir şehir, yeni bir kültür, yeni bir mutfak, yeni insanlar. Akşam olduğunda başka bir istasyonda iniyoruz ve yolculuk burada bitmiyor. Çünkü asıl keşif şimdi başlıyor. Bir sokakta yürüyoruz. Yerel bir dükkana giriyoruz. Bölgenin hikayesini dinliyoruz. Sonra geceyi orada geçiriyoruz. Ertesi sabah yeniden yola çıkıyoruz. İşte bu. Türkiye'nin gelecekteki turizm hikayelerinden biri bu olabilir. Şehirleri yalnızca karayollarıyla değil, hikayelerle birbirine bağlayan bir seyahat. Bir soru soralım. Turist olmakla gezgin olmak arasında gerçekten fark var mı? Belki var. Turist bir yere gidip görmek isteyebilir. Gezginse anlamak isteyebilir. Turist fotoğraf çekebilir. Gezgin hikaye dinleyebilir. Turist popüler yere gidebilir. Gezgin bazen küçük bir sokağın peşinden gidebilir. Ama aslında mesele etiket değil. Mesele yaklaşım. Gittiğiniz yere nasıl baktınız? Bir şehri yalnızca tüketilecek bir ürün gibi mi görüyorsunuz? Yoksa yaşayan bir kültür olarak mı görüyorsunuz? Bence geleceğin turizmi bu sorunun cevabında gizli. Bir tren istasyonu. Aslında sadece trenlerin durduğu bir yer değil. Bir istasyon hafızadır. Birileri orada vedalaşmıştır, birileri kavuşmuştur, birileri ilk kez bir şehre gelmiştir. Birileri hayatının önemli bir yolculuğuna oradan başlamıştır. İstasyonların duvarlarında bazen kitaplarda olmayan hikayeler vardır. Bu yüzden demiryolu kültürünü korumak, yalnızca ulaşım altyapısını korumak değildir. Aynı zamanda geçmişin izlerini de korumaktır. Ve geleceğe giderken geçmişi tamamen geride bırakmak zorunda değiliz. Tam tersine geleceğin rayları geçmişin hikayelerini de taşıyabilir. Sevgili dinleyiciler, artık yolculuğumuzun son durağındayız. Şimdi aynı trenin içindeyiz. Pencereden dışarı bakmak, bir manzaraya şaşırmak, yeni bir şehirde ilk adımı atmak, bir insanın hikayesini dinlemek, bir yemeğin tadını ilk kez keşfetmek ve yola çıkmanın heyecanını hissetmek. Çünkü seyahat sadece bir yere ulaşmak değildir. Kendimize başka bir açıdan bakmaktır. Dünyayı başka bir pencereden görmektir. Ve bazen hiç beklemediğimiz bir yerde yeni bir hikaye bulmaktır. Mikrofon başında ben Yasemin Pamukçu. Değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi dinleyen herkesin hayatında güzel yolculuklar olsun. Raylarınız açık, manzaranız güzel, yolunuz uzun ve yolculuğunuz unutulmaz olsun. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın ve unutmayın, gelecek yalnızca nereye gittiğimizle değil, oraya nasıl gittiğimizle şekilleniyor. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz. Dünyanın her

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan AK Parti

sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade ederek, hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmaları içinde Türkiye'nin gündeminde erken seçim

Osmanlıların silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistte devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. İçme sütlerinde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla Türk Gıda Kodeksi tebliğinde değişikliğe gitti. Şeker oranına sınırlama getirilirken doğal ifadesinin kullanımı da yeni kurallara bağlandı. Belçika'nın Şelle bölgesindeki Tevfik Camii 11 gün içinde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret mesajları yazıldı. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Yapay zeka dünyası tarihin en büyük güvenlik krizlerinden birini yaşıyor. Son günlerde teknoloji liderleri, araştırmacılar ve siyasetçiler arasında benzeri görülmemiş bir yavaşlama tartışması yürütülüyor. Geliştirme hızının insan kontrolü kabiliyetini aştığını savunanlar acil fren çağrısı yapıyor. Küresel rekabeti öne süren diğer kesim ise tam gaz devam mesajı veriyor. Tartışmanın fitili, yapay zekanın kontrolünün elden çıkabileceğine dair peş peşe gelen somut raporlar ve istifalarla ateşlendi. Ve spor. Thomas Reis Trabzonspor'da. Trabzonspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için Thomas Reis'le anlaştı. Arda Güler'li Real Madrid 3-2 kazandı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche deplasmanında serbest vuruştan gole imza atarken galibiyet 90+1'de geldi. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı Türkiye saatiyle 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 22 derece. Az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 31 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük 38 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Amsterdam 18, Bern 21, Kopenhag 19, Viyana ve Sofya 26, Tiran 31, Bakü 29 derece. Gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Üsküp 21, Paris 22, Brüksel 18. Saraybosna 23 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz, gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Güzel yurdumuzdan, güzel başkentimiz Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı tüm coğrafyalara selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz efendim. Nereden efendim? Edirne'den Kars'a, yurt içinden bizi dinleyenlere efendim ve yurt dışındaki dinleyicilerimiz, hepinize kucak dolusu selam ve sevgiler. Bugün nasılsınız? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Her gün aynı rutinde misiniz? Merak ediyoruz efendim. İşten dinleyenler var. Eminiz ofislerden, yollarda bizleri dinleyenler olabilir. Tabii ki evlerinde bizleri dinleyenler olabilir. Herkesi güzel bir gün beklesin değerli dinleyenler. Güne bizimle başlayın istiyoruz. Kulağınız Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda olsun. 16 Eylül 2026 çarşambadır efendim günlerden. Türkiye'de saatler 18 geçiyor. Bizler ne yapıyoruz efendim? Aramızdaki kilometreleri de hesaba katmıyoruz. Zaman farklarını da, güneşin doğuşunu batışını da kale almıyoruz. Sadece Türkçemizin güzel sesiyle bir arada olduğumuzu asla unutmuyoruz. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Berkay Yıldız, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Yine sizler için çok güzel bir program hazırladık. Her çarşamba ne yapıyoruz? Geride bıraktığımız haftaya biliyorsunuz bir şöyle bir dönüp bakıyoruz efendim, gündemde neler vardı diye. Hem yurt içi gündem hem yurt dışı gündem, siyasette efendim, hayatın içinde, ekonomide ne tür haberler var, bunları konuşacağız. Mustafa Daş'tan 24 TV Ankara Haber Müdürü bizlerle birlikte olacak ve PISA sonuçları içinde efendim bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bugün hafta boyunca çok konuşuldu, hatırlatalım. Şimdi efendim, müdavimlerimiz iyi biliyor ama belki bizi ilk defa dinleyenler vardır. +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatıyoruz. +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Bizlere iletilerinizi gönderebilirsiniz. Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'dayız. Hatırlatalım yine sizlere. Değerli dinleyenler, TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden bizleri dinleyebilirsiniz. İnternet ayrıcalığını yaşıyoruz. radyo.trt.net.tr üzerinden efendim bir tık uzağınızdayız. Ayrıca TRT'nin biliyorsunuz radyolarımıza ve podcastlerimize özel bir uygulaması var. TRT Dinle. Ücretsiz bir uygulama. Lütfen mobil cihazlarınıza indirin ki TRT yayınlarının ayrıcalığından faydalanın. Bu saatte programımızı gün boyunca Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu ve TRT radyolarını dinleyebileceğinizi hatırlatalım bu uygulamadan. Efendim, birlikteliğimiz başlıyor. Müzikler biliyorsunuz, türküler, şarkılar bize bu yolculukta en güzel arkadaş. Nilüfer'le başlıyoruz.

Kimsenin uykusunu kaçıracak bir cümle kurmayın. Kimsenin iştahını kesecek bir davranışta bulunmayın. Birinin suskunluğunun sebebi siz olmayın. Birinin gözyaşlarıyla ettiği duanın içinde adınız geçmesin. Birinin ben neyi eksik yaptım diye kendini suçlamasına yol açmayın. İnsan kalbi sandığınız kadar dayanıklı değil. Bazen tek bir söz günlerce düşünülür, tek bir tavır aylarca omuzlara yük olur. Siz belki bir anlık öfkeyle söylersiniz ama karşınızdaki o cümleyi gecelerce içinde evirip çevirir. Kimseyi kendi değerini sorgulayacak noktaya getirmeyin. Kimseyi aynaya baktığında kendinden şüphe eder hale düşürmeyin. Ve lütfen bir insanın yardım aramak zorunda kalmasının sebebi siz olmayın. Elbette herkes kendi yarasından sorumlu ama biz de birbirimizin yükünü ağırlaştırmamakla sorumluyuz. Sevgi dediğimiz şey sadece güzel günlerde yan yana durmak değil, karşındakinin ruhuna zarar vermemek için dikkat etmektir. Daha nazik olun, daha düşünerek konuşun. Bir kalbe iyi gelmeyecekse susmayı bilin. Çünkü bazı yaralar görünmez. Ve görünmeyen yaralar en çok kanayanlardır diyor efendim Ali Bayan.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Memleket treninde birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Geçtiğimiz haftaya bakış atacağımız köşemize geldi sıra. 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizlerle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar Gülnur Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Yine dedik ki geçen hafta daha güzel şeyler konuşacağımız bir haftaya bakış köşemiz olur umarız dedik ama ilk haberimiz biraz can sıkıcı, merak da ediyoruz. 11 aylık bir bebeğimiz kayıp Sivas'ın Divriği ilçesinde. Neler oldu, son durumda neler yapıldı? Dilerseniz oradan başlayalım.
1: Şimdi bir taraftan tabii faili meçhul dosyalar tek tek raftan indirilip kapatılırken, diğer taraftan hem de bir bebeğin kaybolması ve çok vahim iddialar da var biliyorsunuz bu
0: Evet.
1: vakayla alakalı. Böyle bir dosyayla karşı karşıya kalmak Türkiye açısından aslına bakarsanız hepimizi derinden etkileyen olaylardan bir tanesiydi. Sivas Divriği'nde yaşanıyor olay. Divriği ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 11 aylık bir bebeğimiz var. Şimdi aranıyor, günlerdir aranıyor ancak herhangi bir sonuç şu ana kadar çıkartılmadı. Bebeğin bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam ettiği açıklandı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Diğer taraftan tabii ki bu kadar çok dezenformasyon varken Sivas Valiliğinden de bir açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamayla yayın yasağı kararı alındı. Bu tarz durumlarda biz genelde resmi makamlardan yapılan açıklamaları aktarabiliyoruz kamuoyuna. Şimdi Gönduren köyünde hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu öncelikle acil servis ekiplerine bildiriyor. Daha sonrasında ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk ediliyor Gülnur Hanım. Tabii bölgede arama çalışmaları hemen başlatılıyor. İnsansız hava araçlarıyla beraber bir takip gerçekleştiriliyor. Şimdi annenin jandarmadaki ifadesinde 10 Eylül'de akşam saatlerinde çadır bölgesinde beyaz renkli bir aracın geldiğini öne sürüyor. Bu aracın içerisinde 2 kişi vardı diyor. Bir kişinin çadırdan çocuğu alarak gittiğini, çocuğun babası tarafından verildiğini, olayı çadırlar bölgesinde kalan diğer 4 şahsın da gördüğünü iddia ediyor anne. Yani annenin ifadesine göre bir araçla beraber geliniyor çadırın bulunduğu bölgeye. Baba tarafından çocuk gelen araçtaki şahıslara teslim ediliyor. Bu olaya da 4 tane şahıs, yine bölgedeki 4 tane şahsın şahit olduğu söyleniyor. Ancak tabii bütün bunların hepsi şu anda bir iddia boyutunda. Bununla alakalı, olayla alakalı soruşturma derinlemesine devam ediyor. Ama bizim burada ana hedefimiz öncelikle bu yavrumuzun, 11 aylık yavrumuzun bir an evvel bulunması ve sağlığının iyi olması durumu. Çünkü hani yetişkin insanlarla alakalı olaylar tabii ki bizi derinden etkiliyor ama söz konusu olayın öznesi bir bebek olduğunda masum yavrularımızın böyle durumlarda özne olması bizi çok daha fazla üzüyor. Ümit ediyoruz ki sağ salim bir şekilde ekipler tarafından bulunur.
0: İnşallah bulunur dediğiniz gibi. Annenin kendi şikayetiyle çocuğunun kayıp olduğunu bildirmesi üzerine yapılan bir arama başlatıldı. Dediğiniz gibi en kısa sürede sonuç alınmasını bekliyoruz. Savunmasız, yani her çocuğumuz savunmasız ama bir de bebek artık. Yani 11 aylık bir bebek konuşabildiğini zannetmiyorum, değil mi?
1: Konuşamaz, yürüyemez,
0: Değil mi?
1: etrafını algılayamaz. Hani en çok güvendiği 2 kişi ebeveynler, annesi babası. Annenin iddiaları çok var. Hani baba tarafından böyle bir şey gerçekleştiyse ne oldu? Oradaki çok fazla soru işareti var. Hani bir insan ticareti mi gerçekleştiriliyor? Nedir, ne değildir? Babanın bu konuyla alakalı ifadeleri hala kamuoyuyla paylaşılmadı. Onlar da önümüzdeki günlerde kesin paylaşılacaktır. Soruşturmada diğer 4 şahsın verdiği ifadeler hala paylaşılmadı. Tabi bunlar soruşturmanın gizliliği ve aynı zamanda soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi açısından da paylaşılmıyor olabilir. Bölgedeki en yakın yerleşim yerleriyle alakalı çalışmaların yapıldığını biliyoruz. İnsansız hava araçlarıyla çadırlar bölgesinin çevresindeki arazide aramalar gerçekleştiriliyor. Yine çeşitli köylerdeki aramalar yapılıyor. Ayrıca annenin ifadesindeki o beyaz renkli araca ilişkin de yine kamera kayıtlarının geriye dönük olarak takip edildiğini söyleyebiliriz şu anda.
0: Evet. Şimdi yine dilerseniz hani az önce dediniz ya faili meçhuller yeniden açılmaya başlandı. Gerçekten haftaya bakış köşemizde de gündemde de başka bölümlerde de çok konuşuyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu dosyalara çok önem veriyor. Bir başka önem verdiği konu sokakların güvende olması. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde bir operasyon başlatıldığını açıkladı bakan. Operasyonlarda 2447 şüpheli hakkında şimdilik adli işlem gerçekleştirildi.
1: Şimdi yeni nesil suç örgütü dediğimizde bence hala kamuoyunun zihninde doğru bir imgeleme oluşmuyor. Bu yeni nesil suç örgütleri daha öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlüğün de, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de paylaştığı gibi bizim gözümüzde genel itibariyle suç örgütü dendiğinde belirli bir imgelem oluşur. Hani suçlu tipolojisi oluşur. Yeni nesil suç örgütlerinin şöyle bir riski var. Bu herkes olabiliyor. Bizim şu anda evde kapısı kapalı olan, bilgisayar başında uzun süre zaman geçiren evladımız da olabilir.
0: Biraz daha görünmez mi
1: diyebiliriz
0: acaba?
1: Biraz daha görünmezdik. Acaba? Çünkü artık suçun yapılış şekli, suçun şekli...
0: Suç şekil değiştirdi aslında.
1: Suç şekil değiştirdi. Artık bilgisayar üzerinden, internet üzerinden yapılan bir suç haline geldi. Tabii bilgisayar üzerinden, internet üzerinden yapılan suçlar çok daha hafif suçlar mı? Tabii ki hayır. Çünkü yaşamımıza nasıl etki ettiğini biz çok daha öncesinde aslına bakarsanız internetin, dijital medyanın nasıl etki ettiğini Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla gördük. Beraber... Çok net bir şekilde ve acı bir şekilde görmüştük. Şimdi yeni nesil suç örgütü ve sokak çetelerine yönelik bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı paylaşıma göre 2447 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirilmiş. Bakın bu çok büyük bir rakam.
0: Evet.
1: Yani 2447 şüpheli. Şimdi en sosyal medya hesabı üzerinden yaptı Akın Gürlek bu paylaşımını. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tabii ki böyle bir operasyon verilerinin paylaşılması önemliydi. Çünkü şunu biliyoruz. Yeni nesil suç örgütleri de sokak çetelerinin de en çok aslına bakarsanız tehdit ettiği ve en çok nemalandığı yerler bizim eğitim yuvalarımız. Neden? Çünkü eğitim yuvaları içerisinde onların doğrudan insan kaynakları mevcut. Sizi, beni hedef alamıyorlar. Çünkü biz artık yetişkinleriz. Biz kendimizi biliyoruz. Ne yapıp ne yapmayacağımızı biliyoruz. Ama gençlerimizin akıllarını çelmek onlar için çok daha kolay. Çünkü zaten direkt onların aklını çelmek üzerine hareket ediyorlar. Ve bu tarz yapılanmalar insan kaynakları olmadığı zaman bir hiçler.
0: Evet.
1: O yüzden de sürekli olarak kendilerine yeni üyeler devşirmek zorunda kalıyorlar. Ve hep okulların çevrelerinde yer alıyorlar. İçişleri Bakanlığı da, Adalet Bakanlığı da bunun farkında. Öncelikle şunu söyleyelim. Okulların çevresinde çok geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Ayrıyeten okul içerisinde bahçe görevlisi diye tabir ettiğimiz 30 binin üzerinde biliyorsunuz istihdam gerçekleştiriliyor.
0: Evet.
1: Bunlarla alakalı İçişleri Bakanlığı'nın yeni aldığı tedbirler var. Bu yıl okullarımız çok daha güvenli olacak. Tabii bizim aldığımız önlemler aynı zamanda sokak çetelerinin de yeni

0: suç örgütlerinin de bazı uygulamalarında değişiklik yapmalarına sebebiyet verecek. Biz de o değişikliklere karşı yeni tedbirler alacağız.
1: Evet.
0: Bu işin en kolay yolu da Adalet Bakanı Akın Gürlüğ'ün dediği gibi mikrobu kökünde yok etmek. 2447
1: Evet.
0: şüpheli adli işlem gerçekleştirildi. Şimdi Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında bu operasyonların ve işlemlerin gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. 148 eş zamanlı operasyon yapıldı Gülnur Hanım. Uyuşturucudan yağmaya, bakın silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteriyor bu suç örgütleri. Ve bu suç örgütlerinin genel itibariyle liderlerine baktığımızda ya da yöneticilerine baktığımızda bunların hepsi sosyal medya üzerinde tırnak içerisinde bir fenomen olma yarışı içerisindeler. O işte şaşalı hayatlarıyla
1: Evet.
0: etraflarındaki insanlar da gençlerimizin hayatını çelmeye çalışıyorlar.
1: İçerik üretiyorlar tırnak
0: Evet.
1: içinde güya.
0: Güya içerik üretiyorlar ama içimizi yiyorlar. Aynı
1: Evet.
0: tahta kurdu gibi.
1: Çok haklısınız. Şimdi bir başka operasyon. Operasyonun adı da çok güzel. Ailem Güvende. Yine bu operasyonda da 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. İzmir'de gerçekleştirilen bir operasyon. Nedir Ailem Güvende operasyonu?
0: Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Bu operasyonlar üzerinden çok fazla eleştiriler de geliyor. Ama buradaki asıl mesele şu. Birincisi Avrupa'da, bırakın Avrupa'yı, dünyanın herhangi bir yerinde kişilerin bu kadar özgür yaşayabildiği başka hiçbir sınır yoktur. Türkiye'de özgürlükler konusunda herhangi bir sorun yok. Ama şöyle bir durum var. Özgürlüğün tanımını bizim doğru düzgün bir şekilde yapabilmemiz lazım. Benim özgürlüğüm sizin özgürlüğünüzün başladığı yerde bitiyor. Sizin nasıl yaşadığınız ya da benim nasıl yaşadığım hiç kimseye ilgilendirmiyor. Ama benim yaşama şeklim, sizin yaşantınızı etkiliyorsa, sizin çocuğunuzun yaşantısını etkiliyorsa, sizin aile yapınızı etkilemeye başladıysa ve ben bunu fütursuzca bir tırnak içerisinde tacize dönüştürerek gerçekleştirmeye başlıyorsam, o zaman
1: O bir
0: burası da
1: özgürlük değil.
0: Muz Cumhuriyeti değil burası.
1: Evet.
0: Yani burada gelir polis ya da adli makamlar bir dakika Mustafa sen ne yapıyorsun diye hesabını sorarlar.
1: Evet.
0: Çünkü bu operasyonlar başladığından beri işte insanların cinsel tercihlerine yönelik baskı uygulandığı işte yok İran'a mı dönüyoruz yok şöyle mi oluyor yok böyle mi oluyor şeklinde bir sürü eleştiri var. Bakın ülkemizdeki eşcinsel bireyler ya da diğer bireylerin yaşantısıyla alakalı hiç kimsenin bir sorunu bir problemi yok. Ama bunu da meşrulaştırıp özenti nesnesi haline getirmememiz lazım. Onu da TRT mikrofonları aracılığıyla söyleyelim. Şimdi bir sosyal medya hesabı düşünün. Bu sosyal medya hesabı birincisi kendi yaşantısını dışarıya sürekli olarak bir cazibe öznesi haline getirerek
1: Az önce
0: paylaşıyor.
1: söylediğimiz içerik üretme
0: Aynen.
1: mevzusu
0: Aynen.
1: aslında değil mi?
0: Yani sözde içerik üretiyorum adı altında sizin, benim, çevremizdeki çocuklarımızın hepsinin aklını yıkamaya başlıyor. Onlara daha özentili bir hayat sergiliyor. Bunları da geçtim. Bakın çok mide bulandırıcı paylaşımlar var sosyal medya
1: Evet.
0: üzerinde. Cinsel paylaşımların, müstehcenliğin bir artık ucu sınırı kalmadı.
1: Kalmadı.
0: Yapılan bütün operasyonlar bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonlar. Adını da çok güzel koymuşlar. Onu da
1: Evet.
0: belirtelim. Ailem Güvende operasyonları. İlk olarak İzmir'de gerçekleştirildi bu operasyonlar. 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edildiler. Bu adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer taraftan İzmir'de sınırlı kaldı mı? İzmir'de sınırlı kalmadı. Hemen daha dün
1: Zannetmiyorum.
0: akşam
1: Devam da edecektir
0: saatlerinde
1: yani.
0: Mersin'de bir operasyon yapıldı. Mersin'deki Ailem Güvende operasyonunda da 28 kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Gülnur Hanım bu operasyon sonrasında link paylaşımları koydu kamuoyu duyurusunda. Şimdi o linkler tabii ki erişime kapatıldı. Ama arşiv taraması gerçekleştirdiğinizde söz konusu adresler üzerinden yapılan paylaşımlar direkt karşınıza çıkıyor. Ve şöyle bir durum var. Biz bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce ne konuşurduk? Deep Web konuşurduk değil mi? Yani internetin karanlık
1: Evet.
0: yüzünden konuşurduk. Şu anda internetin karanlık yüzünün doğrudan içinde yaşıyoruz. Farkında değiliz
1: Açık
0: tabii ki.
1: hale geldi.
0: Açık hale geldi. Çünkü insanlar bunu meşrulaştırmak için, özellikle de böyle kötü niyetli insanlar, meşrulaştırmak için her yolu denediler. Televizyon dizilerimizde görmeye başladık. Bazı durumlarda gündüz kuşağı programlarında görmeye başladık.
1: Ulaşılabilir oldu. Görülebilir oldu değil mi?
0: Normalleşti ve artık bunda da bir şey yok ya, bu özgürlük kavramı içerisine girdi.

0: öyle bir özgürlük kavramı oluşturduk ki özgürlük kavramı bir çöp torbası haline geldi ve elimizde ne bulursak evin içerisinde onun içerisine atıyoruz
1: koyuyoruz.
0: Şu anda. Onun içine koyuyoruz. Bu da özgürlük
1: böyle
0: diyoruz.
1: Bir müdafaa şekli başladı.
0: Ne yazık
1: özgürlük
0: ki,
1: bu
0: ne yazık
1: şeklinde.
0: ki.
1: Halbuki böyle bir durum dediğiniz gibi yok. Toplumun temel taşı aile, çocuklarımız. Onları bozmaya başlayan bir sistemde zaten bunun yapılması gerekiyor. Dediğiniz gibi operasyonun adı da gayet güzel. Ailem güvende. Devam edecektir diye düşünüyorum bu operasyonlar.
0: Devam edecektir
1: bu
0: sadece.
1: Bu içerikler var olduğu sürece bu operasyonlar da devam edecek.
0: Bunlar sadece sınırlı sayıda. Yani şu anda baktığınızda 100'e yakın hesapla alakalı işlem yapıldığını söyleyebiliriz. Ama sosyal medya üzerinde söz konusu bu tarz paylaşımları yapan pek çok hesap var. Bu hesapların hepsi de tek tek inceleniyor şu anda. Özellikle geçmişe dönük olarak yapılan paylaşımlar. Yani şu andan itibaren o paylaşımları silseler dahi tırnak içerisinde bir ifade vardır. İnternette hiçbir izi tam olarak
1: kaybolmaz.
0: Silinmez ve kaybolmaz diye. Siber güvenlik uzmanları geriye dönük olarak arşiv taraması gerçekleştiriyorlar. Yapılan paylaşımlar IP adresleri üzerinden tespit ediliyor. Hani bazen bu tarz şahıslar kendilerine çok güvenip işte ben VPN kullanıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye kendilerince
1: ulaşılamaz
0: zannediyor olabilirler. Ama devlet isterse çok rahat bir şekilde ulaşır.
1: Evet, herkese ulaşabilir. Bu da devlet olmanın
0: gereğidir.
1: Zaten gereği değil mi? Ailem güvende operasyonu devam etsin istiyoruz. Çünkü gerçekten ailelerimiz güvende olmalı.
0: Evet.
1: Toplumun en küçük, hani ilkokulda öğretilmiştir bize. Toplumun çekirdeğidir aile. En küçük yapı taşıdır. Çok kıymetli ki Türkiye dışında, hani az önce söze başlarken ta Avrupa devletlerinden konuşurken herkesin sıkıntı çektiği bir durum bu. Aile yapısının bozulması. Devletler bundan dolayı çok sıkıntı çekiyorlar.
0: Bakın,
1: bizim aile yapımız çok kuvvetli ve önemlidir Türkiye'de.
0: Doğurganlık oranı düştü.
1: Evet.
0: Nüfus giderek yaşlanıyor. Belki birazdan gireceğiz OECD ülkelerinin yaşadığı, eğitimde yaşadığı sorunların en büyük noktalarından bir tanesi bu doğurganlık oranının düşmesi konusu. Genç nüfus düştüğü zaman iş gücü azalıyor. İş gücü düştüğü zaman istihdam artışlarınız yavaşlıyor. Üretiminiz yavaşlıyor. İthalatınız, ihracatınızda sürekli olarak sıkıntılar yaşanmaya başlıyor. Cari açığınız artıyor. Yani bu konu sadece Ali ile Ayşe'nin çocuk yapma kararıyla sınırlı değil. Tüm
1: bu kadar basit
0: ülkenin
1: değil.
0: Geleceğiyle alakalı.
1: Evet, çok haklısınız. Şimdi biraz da dış gündeme bakalım. Biz dün programımızda da buna yer verdik. Dışişleri Bakanlığı Yunan makamlarına bir tepki gösterdi. Haklı olarak Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddettiler. Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet etti Dışişleri Bakanlığı. Şimdi biz aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biraz alışkınız buna. Canları sıkıldıkça bir tarih sayfalarını şöyle bir açalım. Bir şeyleri iddia edelim deniyor ama az önce de söylediğimiz gibi büyük ve güçlü bir devlet olduğumuz buradan da belli. Biz tanık ve delil göstererek bunları çok güzel bir şekilde yalanlayabiliyoruz. Çünkü yalan ve yanlış bilgiler bunlar. Yunanistan'da da yine böyle bir gerilim yaşandı.
0: Şimdi biz konuşurken eğer ki telefonları yakında olan dinleyenlerimiz varsa hemen Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarına girsinler ve bundan birkaç gün öncesinde Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı belgeler var.
1: Evet.
0: En azından onlara da bakarlarsa anlattıklarımız çok daha aslında bakarlarsa ayakları yere basar. Şimdi Atina sürekli olarak iç siyasette bir yerlerden oy devşirebilmek için siyasi hırslarla Türkiye'yi hedef alıyor. Bakın eğer ki Atina cephesinden bize yönelik herhangi bir açıklama olmasa emin olun biz bugün sizinle Yunanistan konuşmazdık.
1: Yani çok doğru, çok haklısınız.
0: Bizim gündemimiz o kadar fazla ki yani Yunanistan bizim gündemimizde belki de üçüncü ciltteki bakın sayfa bile demiyorum üçüncü ciltteki bir konu haline gelirdi. Ama Atina sürekli olarak Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta bizim haklarımızla alakalı yaptığı açıklamalar, adalardaki silahlanmayla beraber Türkiye'yi bir şekilde kışkırtmaya çalışıyor. Bunu da ne yazık ki başarıyor.
1: Bu sayede de gündeme geliyor.
0: Yani bu sayede de gündeme geliyor. Yoksa Atina'nın yani Yunanistan'ın yaptığı faaliyetlerin Türkiye'de haber olması 90'lı yıllarda çok görürdük.
1: Evet, doğru.
0: 90'lı yıllarda Ege'de biliyorsunuz daha sıcaktı. Ama şu anda Türkiye artık dış vizyonunda, diplomasi vizyonunda Yunanistan'la, Ege ile, Akdeniz'de sınırlı bir vizyon çizmiyor. Biz bugün haber bültenlerimizde Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan bahseden pek çok haberle aslına bakarsanız boğuşuyoruz. Şimdi bu tarz bir durumda Atina cephesinden gelen açıklamalar Dışişleri Bakanlığı aslına bakarsanız hiç de yorulmadan cevap verdi.
1: Evet.
0: Arşivlerimiz zaten elimizde. Biz
1: açık.
0: Bugüne kadar, evet, biz bugüne kadar.

0: kadar bu aşilerimize güveniyorduk. Şimdi herhalde ben bu lafı uzattığımda dinleyenlerimizin de elinde telefon varsa bulmuşlardır paylaşımı. Bursa'da bir köy.
1: Evet.
0: Yunanistan ordusu Bursa'daki bu köye giriyor. O köydeki bizim Müslüman Türk kardeşlerimizi, büyüklerimizi önce süngüden geçiriyorlar. Bakın, mermileri bittiğinde süngüden geçiriyorlar. Mermileri bitene kadar kurşuna düşüyorlar. Her şeyleri bittiklerinde bu kez diri diri gömmeye başlıyorlar. O mezalimden kurtulanların fotoğrafları var. O mezalimde katledilen masumların fotoğraflarını paylaştı Dışişleri Bakanlığı. Hepsi altında notlu bir şekilde belgeli halde duruyor. Burası sadece Bursa'da bir köyden elde edilen fotoğraflar ve belgeler. Bu Bursa ile sınırlı kalmadı. İzmir'de aynı şeyler yaşandı. Ege'nin çeşitli noktalarında aynı şeyler yaşandı. Ve gelinen aşamada Yunanistan diyor ki bize zorbalık yapıldı, bize soykırım yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı. Biz orada mezalimle karşı karşıyaydık. Yani Yunanistan'ın tarih boyunca belki de en refah içerisinde yaşadığı dönemler Osmanlı döneminin himayesi altındaki dönemlerdi. Roma dönemini, Bizans dönemini bir geride bırakırsak şöyle. Eğer ki Osmanlı o dönemde himayesi altına almasaydı, Osmanlı toprağı kabul edilmeseydi oradaki bazı noktalar, çoktan dilleri, dinleri değiştirilmişti ki bunu bize çok yakın olan o 12 adalar meselesi vardır ya, o adalara gittiğinizde zaten oradaki komşularımız bunu çok güzel bir şekilde anlatırlar. Yani bizim Osmanlı ile Türklerle bir sorunumuz yok. Onlar olmasa belki de biz dinimizi, dilimizi kaybedecektik diye.
1: Çoktan sömürülmüşlerdi.
0: Hani zannediyorlar mı ki İngiltere, Fransa onlara o toprakları bırakacaklardı ya da İtalya çok mu seviyordu Yunanistan'ı? Hayır. Yani Yunanistan her zaman için Avrupa'da bir maşa olarak kullanılan devletti. Bundan sonraki aşamada da anlaşılan o ki sadece Avrupa'nın değil, İsrail'in de maşası olmaya aday. Çünkü İsrail'i şu anda çok güzel kullanıyor. İsrail diyor ki sen Türkiye'yi Ege'de, Akdeniz'de sorun çıkart. Orası biraz uğraşsın. Ben de buradan sorun çıkartacağım. En azından tüm dikkatini bana vermez diyor. Ama İsrail'in kaçırdığı şöyle bir durum var. Bizim için Yunanistan çok büyük bir sorun, çok büyük bir dert değil.
1: Konu değil.
0: Biliyoruz ki konuşurlar. Biz konuştuğumuz zaman onların konuşacağı söz kalmaz. En sonunda Dışişleri Bakanlığı bunun küçük bir örneğini verdi sadece.
1: Evet, çok haklısınız. Çok da güzel bir şekilde. Hani aklı selime davet etmek gerçekten tam bence buraya oturuyor.
0: Aynen.
1: Değil mi?
0: Aynen.
1: O yüzden çok güzel bir cevap oldu. Çok da haklısınız söylediklerinizde. Şimdi yine Avrupa ülkeleriyle ilgili bir başka haber var. Avrupa ülkelerine taşımacılık yapan tır şoförleri, bizi dinleyen de bir efendim çoğunluk, selamlarımızı, evet, sevgilerimizi yollayalım. 90 ila 180 gün arasında sınırlandırılan Schengen vizesi uygulamasına tepki göstererek vize sürelerinin uzatılmasını istedi. Bu vize konusu da zaman zaman gündeme geliyor ki taşımacılık yapan, bu işle uğraşan kişiler sürekli düşünün. Değil mi? Ülkeden ülkeye, tabii, geçiş yapıyorlar. Gün içinde kaç ülkeden ülkeye geçiyorlar?
0: Yani gümrüklerde sorun oluyor. Özellikle bazı dönemlerde...
1: Bunun artık günümüzde sorun olmaması lazım.
0: Hani bazı dönemlerde gümrük kapılarında çok uzun tır kuyruklarının oluştuğunu zaten görürüz, haberlerini yaparız. Bunlar da sürekli olarak lojistik hatlarında aslında bakarsanız aksamalara sebebiyet veriyor. Özellikle işte Hürmüz'de sorun yaşanırken, Babülmendeb'de sorun yaşanırken, yani dünya lojistik anlamda küresel bir krizin eşiğindeyken karayoluyla alakalı bir lojistik sisteminde daha akış hızlı hale getirilebilecekken bu kadar yavaş tutulması akıllara farklı soru işaretlerini getiriyor. Demek ki birileri iç piyasalarda ülkelerin ihtiyaçlarının arz ve talep dengesizliğinin oluşmasını ve bundan da farklı kazançlar elde etmeyi demek ki amaçlıyor. Normalde çok kolay bir şekilde çözülebilecek durumlar mı? Evet, çok kolay bir şekilde çözülebilir. Yani Schengen vizesiyle alakalı süreleri 120 günlere çıkarttığınızda, daha uzun süreli vizeler vermeye başladığınızda söz konusu lojistik firmalarında çalışanlar da belirli aralıklarla, yani her iki ayda bir gidip de vize almak yerine dönemsel vizelerle bu kez bu işi halledecekler ve çok daha hızlı bir şekilde aslında bakarsanız süreç tamamlanacak. Lojistik hattının en azından %100'ünü kullanabileceksiniz bu anlamda. Şu anda bizi dinleyen de kesin tır şoförü çalışanlar vardır. Onlara da selam olsun, yolları açık olsun, tekerleklerine taş değmesin. Yaşadıkları problem çok uzun süredir devam eden bir problem. Bunun farkındayız. Dışişleri Bakanlığı da bunun farkındayız. hayatında. Dışişleri evet. Bakanı Hakan Fidan her fırsatta mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, özellikle Avrupa ülkeleriyle bir araya geldiğinde, Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiğinde, hı hı, bu vize serbestliği ve Schengen konusunun bir an evvel çözülmesi gerektiğini vurguluyor zaten.
1: Evet. Dediğimiz gibi hani bu zamanda, bu devirde artık böyle şeylerle uğraşmamak gerekiyor. Zaman çok kıymetli. Çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz bence. Bir an önce bu tür işler, evet, halledilmeli ki taşımacılık gerçekten zaman ve efor isteyen bir iş. Bunlara takılmadan halledilmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi yolları açık olsun. Onlar da tepkilerini gösterdiler ve vize sürelerinin uzatılmasını istedi. Şimdi bu hafta çok konuşulan bir başka konu vardı. PISA. PISA'nın açılımı neydi efendim? Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Gündemimizde bir konu. Biz de konuşalım istedik. Bu durum neye işaret ediyor? Türkiye nerede? PISA sonuçları ve eğitim sistemimize yansımalarını konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi, Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan telefon hattında konuğumuz. İpek Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Gülnur Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için de. Dediğim gibi bu hafta gerçekten çok konuşuldu PISA. Belki duymayan vatandaşlarımız da vardı ama bence artık herkes duydu. PISA 2025 sonuçları yayımlandı. Nasıl yorumlarsınız?
2: Ya tabii ki olumlu yorumlarız ama dinleyiciler için belki PISA'nın ne için yapıldığını, kim tarafından yapıldığını bir tekrar hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. PISA, sizin de biraz önce açılımını söylediğiniz gibi, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'dır Türkçe açılımı. Ve bunu OECD, yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, 3 yılda bir 15 yaşındaki öğrencilere yapar. Niye 15 yaşı tercih eder? Çünkü 15 yaş aslında OECD ülkelerinde de özellikle zorunlu eğitim süresinin bitmeye yaklaştığı dönemdir. Hmm. Bununla birlikte biz aslında bütün sistemin kalitesini de bir gözden geçirmiş oluruz. Yani tam bir çıktı değerlendirme sürecidir. Bunu niye yapıyor OECD? 2000'li yılda başladı. Biliyorsunuz ilk PISA denemesi, sınavı 2000 yılında yapıldı. Neden 2000 yılında yapıldı? Çünkü 2000'li yıllarda artık okullaşma oranları %50'lerin, bütün dünyadan bahsediyorum, %50'lerin üzerindeydi. Okullaşma ile ilgili dünyada genel olarak problemler çözülmüştü. OECD şunu söyledi: tamam, okullaşıyoruz, daha fazla çocuk okula erişim sağladı ama bundan ne kadar verimlilik elde ediyoruz? Çıktılar ne söylüyor bizimle bununla ilgili diye. PISA'yı tasarladılar 2000'de. Türkiye 2003 itibariyle, yani ikinci uygulamasına Türkiye dahil oldu. Biz aslında 2003'ten 2025'e kadar bütün uygulamalara katıldık. Şu an geldiğimiz seyire baktığımızda da hem OECD ülkeleri içerisinde özellikle puanlarını artıran ülke olması, hem de bu son 23-25 seneden beri düzenli artış gösteren ülkelerden biri olması ile ilgili. Bu çok önemli bir şey. Yani sistem düzenli, dengeli bir artış seyri göstermiş olması Türkiye'nin o açıdan çok önemli. Tabii bir de şunu belirtmek lazım. 2022 sonuçlarında mesela bütün dünya COVID'in etkisiyle ciddi anlamda gerilemeye gitmişti. Burada Türkiye yine dünyanın yaşadığı büyük bir gerilemeyi yaşamadı. Biraz okumada yaşadık. Bir 10 puanlık bir geriye gidişimiz olmuştu 2022 yılında.
1: Evet.
2: Ama zaten bekliyorduk, yani pandeminin bir etkisi olacağını öngörüyorduk ki biz şu an 2025'te dünyanın hala ortalamalarının geride olmasını da bu pandeminin etkisinin devam etmesiyle açıklıyoruz. Türkiye için durum aslında daha kötü bir durum vardı. Şöyle ki, biz 6 Şubat depremlerinde yaşadık.
1: Evet. Çok haklısınız.
2: Çok fazla, evet, çok fazla öğrencimizin olduğu bölgeyi vurdu. En kalabalık öğrenci gruplarımızın olduğu bölgelerden bir tanesini vurdu. O yüzden Türkiye'nin süreçte aslında böyle çift bir dezavantajlık yaşadığını söyleyebilirim. Buna rağmen ama Türkiye istikrarlı bir şekilde puanlarını artırmayı başardı. Ben öncelikle öğretmenlerimize, burada emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu başarı öğretmenlerimizin başarısıdır ve öğrencilerimizi, tabii ki akabinde de programa dahil olan ve değerlendirmeye katılan öğrencilerimizi tebrik etmek isterim.
1: Evet, şimdi siz sınavın yapılışından bahsettiniz en başta. Oradan devam edersek, yani bu sınav Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mı uygulanıyor? Okullarda nasıl bir uygulama sistemi var? Her yıl aynı zamanda ya da ne kadar zamanda bir yapılıyor? Onu da söyleyebilir miyiz
2: İpek Hanım? Şimdi bu değerlendirme 3 senede bir yapılıyor Gülnur Hanım.

0: 3 senede bir argo. Şimdi 2028'e yapılacak mesela. Bir sonrakinde 2028'e yapacaklar. Bunun okullarının tespiti OECD tarafından, yani örneklem seçimini OECD yapar.
1: Ha, belli okullarda okul, yapılıyor.
0: Tabii. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu PISA'ya en çok katılan ikinci okul grubu, ilk birinci Anadolu liseleri, ikinci meslek liseleridir. Mesela en fazla öğrencinin katıldığı grup meslek lisesidir. Dolayısıyla okul türlerine göre bir seçilim yapılır. Ve bu örneklem seçilimini de tabii ki OECD'nin eğitim direktörlüğü yapar.
1: Evet. 15 yaşındaki gençlere yapıldığını ben bilmiyordum mesela. Dediğiniz çok önemli. Genel olarak eğitim hayatının belki de isteğe göre bitirildiği bir yaş. Söylediğiniz çok doğru. Çok mutlu olduk tabii ki bu şekilde yansıması. Türkiye en fazla yükselten ülke değil mi? Bu yanlış değil. Puanın en fazla.
0: Yani 3 puan türü var bu arada Gülnur Hanım. Ondan da bahsedeyim. Biz neyi ölçüyoruz PISA'da? Çocuklarımızın fen, matematikte okuma becerilerini ölçüyoruz. Burada da tabii ki bilgiye sahip olmaları çok önemli, ama sahip oldukları bilgiyi muhakeme becerileriyle ne kadar ilişkilendiriyorlar? Hani OECD'nin PISA'da baktığı şey aslında bilgiden muhakeme becerisi, düşünme becerisi çıkarabiliyor mu çocuklar? Buna odaklanırlar. Bu üç alana bakılır. Bir de çok önemli bir şey yapılır. Çocuklara bazı anketler yapılır. Mesela 2025 değerlendirmesine yapılan anket dijital öğrenme, okul güvenliği, okul iklimi ve şeyle ilgiliydi. Yapay zeka ile ilgiliydi. Şuna bakıldı. Öğrenme süreçlerini, yani çocukların akademik başarısıyla dijital araçları kullanma alışkanlıkları, yapay zeka kullanma alışkanlıkları ve bunların birbirini etkileme süreçlerine de bakıldı. 2025 bize bu açıdan bizim için önemliydi. Çünkü yapay zeka ile ilgili, yapay zekanın öğrenme üzerindeki etkisiyle ilgili en kapsamlı çalışmalardan bir tanesi oldu bu.
1: Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Bilgilendik.
0: Rica ediyorum Gülnur Hanım.
1: Türkiye'nin de başarılarının devamını dileyelim öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin. Çok güzel bir haberdi bu hafta.
0: Türkiye için yeni bir sayfa artık. Evet. Hedefimiz OECD ortalamaları değil, ilk 5, ilk 10 olması gerekiyor.
1: Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi, Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan'la birlikteydik. Mustafa Bey, sizin var mı bu PISA ile ilgili söyleyecek birkaç sözünüz? Böyle yüzümüzü gülümseten güzel bir haberdi bu hafta değil mi?
2: Çok güzel bir haberdi. Bakın şimdi arka arkaya çok güzel haberler aldık. Filenin sultanları.
1: Tam ona bağlayacaktım ben de. Şimdi öyle güzel bitirdi ki İpek Hanım. Hedefimiz artık başka bir yer olmalı dedi. Evet. Hani sporda da bunu konuşuyoruz. Gençlerimiz artık o kadar başarılı ki hani ikinciliği falan kabul etmiyoruz. Tam oraya geldi benim düşüncemde.
2: Bizim PISA'da bu başarıyı gösteren kardeşlerimiz bizim eğitimin milli takımı. Öyle düşünebiliriz. Eğitimin milli takımı olarak OECD tarafından seçildiler ve dediler ki biz size bakacağız. Evet. Onlar da tüm Avrupa'nın tozunu attırdı. OECD ülkelerin hepsinin tozunu attırdılar. Bir kez daha hem öğretmenlerimize teşekkür ederim, hem kardeşlerimize teşekkür ederim. İpek Hanım'ın da söylediği gibi artık OECD ortalamaları değil, OECD'nin çok daha üzeri hedefimiz.
1: Evet, artık yukarıdaki dereceleri göz diktik. Artık bizden biraz çekinsinler o zaman. Değil mi? Evet. Mustafa Bey. Şimdi akıştaki başka konulara da şöyle bir bakıyorum. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bir başka önemli konu vardı. Bu batan gemilerimiz var biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Ard arda oldu. Biri Akdeniz'de, birisi Silivri açıklarında, Marmara'da. Oradaki çalışmalar devam ediyor. Zannediyorum bir cansız erkek bedenine ulaşıldı değil mi? Kaç kişi bulundu 10 kişilik mürettebattan?
2: 10 kişilik mürettebattan sadece kaptanın cansız bedenine ulaşıldı.
1: Evet.
2: Hala 9 mürettebatın arama çalışmaları devam ediyor. Artık kurtarma değil, daha çok arama çalışmalarından bahsedebiliyoruz bu noktada. Tabii ki çevre illerde, hala kıyı olan illerde karadan da ekiplerin çalışmaları sürdürülüyor. Herhangi bir kaza sonrasında bilinç kaybı var mı diye araştırılıyor. Ama artık umutların tükenmeye yakın olduğu bir dönemde. Çünkü aradan çok fazla zaman geçti. Çok insanların aklına soru işareti bırakan olaylardan bir tanesi şu
1: gerçekten
2: anda. Yani 10 mürettebat kilowatt bir can salı biliyorsunuz daha öncesinde bulunmuştu. Geminin battığı söylenen saatten birkaç saat sonrasında dün itibariyle kaptanın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede ailelerine
1: güzel haber
2: güzel haberler verilebilir. En azından söz konusu.

0: değil mi?
1: mürettebatının cenazeleriyle alakalı bilgiler
0: Olay
1: verilebilir.
0: acı ama cenaze
1: Evet.
0: olmaması da tabii ki
1: O ikinci
0: sonrasında
1: bir
0: çok
1: yıkım.
0: daha acı.
1: Yani aileler için ikinci bir yıkım, en azından o yıkımı önlemekte fayda var.
0: Evet, çok haklısınız. Ama dediğiniz gibi bir deniz kazaları tarihinde zannediyorum akıllarda soru işareti bırakan, bizi böyle şaşırtan habercileri de değil mi?
1: Tabii yani hiç beklenmeyen bir olay, bir de
0: Beklenmeyen bir olay.
1: arka arkaya yaşanan iki
0: Arkaya
1: facia. Hani
0: yaşanması.
1: bir ilk olarak Girne açıklarından geldi bir
0: Çok yakın
1: katamaran
0: hemen.
1: kazası.
0: Evet.
1: Hani hemen arkasında, yani normal şartlarda biz bir yıl içerisinde kaç tane gemi batmasıyla alakalı haber veriyoruz? Belki de hiç vermediğimiz yıllar oluyor.
0: Evet,
1: Hani
0: doğru.
1: Boğaz'da şuna alışkınız. Tankerin sürüklenmesine, herhangi bir yalıya
0: Ya da hava
1: bindirmesine.
0: koşullarıyla olan bazı
1: Tabii
0: şeyleri
1: karaya
0: değil mi?
1: oturmaları, bunlara alışkınız ama Marmara Denizi'nin en derin noktalarından bir tanesinde iki tankerin birbirini bulup
0: Çarpışması.
1: çarpışması, daha sonrasında bu tankerlerden bir tanesinin dakikalar içerisinde 500
0: Suya
1: metreden daha derin
0: gömülmesi.
1: bir noktaya gömülmesi çok fazla
0: Çok da
1: karşılaştığımız
0: üzücü.
1: bir ifade değil, evet.
0: 10 kişilik kayıp mürettebattan birinin bulunduğunu da paylaşalım. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Gündeme noktayı koymanın vakti geldi. Çok güzel değerlendirdik, bilgilendik. Teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için bize. 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizlerle birlikteydi efendim. Noktayı koyuyoruz. Yarın aynı saatte yine memleket trendi buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.

0: hareket treni.
1: Türkiye'de saat 11.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade ederek, hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmaları içinde Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde atılan her adımda milletin hassasiyetinin gözetildiğini söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi.

dikkate alınacağını duyurdu. Et ve et ürünlerinde yeni dönem. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde standartları sil baştan değiştiren yeni tebliğle döner, sucuk ve pastırma gibi gıdalarda yağ, tuz ve protein oranlarına yeni sınırlar getirdi. Dönerin 3 ayrı kategoride etiketlenmesini zorunlu kılan düzenlemeyle soya, fıstık ve peynir gibi katkı maddelerinin kullanımı yasaklanırken işletmelere 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanındı. Belçika'nın Şehle bölgesindeki Tevfik Camii 11 gün içinde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret mesajları yazıldı. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibariyle 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. ABD'de 20'yi aşkın senatör, Batı Şeria'daki şiddet olaylarına dair bilgilendirilmek için tasarı sundu. ABD'de 20'den fazla senatör, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin ve İsrail askerlerinin karıştığı şiddet olaylarıyla ilgili kongrenin bilgilendirilmesini öngören karar tasarısı sunduklarını bildirdi. Yapay zeka öğrencilerin öğrenme deneyimini sekteye uğratıyor. Yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından yayımlanan rapor, eğitimde yapay zeka araçlarının kullanılmasının öğrenme deneyimini sekteye uğrattığını ortaya koydu. Ve spor. Thomas Reis Trabzonspor'da. Trabzonspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için Thomas Reis'le anlaştı. Arda Güler'le Real Madrid 3-2 kazandı. Real Madrid formasını giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche deplasmanında serbest vuruştan gole imza atarken galibiyet 90+1'de geldi. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı Türkiye saatiyle 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 22 derece. Az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 31 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük 38 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Amsterdam 18, Bern 21, Kopenhag 19, Viyana ve Sofya 26, Tiran 31, Bakü 29 derece. Gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Üsküp 21, Paris 22, Brüksel 18, Saraybosna 23 derece. TRT Türkiye'nin

0: ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı'nda sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basın öne çıkan gelişmeleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT ABD muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanacağız. Daha sonra da stüdyo konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'la birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.

Gazete turuna sabah gazetesiyle başladık. Bakü kahramanlarını rahmetle anıyorum. Başkan Erdoğan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan mesajında dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum dedi. Mutfağı soyanlara tarihi operasyon, sahte belgelerle sebze ve meyve fiyatlarını uçuran tedarik çetesine ağır darbe vuruldu. Vicdansızların birçok üründe olduğu gibi tarladan 6 liraya aldıkları mandalinayı marketlere 31 liradan sattığı ortaya çıktı. Vatandaşın cebini yakan toplumsal bir yaraya neşter vuruldu. Tarladan aldıkları ürünlerin fiyatını uydurma belgelerle 5 kat artıran aracı şirketlere 22 ilde operasyon düzenlendi. 41 şirket yöneticisi fiyatları etkilemek, belgede sahtecilikte kara para aklamakla suçlanıyor. Şüphelilerin vefat etmiş 484 kişi adına 185 milyon liralık 2670 sahte üretici makbuzu düzenlediği tespit edildi. Müfettişlere konuşan 1250 çiftçi sahteciliğin boyutunu tek tek anlattı. Yılda 4 ton üzüm ürettiğini söyleyen Lütfü Kalak adımı 50 tonluk makbuz kesilmiş dedi. Mekke ve Cidde'de kırmızı alarm başlığının detaylarını paylaşalım. Yemen'de şiddetlenen çatışmalar ve İran destekli Husilerin Babül Mendeb Boğazı'na ilerlemesi sürüyor. Suudi Arabistan'da dün Mekke, Cidde ve Taif kentlerinde olduğu gibi çok sayıda bölgede halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu.

Halen siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi vardır. Bu gelecek nesillere borcumuzdur. Mesele öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır. Demokrasimizin önünde büyük bir ödev durmaktadır. Yeni anayasa tüm meselelerden bağımsız olarak gelecek 10 yıllara damgasını vuracak şekilde sonuca ulaştırılmalı dedi. Yunan'a oyuncak olma uyarısı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğit'le konuştu. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz, dedi. Maarif modeline geçeceğiz. Bakan Tekin, PISA'da başarı yeni müfredatın getirdiğini söyledi. Tekin, önümüzdeki yıl bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Maarif modeline geçmiş olacağız. Ders kitaplarını güncelliyoruz, dedi.

Akşam gazetesine geçtik. Yeni anayasa geleceğe borcumuz AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan başkanlığındaki MYK sonrası gündemi değerlendirdi.

0: Yeni Şafak gazetesi ile devam edelim. İsrail barışı kabul etmezse daha fazla yalnızlaşacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in istikrarsızlaştırıcı rolü karşısında bölge ülkelerinin işbirliği ve barışçı diplomasiye dayalı bir çaba içerisinde olduğunu söyledi. Yeni Şafak'a konuşan Fidan, Suriye bölgesinde barış içinde yaşamak istiyor. Bu yaklaşımı İsrail ya tanıyacak, bölgesiyle barış içerisinde yaşamayı kabul edecek ya da bu saldırgan politikalarını sürdürecek ve uluslararası toplum için de daha da yalnızlaşacak dedi. Ayıp ettin Polonya, ABD, Türkiye ile en sıcak ilişkilere sahip ülkelerden. Polonya, Viyana kuşatmasının 343. yıl dönümünde İslam ve Türk karşıtlığı yaptı. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Viyana'da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın otağını kurdu. Kahlenberg Tepesi'ndeki etkinliğe Osmanlı'yı baskıcı Müslüman devlet olarak niteleyen mesaj gönderdi. Polonya'nın burada Leh Kralı Sobieski adını inşa etmek istediği anıt, Avusturyalı yetkililerce İslam, yabancı ve Türk karşıtı duyguları körükler denilerek reddedilmişti. Katliamları aklamak için döndü. İsrail yapımı Fauda dizisinin 5. sezonu 7 Ekim sonrası İsrail'in Gazze'deki katliamlarını aklamaya çalışan bir içerikle başladı. Sezonun ilk bölümü kan intikamı anlamına gelen tar kelimesiyle açılıyor.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Milliyet gazetesine geçtik. Diplomasi çağrımız zaaf değil. Erken seçim açıklaması AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis adasında askerlerle görüntü vermesine tepki göstererek diplomasiye çağrımız zaaf olarak algılanmamalı. Masadaki ve sahadaki gücümüzü biliyoruz dedi. Çelik, Erdoğan'ın seçim tarihiyle ilgili açıklamasının erken seçimle ilgisi olmadığını da vurguladı. Tasarladık, ürettik ve sertifika verdik. Savunma sanayinde ezber bozan Türkiye Milli Hava Platformlarının sertifikasyonunda yeni bir yetkinlik seviyesine ulaştı. TUSAŞ'ın yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 için 12 ayrı sertifikasyon disiplininde yürütülen çalışmalarda 1790 sertifikasyon gereksinimi doğrulandı. 950 kanıt dokümanı teknik açıdan incelendi ve toplam 153 sertifikasyon testi başarıyla gerçekleştirildi. Yeni partide etik ayarı, yeni partide profesyonel siyaset tekerleri önlenecek, bir kişi bulunduğu makamda yıllar boyu oturamayacak, parti görevleri üzerinden ekonomik veya mesleki çıkarlar elde edilemeyecek, yakın akrabalık, ticari ortaklık gibi ilişkiler siyasete hakim olmayacak, etik düzenlemelerin yönetilmesi için bağımsız parti içi bir etik kurulu olacak.

Hürriyet gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. ABD uzaya silah yerleştirdi. ABD uluslararası sözleşmelerle yasaklanmasına rağmen uzaya silah konuşlandırdıklarını itiraf etti. Açıklamayı ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Mink yaptı. Mink, silahın amacının düşmana karşı Amerikan kuvvetlerini korumak olduğunu ileri sürdü. Rusya ve Çin tepki gösterdi. CNN, ABD'nin bu hamleyle Rusya ve Çin'e gözdağı vermek istediğini iddia etti. Çin süper jumbo peşinde, daha büyüğü olmadı. 4 motorlu jumbo uçaklar sistemden ağır ağır çekilirken Çin iddialı bir modelle çıkışa hazırlanıyor. Çinliler 800'den fazla yolcu kapasiteli süper jumbo için uzun süredir çalıştıklarını duyurdu. Çin süper jumbo'yu üretebilirse bugüne kadar yapılan en büyük havayolu uçağına sahip olacak. Toronto'da Türklerin Düğünü, yönetmen Ferit Karahan'ın yeni filmi Cinlerin Düğünü dünya premierini Toronto Film Festivali'nde yaptı. Başrolünü Demet Özdemir, İlhan Şen, Kaan Yıldırım ve Helin Kandemir'in paylaştığı film, uzak bir Anadolu köyünde yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için bir araya gelen 4 kardeşin hikayesini anlatıyor. Tuğba Nüsal, Evliya Aykan, Hasibe Eren de oyuncu kadrosunda.

0: Dış Basın.
1: NBC News'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon denetçisi yayımladığı raporda ABD-İsrail-İran savaşının Amerika Birleşik Devletleri'nde mühimmat açığına ve tedarik zincirlerinde darboğaza neden olduğunu kaydetti. Pentagon denetçisi tarafından Destansı Öfke Operasyonu adıyla anılan İran Savaşı'na ilişkin raporda, tedarik süreçlerinin kolaylaştırılması ve kritik malzemelerin stoklanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Temmuz itibarıyla savaşın maliyetinin 33,4 milyar dolar olduğu, bu rakamın harcanan mühimmat için 22,3 milyar dolar, ekipman kayıpları için 3,7 milyar dolar ve diğer harcamalar için 7,4 milyar doları kapsadığı, ancak altyapı onarımı masraflarının dahil edilmediği vurgulandı. Raporda Dışişleri Bakanlığı'nın Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 4 ülkede 208 milyon dolardan fazla zarara uğradığına dikkat çekildi. Raporda İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD donanmasına ait ana lojistik üssünü İHA ve balistik füzelerle hedef aldığına dair ilk resmi teyitlerden biri de yer aldı. İranlı öğrenciler haber ajansına göre İran ordusu Hava Kuvvetleri Koordinatör Yardımcısı Caferi, El Udeid operasyonuna katılan 3 İranlı pilotun Katar tarafından esir tutulduğunu öne sürdü. Caferi, Katar'ın konuyla ilgili sorulara şu ana kadar aydınlatıcı bir cevap vermediğini belirtti. Biz söz konusu pilotların akıbeti belli olana kadar onları yaşıyor ve esir olduklarını kabul ediyoruz. Katar hem İran'a hem de Kızıl Haç'a hesap vermeli ifadesini kullandı. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansı, İran Meclis Başkanı Kalibaf'la Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafel Talabani görüşmesine yer veriyor. Kalibaf, görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'ın bu kadar direnç gösterebileceğini ve yenileceklerini düşünmediğini belirterek, ABD'nin İran'ın batı sınırlarında hazırladığı komplo, Irak-Kürt bölgesel yönetiminin işbirliği ve silahlı kuvvetlerin girişimleriyle yenilgiye uğradı ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'a yönelik planlarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini ve İran'la Irak arasında ayrışma meydana getirmeye çalıştığını vurgulayan Kalibaf, bu planların boşa çıkarılması için komşu ülkelerle her alandaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: Amerikan Washington Post gazetesi adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump yönetiminin İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlandığını öne sürdü. ABD yönetiminin İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombaların satışına yeşil ışık yaktığı belirtildi. Haberde aynı paket içinde ayrıca 20 bin adet L-2000 penetratör savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde gayri resmi bildirimin yapıldığı ve yakın zamanda resmi bildirimin yapılacağı kaydedilen haberde bu satışın demokratlar için adeta bir turnusol kağıdı görevi gördüğü ifade edildi. Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı

0: Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün yüzlerce cesedin enkazlardan çıkartıldığı Gazze şeridine uluslararası denetçilerin girmesine izin verilmesi çağrısı yaptığını aktarıyor. Türk, Gazze'deki enkazlardan çoğunluğu kadın ve çocuk yüzlerce cesedin çıkartılmaya devam edildiğine, kurbanların büyük bölümünün aynı ailenin fertleri olduğu yönünde bulgular elde edildiğine işaret etti. Volker Türk, daha önce hazırladıkları raporlarda İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği ve savaş suçu işlediği endişesinin kayda geçirildiğini hatırlatarak yeni bulguların bu şüpheyi güçlendirdiğine işaret etti. Brüksel merkezli Euractiv internet sitesi, Hırvatistan yönetiminin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde sona yaklaşan Karadağ'ın AB üyeliğini engelleyebileceğini öne sürdü. Euractiv internet sitesi, Karadağ'ın bu yıl sonuna kadar üyelik müzakere fasıllarını kapatmayı ve 2028'de AB üyesi olmayı hedeflediğini belirtti. Hırvatistan'ın ise ulaştırma sektörü başlıklı faslın kapatılmasına itirazlarını Temmuz'dan bu yana sürdürdüğü ifade edilirken, Zagreb yönetiminin 1990'lı yıllarda bölgede yaşanan savaş sonrası bazı ikili sorunların çözülmesi noktasında baskı uyguladığı aktarıldı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: CNN televizyonunun haberine göre Amerika Birleşik Devletleri ordusu yörüngede uzay silahları konuşlandırdıklarını doğruladı. ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Meng, Maryland eyaletinde düzenlenen bir konferansta değişen tehdit ortamına karşı hazırlıklarını artırmayı sürdürdüklerini savunarak, işte bu yüzden ABD'nin yörüngede şu anda ortak kuvvetleri düşmanca eylemlere karşı savunabilecek kapasitede uzay kontrol silahları bulunuyor dedi. Bu silahların ABD kuvvetlerini savunmak için kullanılacağına işaret eden Meng, sadece havada değil uzayda da üstünlüğümüzü korumamız son derece önemli. Bu nedenle tehdit edildiğimizde başa çıkabilmemiz için adımlar atmak zorunda kaldık diye konuştu. Meng, silahlar hakkında ve ne zaman konuşlandırıldıklarına dair detay vermeyi ise reddetti. İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, El Niño iklim olayının neden olduğu kuraklığın kötüleşmesiyle birlikte Panama'nın dünyanın en önemli deniz taşımacılığı güzergahlarından biri olan Panama Kanalı'nda deniz trafiğini yeniden azaltmayı planladığını yazıyor. Küresel deniz ticaretinin %5'ini ve Amerika Birleşik Devletleri konteyner trafiğinin yaklaşık %40'ını yöneten kanal, özellikle Çin, Asya ve ABD arasındaki ticaret yapan şirketler için maliyeti ve transit sürelerini azalttığı için tercih ediliyor. Panama Parlamentosu'na sunulan taslak plana göre Ekim ayından itibaren günlük ortalama 29,5 geminin geçişine izin verilecek. Bu rakam Ağustos ayındaki 36'dan %18 oranında bir düşüşü temsil ediyor. Eylül ayında yetkililer kuraklık nedeniyle günlük geçişleri 36'dan 32'ye düşürmüştü. Dış basın bülteninin bugün de sonuna geldik. Mikrofonlarımız İpek Önder'de.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor. Saatlerimiz 11.24'ü gösterirken telefon hattımızın diğer ucunda ABD muhabiri Tuna Şanlı bizlerle birlikte ve ABD cephesindeki son gelişmeleri dinleyeceğiz.
2: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri ve hatta dünyada dikkatler, Birleşik Devletler Merkez Bankası Fed'in faiz kararında olacak. Özellikle Trump yönetiminin İran'a açtığı savaşın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatı ve ardından enflasyonun artmasıyla birlikte Fed'in faiz arttırma olasılığı yeniden gündemde. Önceki toplantılarda faizi sabit tutan Fed'in çarşamba günü Türkiye saatiyle akşam 9'da yapacağı açıklamada ne karar vereceği merakla bekleniyor. Piyasaların kalbi Wall Street, Fed'in faiz artırma olasılığını yüksek görürken faizleri sabit tutma olasılığı da göz ardı edilmiyor. Ülkede motorin fiyatlarındaki artışın gelecekte enflasyonda da bir artış yaratabileceği ihtimali sebebiyle Merkez Bankası Fed'in faiz düşürme olasılığı ise az görülüyor. Diğer taraftan Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı Pentagon, İran savaşının maliyetini 33 milyar dolar olarak açıkladı. Bunun 22 milyar dolarının ise sadece İran savaşında kullanılan mühimmatların bedeli olduğu belirtiliyor. İki ülke arasında bir anlaşma ufukta görünmezken savaşa geri dönüş de beklenmiyor. Bunun yerine Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ekonomik ve askeri yıpratma kampanyasının artarak devam edebileceği konuşuluyor. Askeri alanda sahada bunlar yaşanırken teknoloji alanında ise yapay zeka tartışmaları yeniden gündemde. Yapay zeka teknolojisiyle ilgili araştırmalar yapan en büyük şirketlerden biri olan Anthropic'in yöneticisi Dario Amodei, yapay zeka geliştirme sürecinin yavaşlatılması gerektiğini söyledi. Yapay zeka modellerinin yeteneklerini geliştirme hızını düşürmeleri gerektiğini belirten Amodei, ilerleme hala hızlı görünecek ve kazandığımız zamanı akıllıca kullanmamız gerekecek dedi. Amodei, yapay zeka riskler barındırıyor ve bu teknoloji son derece güçlü olduğu için söz konusu risklerde ağır ifadelerini kullandı. Amodei, bu teknolojiyi hiç geliştirmemek insanlığı önemli kazanımlardan mahrum bırakır. Ya da yapay zekayı doğrudan otoriter güçlerin eline bırakır. Buna karşılık çok hızlı geliştirmek de pervasızlık olur dedi. Amodei'nin açıklaması bazı teknoloji şirketlerinin yapay zeka modellerinin siber saldırılar, propaganda kampanyaları ve tehlikeli biyolojik araştırmalar için kullanıldığını ortaya çıkarmasından günler sonra geldi. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump ise yapay zeka sektörü yavaşlamalı mı sorusuna yapay zekayı kazanan genel rekabeti kazanır yanıtını verdi. Trump yapay zeka hakkında sınırlamalar getirebiliriz ancak bazı çevrelerin aşırı derecede olumsuz bir yaklaşımı var dedi. Trump yönetimi bilhassa Çin'e karşı teknoloji rekabetini kazanmak için yapay zeka araştırmalarına muazzam yatırımlar yapıyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: ABD muhabiri Tuna Şanlı'ya teşekkür ederiz aktardıkları için ve şimdi de stüdyomuzda Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Birçok başlığımız var. Gündem bir hayli yoğun ama biz öncelikle Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiğiyle başlayalım istiyoruz. Önce 2 günlük Suriye ziyaretinde bulundu Sayın Bakanımız. Ardından da dün Bakü'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Verilen mesajları, gündemi nasıl yorumlamak istersiniz? Buradan başlayalım ama en dikkat çekici mesajlardan biri de savaşın Karadeniz'e yayılması kabul edilemez çıkışıydı.
3: Kesinlikle haklı olduğunuz bir alandan başladık. Çünkü savaşın yayılım doğası içinde olması bizleri de doğrudan etkiliyor. Şimdi aslında iki ülke, iki farklı alan gibi görülse de her iki savaş içinde ortak kesişim alanları haline gelmiş durumda. Neden? Çünkü öncelikle Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'de sirayet etmesi demek, bir sonraki aşamada Hazar'dan ya da Akdeniz'den bahsetmemiz demek. Kaldı ki geçtiğimiz günlerde Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran ticaret gemisini vurduğu bir arka planı da gördük. Evet, savaş belki yayılım göstermedi ama yayılım riskinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu iki ülkeyle alakalı, hem Suriye hem Azerbaycan'la alakalı söylemem gereken bir diğer konuda enerji krizi yaşadığımız bu günlerde yeni güzergah oluşumu için iki tane alanı oluşturması. Suriye özellikle 2009'da karşımıza çıkan Katar-Suriye-Türkiye hattı için önemliydi. Belki bugün yeniden karşımıza çıkabilir. Çünkü İran-Amerika-İsrail savaşının yanı sıra artık biz Babil Mendeb'de de Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki sorunlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla Babil Mendeb'in de kapanması demek artık bölgede körfez aktörlerin hiçbirinin enerjisini doğrudan sisteme dahil edememesi haline gelebilir. Bir diğer enerji alanında Zengezur'la başlattı. Belki de hani Trump her ne kadar kendisi Trump koridoru diyor olsa da aslında orada orta koridor ve eş zamanlı olarak da kalkınma yoluyla yani Irak'la birleşebilecek alanların ortaya çıkması. Sayın Bakan Azerbaycan'dayken eş zamanlı olarak enerji alanında da çok büyük atılımlar yapıldı. Elektrik enerjisi üretiminden tutalım da petrolle, doğalgazla alakalı olarak gelişecek süreçler ve projeler açısından. Bence bu iki başlığı değerlendirirken hem savaş hem de yeni güzergahlar üzerinden okumamız gereken bir alan ortaya çıkıyor. Bir yandan da geçtiğimiz günlerde Trump dedi ki Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın saldırıları dizel fiyatlarını yükseltiyor dedi. Yani artık o kadar kırılgan bir yapıdayız ki Trump'ın açıklamalarından ayrıca bakacak olursak dahi çatışma alanları enerji riskini gitti.

0: gittikçe arttırmaya başladı. Dolayısıyla sistemde büyük bir sıkışma var. Biz belki şu an hala yaz bitmediği için fark edemiyoruz ama
1: Günümüz
0: bence
1: kış.
0: kesinlikle. Ve bu kış şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'de ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. Fakat Avrupa için çok soğuk geçecek bir kış var. Dolayısıyla da Türkiye'nin ve bölge aktörlerinin buradaki konumu ve güvenlik alanını oluşturması son derece önemli. Evet, Avrupa ile belki herkesin çok iyi ilişkisi olmayabilir ama günün sonunda Türkiye'nin ben çok insani bir dış politika ile hareket ettiğini düşündüğüm için buradaki soruna şimdiden bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Ve yeni enerji merkezi oluşuyor. Güvenlik merkezi oluştuğu gibi Mekke Anlaşması kapsamında. Son olarak da hemen onu ekleyeyim Suriye başlığında. Çünkü bugün Suriye'nin Mısır'ın Mekke Anlaşması'na dahil olması demek sadece coğrafi bir genişleme değil, aynı zamanda enerji ve güzergahlar açısından da büyük bir genişleme. Ve tabii ki de terörsüz Türkiye, terörsüz bölge başlığı üzerinden de terörsüz bir gelecek oluşumu açısından son derece önemli. Tabii İsrail politikaları ekseninde de belki yorumlanacak başlıklar var ama
1: Onu da
0: sanırım bu
1: sona
0: iki konu
1: saklayalım artık,
0: tabii
1: o
0: ki de
1: son
0: Sayın Hakan
1: başlığı.
0: Fidan'ın ele aldığı konularda hani temel tablo sanırım böyle.
1: Evet, jeopolitik ve jeostratejik çok güzel bir
0: Kesinlikle.
1: çerçeve çizdiniz. Şimdi buradan devam edelim. Rusya-Ukrayna hattında da yine sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarında cephe hattının gerisindeki hedeflerin kapsamı giderek genişliyor. Şimdi Trump'ın açıklamaları var demiştik. Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı olarak enerji hedeflerini saldırmama konusunda anlaştıklarını duyurdu ama üçlü bir müzakere konuşuluyor Ekim ayına yönelik. Böyle bir ihtimal gündemde mi sizce? Mevcut durumu nasıl okursunuz?
0: Ben CIA direktörünü takiben Witkoff ve Kushner'in yapmış olduğu o diplomatik mekik diplomasi adımlarıyla birlikte evet mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ama bunun merkezi sanırım İpek Hanım Türkiye. Bunu hepimiz net olarak
1: Birleşik
0: görüyoruz.
1: Arap Emirlikleri'nin adı da geçti değil mi?
0: Evet,
1: Yanılmıyorsam.
0: yani Riyad vardı daha öncesinde ama ben ne olursa olsun Türkiye'de olması gerektiğini
1: Evet.
0: düşünen biriyim. Çünkü ilk başta kurulan masa Türkiye'de kuruldu. Yani Belarus'ta bir araya gelmeye çalıştılar. Başarısız bir girişim oldu. Sonrasında Türkiye'nin ne kadar uğraştığını biliyoruz. Sadece hani Dolmabahçe değil aynı zamanda Antalya Diplomasi Forumu bunun bir merkezi haline geldi. Bu açıdan umarım ki
1: Gideriz
0: Türkiye'de
1: yeniden
0: olur.
1: Türkiye olur. Evet.
0: Ama onun haricinde şöyle bir gerçeklik oluştu artık. Rusya-Ukrayna savaşında modern dönemin en büyük stratejik değişimlerini yaşıyoruz biz. Artık burada hibrit savaş unsurları çok fazla öne çıkmaya başladı. Ama bu hibrit savaş unsurları Rusya-Ukrayna savaşının içerisinde değil. Yani iki aktör arasında değil. Aynı zamanda Rusya ile birlikte Almanya'yı, İngiltere'yi, Polonya'yı, Litvanya'yı yani Baltık aktörlerini de içine alacak şekilde genişleme eğiliminde. Bu nedenle CIA direktörü zaten Moskova'ya ani bir ziyaret yaptı. Ve bu ziyaret yaparken de Baltık ülkelerini aslında bir anlamda dikkat çekerek bunu gerçekleştirdi. Baltık ülkeleriyle yapılan görüşmeler neydi bilmiyoruz. Ama büyük ihtimalle savaşın gidişatına dair bir yol haritası çizilmişti. Son şimdi sürece baktığımız zaman Almanya'nın dahil olmasına yönelik böyle belli açıklamalar, iddialar, İngiltere ile alakalı sorunlar derken NATO Avrupası bir kırılmanın eşiğinde. Bu savaşa mı dahil olacak yoksa bu savaşı sonlandıracak mı? Hani az önce evet enerji açısından dedik bu kış zor geçecek ama maalesef ki siviller için zor geçiyor, vatandaş için zor geçiyor bu kışlar. Dolayısıyla burada yapılması gereken temel durum işbirliğinin ve o masanın kurulup oturulması. Hatta şu detaya da yer vermek gerekiyor belki de. Kushner ve Witkoff Moskova'ya yaptığı ziyarette Putin'le 3 saat görüştükten sonra Kiev'e geçmişlerdi ve Kiev'de Avrupa'dan da aktörler geldi. Almanya, Fransa, İngiltere'den de isimler geldi. Özellikle askeri kanattan ve bunlarla görüşmeler yapıldı. O zaman biz Avrupa'nın dahil olduğu bir masa görmeliyiz ki buradan bir sonuç çıksın. Çünkü herkesin barış ve ateşkes yaklaşımı tamamen farklı. Ekim ayı içerisinde olur mu? Yani umarım ki olur ama bu kadar yakın bir süreç içerisinde de hangi başlıklar üzerinden olur? Büyük ihtimalle sınırlı bir ateşkes. O da Trump'ın geçtiğimiz gün demiş olduğu gibi enerji ateşkesi olabilir. Ama onun haricinde kış ayları için nasıl bir süreç öngörecekler? Bana biraz belirsiz geliyor ve 5. yılı neredeyse tamamlayacağız. 6. yılına girecek. Artık kronikleşmiş bir savaş haline geldi.
1: Evet efendim. Şimdi baktığımızda Rusya'da da seçim
0: Evet, Duma
1: yaklaştı değil mi?
0: seçimleri.
1: Ukrayna'ya yönelik bu işgalin başlamasından bu yana gerçekleşecek ilk parlamento seçimi 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Bunun peki sahaya yansıması sizce nasıl olur?
0: Yani Rusya'dan bahsederken çok bir değişim olacağını öngörmek zor diye düşünüyorum. Seçimler son derece önemli. Ne olursa olsun hani en azından bir sistemin işlediğini görebiliyoruz. Rusya mesela bu konuda en fazla Ukrayna'yı niye eleştiriyor ya da

0: Zelenski'yi niye eleştiriyor? Çünkü o hal ilan edildi ve hala aynı isim başta diye. Hani bu açıdan evet sistemin işlediğini görüyoruz ama sonuç değiştirmiyor mi pek hanım? Ben çok değişeceğini
1: Hiçbir
0: düşünmüyorum. Duma
1: kanaatindesiniz.
0: seçimleri yine aynı şekilde. Ha belki bize AfD gibi şaşırtacak
1: Evet.
0: bir atılım gelir mi? Onda da çok
1: Evet.
0: bir değişim olmaz
1: O da
0: sanırım.
1: sürpriz olur, evet. O zaman Almanya'yı konuşalım mı? Almanya'da çünkü aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçimlerinde elde ettiği tarihi seçim zaferi söz konusu. Bununla birlikte Birleşik Krallık'taki ayrılıkçı liderlerin de eş zamanlı çıkışlarını takip ettik. Bu gelişmeler Avrupa siyaseti açısından ne anlama geliyor? Aynı hafta içerisinde yaşandı hemen hemen. Bu kritik gelişmeleri nasıl yorumlamak istersiniz efendim? Bir çöküş mü var merkez siyasetin yoksa bu tarz yorumları yapmak için henüz erken mi?
0: Bence bir çöküş var. Yani bunu söylemek gerekiyor. Ya Birleşik Krallık açısından ben öyle öngörüyorum. Çünkü 17. yüzyılda kurulan bir yapı var burada. Hep güneş batmayan imparatorluk diyoruz ama 19. yüzyılda imparatorluk sınırlarını genişleten 20. yüzyılda biz bunu nasıl bir arada tutarız diye yani İngiltere odağından baktığımızda 21. yüzyıl artık tam anlamıyla imparatorluk tasfiyesi noktasına geldi. Yani Kuzey İrlanda konusunda, İskoçya konusunda, Galler konusundaki karşımızdaki durum aslında bu üç aktörün de hem tarihsel hem de yapısal olarak gerek milliyetçi yaklaşımlar olarak okunsun, gerek bağımsızlık noktasında okunsun. 16-17. yüzyıldan bu yana devam eden imparatorluk yaklaşımından ayrı bir gelecek tasavvur etmek istemeleri. Bir diğer konu 2016'da Brexit ile birlikte aslında Britanya ne yaptı? Avrupa Birliği'nden çıktı. Ama şimdi bu aktörlerin bir yandan da kimlik arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'ne katılım noktası bir irade beyanı olduğunu da gördük aktörlerden. Bu da son derece önemli. Demek ki artık klasik anlamda inandığımız ya da sistemi domine etmeye çalışan aktörlerin sistemi değiştirdiğini görüyoruz. Hani belki bunu çok farklı noktalarda okuyanlar var ama ben bunun bir imparatorluk sürecinin son noktası haline geldiğini okuyorum. Çünkü burada en temel konu 2022 yılından bu yana Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşını devam ettirirken kendi içlerinde de kronikleşen sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldıkları bir alan oluşması. Tıpkı işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki gibi silahlanma yarışına girildi. Güvenlik ikilemleri yaratıldı. Toplum üzerindeki baskı artmaya başladı. Almanya da bu açıdan önemli. Yani AfD bugün evet aşırı sağ noktasını okuyoruz ama bence bir turnusol kağıdı etkisi yaratıyor Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa içerisinde ve Avrupa'nın kendi sorunlarıyla ya da kendine sorun haline getirdiği olaylarla da nasıl baş etmeye çalıştığını gösteriyor. Yani İngiltere açısından süreç bence çok farklı bir noktaya gidiyor. Burada nasıl bir yol takip edilecek önümüzdeki günlerde göreceğiz ama dediğim gibi bence Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'nın bir araya gelip bu kurumsal açıklamayı yapması son derece önemli. Yani tabii ayrılırlar, ayrılmazlar ya da yeni bir yapı nasıl oluşur şu an öngörmek zor. Ama şunu söyleyebiliriz ki yolu Avrupa Birliği ile devam etmek istiyorlar. Bence bu son derece önemli. Gerçi Avrupa Birliği'nin de artık sonu mu geldi söylemleri üzerinden bu da ilginç bir durum. Almanya örneği ise şöyle bir gerçeklik var. AfD çok ilginç. Şimdi bundan 5 yıl önce 2021'de %20'lerde oy oranı vardı. Şimdi %40'ları geçti. Demek ki toplum belli şeylerin değişmesini istiyor. Ben bunu aşırı sağ odağında yorumlamıyorum. Çünkü İtalya'da da benzer bir durum var. Meloni şu ana kadar en uzun süre başta kalan isimlerden biri haline geldi. Aşırı sağ isimlerden biri. Yani burada aşırı sağ durumu, tutumu, yapısını okuduğumuzda savaşın yarattığı ekonomik ve toplumsal sorunları farklı şekilde toplumun kanalize etmeye çalıştığını görüyoruz. Hep biz 2. Dünya Savaşı dönemi özdeşimi kurarız aslında. O dönem içerisinde milliyetçilikler ya da aşırı yaklaşımlar yükselmiştir ama şimdi 21. yüzyılın dünyasıyla okuyoruz bunları. Dolayısıyla hemen yanlarında devam eden bir savaşa karşı Avrupa aktörlerinin yani devlet bazındaki aktörle toplumun yaklaşımının bence son derece farklı olduğunu gösterdi Almanya'daki seçimler.
1: Sadece doğuda değil batıda da yükselen bir oy oranı
0: Kesinlikle.
1: var. Almanya'da doğru okumak lazım aslında değil mi
0: Kesinlikle.
1: AfD'nin seçim başarısını? Evet efendim. Bir de pazar sabahı yapılan bir trene yönelik saldırı vardı. İngiltere Başbakanı, eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın ve Avrupalı güvenlik yetkililerinin yabancı devlet adamlarını taşıyan bir trenin çok yakınında gerçekleşti hava saldırısı. Buna dair neler söylemek istersiniz? Bu saldırı Polonya sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafede gerçekleşmesi bakımından dikkate değerdi tabii.
0: İşte az önce de dedim ya artık savaş hibrit savaş noktasında. Yani şöyle de bir şey var. Rusya ile alakalı olarak geçtiğimiz günlerde de Almanya'da Leipzig havaalanıydı. Orada bir saldırı, dronlu bir saldırı olduğuna dair haberler.

0: vardı. Ta Ağustos'un başındaydı ama ne kadar ilginç bir tesadüf ki seçimlerden kısa bir süre önce bizim karşımıza çıktı. Rusya bunu kabul etmedi. Daha sonrasında net bir bilgi yok dedi aslında Almanya'dan gelen açıklamalara da baktığımızda. Çok fazla bilgi kirliliği var bu süreç içerisinde. Şu ana kadar Rusya'dan yanlış hatırlamıyorsam bir doğrulama gelmedi. Ama şunu söylemek gerekiyor. Savaş devam ederken bu kadar da karmaşık bir hale gelmişken buradaki çatışmanın sınırlarının olmadığını görüyoruz. Sivillerin hedef alındığı, sivil askeri ayrımın olmadığı bir cephede maalesef ki sahada farklı aktörler ya da unsurlar olduğunu da unutmamak gerekiyor. Drone saldırıları ya da işte ne diyelim artık diğer yapılan sabotaj saldırılarıyla birlikte gri bölgelerden bahsediyorduk ama bence artık bu bölgeler gri bile değil. Hiçbir şekilde görememeye başladık. Rusya'nın doğrudan bu heyeti hedef aldığına dair bir açıklama gelmediği iddialar üzerinden konuştuğum için altını çizeyim. Böyle bir durum Rusya açısından ne kadar mantıklı sonuç doğurur? Hiçbir şekilde. Çünkü Rusya'nın böyle bir adım atması doğrudan Avrupalı aktörlerle savaşı göze alması demek. NATO 5. maddeye belki işlevsel hale getirirler. Bir diğer konu, eğer burada bir dezenformasyon varsa bu kimin işine yarayacak sorusu da ortaya çıkmış oluyor. Şimdi Avrupa'nın özellikle hani son dönemde diyorum ya silahlanma noktasına geldiği konu son derece düşündürücü. Avrupa Rusya ile doğrudan bir savaşı göze alabilecek mi? Yani biz sanki biraz İpek Hanım buna doğru evrilmeye başladık. Hepimiz bunu sorgulamaya başladık bu sistem içerisinde. Yani bu açıdan Polonya zaten NATO içerisinde de en fazla askeri harcamasını arttıran aktörlerden biri. Tarihsel gerçekliği de düşünecek olsak Birinci Dünya Savaşı dönemi, Fransa İhtilali sonrası işte Napolyon Fransa'sı ile birlikte o yaşanan süreçler ekseninden hani tarihi örnek veriyorum ki aklınıza gelsin. Hani bu açıdan Polonya'nın durumu süreci çok farklı. Ama Rusya-Ukrayna savaşının ne yazık ki sınırları yok. Harita iki renk değil. Artık bunu hepimizin farklı şekilde görmesi gerekiyor. Belki bundan bir yıl önce konuşurken Rusya-Ukrayna diyorduk savaştaki taraflar açısından. Ama bence bu harita tamamen değişti. Yavaş yavaş Avrupa içlerine yayılan, Rusya içlerine yayılan, Hazara ya da Akdeniz'e sirayet etmeye çalışan noktalar var. Bence bu açıdan Sayın Hakan Fidan işte aslında ilk baştaki konuya geliyorum. Açıklaması son derece önemli ve buna ilişkin adım atılması gerekiyor. Türkiye NATO üyesi olarak Montreux'den üzerine düşen bütün görevleri, bütün sorumlulukları uyguluyor. Ama bununla birlikte maalesef ki taraflar sadece enerji konusunda değil, ticari alanlardaki sınırları da artık zorlayacak şekilde o yayılım eğilimine giren alanları oluşturmaya başladılar. Bu da son derece sorunlu bir süreç ortaya çıkarıyor. Çünkü enerji krizinin derinleştiği bir dönemde navlun fiyatlarından tutalım da sigortalamaya kadar her şey değişti. Artık bir gemiyi 10 birime belki sigortalatıyordunuz. Şimdi 1 milyon birime sigortalatma noktası belki uçuk bir süreç ya da uçuk bir rakam gibi geliyor ama maalesef ki durum bu. Artık kırılganlıklar üzerinden ilerliyor. Bu nedenle de ben hep diyorum ki artık burada bir masa kurulmalı.
1: Evet, inşallah efendim yakında kurulur, biz de o gelişmeleri aktarırız dinleyicilerimize. Bir de Pentagon'un çarpıcı bir raporu vardı efendim. İran-ABD savaşını yorumlamayı dilerseniz bu rapordan başlayayım. Çünkü Pentagon'un resmi denetçisi pazartesi günü İran savaşına ilişkin özel bir rapor yayımlayarak Savunma Bakanlığı'nın çatışmadaki ABD ekipman ve tesis kayıplarına yönelik ilk resmi muhasebesini gerçekleştirdi. İran'la çatışmaların Pentagon'a maliyetinin 1 Ağustos itibariyle yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığını ve harcanan hava savunma füzeleri nedeniyle ABD'nin mühimmat stoklarının ciddi şekilde tükendiği ve bu durumun Çin'e karşı savunma kapasitesinin zayıflatılabileceği uyarısında bulunuldu. Şimdi nasıl okursunuz tabii bu tabloyu? Fatura ABD'ye çok ağır oldu.
0: Evet ama bize
1: Savaşın
0: sanki
1: faturası.
0: daha ağır gibi. Çünkü sürekli yükselen enerji fiyatları, gıda fiyatları derken aslında 8 milyar insanın yükü daha fazla. Şunu da söylemek gerekiyor. 38 milyar dolardan bahsediyorlar ama bu büyük ihtimalle çok daha yüksek bir meblağ. Savaşın ilk başladığı gün kurulan İran-Amerika Savaşı için bir saat sayaç vardı. O sayaç hala işliyor. Yani dinleyicilerimiz onu da lütfen baksınlar. Oradaki rakamlar çok daha farklı göreceklerdir. Şöyle bir durum var. Bu sadece askeri harcamalar. Şimdi enerji boyutundan
1: Enerji
0: şunu
1: faturası.
0: ekleyeyim. Günlük 20 milyon varil geçen bir hattı günlük 4 milyon varile düşürdüler. Babülmendeb üzerine baktığımızda günlük 8 milyon varil geçmesi gereken ya da geçen bir alanda büyük ihtimalle eğer bu şekilde devam ederse çatışma 2 milyon varile kadar düşebilir. Dolayısıyla dünyanın %33'ünün belki enerji

0: enerji alanında geçiş yaptığı bir güzergah kapanıyor. Bunu nereden temin edecekler? Edemiyorlar. Çin bunu nereden temin ediyor? Çin şu an kömüre odaklanmış durumda. Bu da ne yapıyor? Günün sonunda çevresel şartları çok daha zorlayacak. Avrupa için zor kış diyoruz ama tüm dünya için zor kış olacak. Hidrokarbon rezervlerinin sisteme dahil edilemediği bu alanlar bizi daha çok böyle evet alternatif ve temiz enerjiye belki yönlendiriyor ama kısa vadede siz bunları yapamıyorsunuz. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Petrol ya da doğal gaz yerine kömür entegre ya da ikame ediyorsunuz. Şimdi bunun piyasa üzerindeki etkisini bir yana bırakıyorum. Çevresel etkilere bakmak gerekiyor. 38 milyar doların görünmeyen kısmı, o buzdağının görünen kısmı sadece. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim odaklı belki bunları okuyoruz. Ya da işte Ukrayna ile alakalı dizel fiyatlarını yükseltti diyen bir Trump var. Ama şunu da görmek gerekiyor. Buzdağının görünmeyen bir kısmı da acaba bu savaşlardan kimler kazanç sağlıyor? Amerika sisteme ne kadar enerji satıyor? Ve sanırım en kritik sorulardan biri de Venezuela'nın sahip olduğu petrollerin %25'ini sisteme dahil eden Amerika bu süreç içerisinde bu satışlardan ne kadar kâr etti şirket bazında? Bu soruları da sormamız gerekiyor herhalde.
1: Evet, çok fazla cevaplanacak soru var ama karşımıza herhalde muhatap da yok.
0: Kesinlikle.
1: Savaş öncesi varil fiyatı 70 Amerikan doları civarındaymış. Brent petrol fiyatı şimdi artık 120 dolara kadar çıkan bir tablo var karşımızda. Şimdi tabii Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları vardı. Kasım 2026'daki ara seçimlerin hemen ardından bitebileceğini iddia etti. Siz peki bu açıklamaları nasıl okudunuz?
0: Seçim yatırımı yapıyor yani bence yatırım. Acaba şunu soruyorum ben bazen. Savaşı ne kadar bitirmek istiyor? Geçtiğimiz günlerde Besant dedi ki biz dedi çok dedi büyük yaptırımlar uygulayacağız. Sadece İran'a değil İran'la işbirliği yapanlara da. Şimdi İran'la işbirliği yapanlara da uygulayacaklarsa o zaman burada hemen aklımıza gelen sadece Çin değil diğer aktörler de var. Onlar da Amerika ile işbirliği yapıyorlar. Dolayısıyla İran petrolü bir şekilde sisteme dahil oluyor. Hani bu açıdan karşılıklı bağımlılıklar bu kadar yüksekken bu söylem sanki biraz yarıda kaldı gibi. Trump'ın ben gerçekten savaşı bitirip bitirmek istemediğini de bilemiyorum. Bir de böyle bir şey var. İran'ı gerçekten sıkıştırdıkları noktalar var. Ama bir yandan da Avrupa'yı da sıkıştırdı. Çin'i de sıkıştırdı. Rusya'yı da sıkıştırıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu konum içerisinde o hani hegemonyanın ya da gücün sorgulandığı 21. yüzyılda acaba İran baskısı üzerinden pek çok alanda bir taşta hani iki kuş vurmak deriz ama bir taşta 4-5 kuş mu vurmaya çalışıyor? Böyle bir de durum var. Hani buradaki çerçeveyi okumak son derece önemli ama tabii biraz daha böyle farazi konuşuyoruz. Belki bunu da söylemek gerekiyor. Fakat ben Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın vadede savaşı bitirebileceğini öngörmüyorum. Hürmüz'deki düğüm çözülmedikten sonra nükleer enerjiyle alakalı ya da zenginleştirilmiş uranyumdan şu an bahsetmiyoruz bile. Her şey Hürmüz'e odaklandı
1: Evet.
0: çünkü.
1: Başladığımız noktadan çok uzaklaştık. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu
0: Ben
1: kapsamlı
0: teşekkür ederim.
1: değerlendirmeler için. Sağolunuz. Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Sunu Özel Özcan bugün bizlerle birlikteydi. Sabah ajansında yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Sesi Radyosu halaya durmak. Hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit. Komşuya verilen selam. Ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Western sinemasının karakter odaklı örneklerinden biri olan 1959 yapımı Rio Bravo adlı filmden söz edeceğiz. Howard Hawks'ın imzasını taşıyan bu film, evet, Vahşi Batı'da silah sesleri vardı ama aynı zamanda sarsılmaz bir dayanışma ve onurdan da söz edildirdi mesajını verir. Hikayemiz Texas'ın küçük bir kasabası olan Rio Bravo'da geçer. Sheriff Change güçlü bir toprak ağasının kardeşini cinayetten tutuklar. Dışarıdaki çete üyeleri mahkumu kurtarmak için kasabayı kuşatırken, şerifin yanında direnmesi pek de mümkün görünmeyen bir grup vardır. Alkolle boğuşan yardımcısı Lude, yaşlı Stumpy ve toy ama hızlı silahşör Colorado. Bu ekip de zaten kuşatma altındaki adalet kalesini korumak için bir araya gelmiştir. John Wayne, Sheriff Change rolünde o sarsılmaz otoritesini sergilerken, Dean Martin, karakteri Dude'un kendisiyle verdiği iç mücadeleyi muazzam bir hüzünle yansıtır. Hapishanedeki o meşhur şarkı sahnesi, savaşın ortasında bile dostluğun insan ruhunu nasıl birleştirdiğini gösteren nadir bir sinema anıdır. Rio Bravo, diğer westernlerin aksine aksiyonu geri plana itip karakterler arasındaki o derin bağı ön plana çıkarır. Tam da bu yüzden Sheriff Change, kasabalıdan yardım istemek yerine sırtını yanındaki dostlarına dayar. Profesyonellik ve sadakat bir yana, birliktelikten kaynaklanan neşenin gücü bir yanadır. Rio Bravo denince akla hala John Wayne'in o kendine has yürüyüşü, Dean Martin'in eşsiz sesi ve Ricky Nelson'un dinamizmi gelir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade ederek, hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline

getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmaları içinde Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde atılan her adımda milletin hassasiyetinin gözetildiğini söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. Basın mensuplarıyla bölgesel konuları değerlendiren Bakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek olan tehdidin İsrail olduğunun altını çizdi. Fidan, Yunanistan'la ilgili olarak da Yunanistan bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin oyuncağı olmamalı. Biz iyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistte devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Et ve et ürünlerinde yeni dönem. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde standartları değiştiren yeni tebliğ

18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Et ve et ürünlerinde yeni dönem. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde standartları değiştiren yeni tebliğle döner, sucuk ve pastırma gibi gıdalarda yağ, tuz ve protein oranlarına yeni sınırlar getirdi. İşletmelere 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanındı. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. ABD'de 20'yi aşkın senatör, Batı Şeria'daki şiddet olaylarına dair bilgilendirilmek için tasarı sundu. ABD'de 20'den fazla senatör, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden ve İsraillilerin ve İsrail askerlerinin karıştığı şiddet olaylarıyla ilgili Kongre'nin bilgilendirilmesini öngören karar tasarısı sunduklarını belirtti. Yapay zeka öğrencilerin öğrenme deneyimini sekteye uğratıyor. Yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Massachusetts Teknoloji Enstitü tarafından yayınlanan rapor, eğitimde yapay zeka araçlarının kullanılmasının öğrenme deneyimini sekteye uğrattığını ortaya koydu. Widow's Bay Emmy ödüllerine damgasını vurdu. Televizyon dünyasının Oscar'ı kabul edilen Emmy ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Widow's Bay toplam 14 ödül kazanarak tek bir sezon için alınan en çok ödül rekorunu kırdı. Ve spor. Thomas Reis Trabzonspor'da. Trabzonspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için Thomas Reis'le anlaştı. Arda Güler'le Real Madrid 3-2 kazandı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche deplasmanında serbest vuruştan gole imza atarken galibiyeti 90+1'de getirdi. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahipliğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı Türkiye saatiyle 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 22 derece. Az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 31 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük 38 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Amsterdam 18, Bern 21, Kopenhag 19, Viyana ve Sofya 26, Tiran 31, Bakü 29 derece. Gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Üsküp 21, Paris 22, Brüksel 18 ve Saraybosna 23 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: özel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öster. Speakeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan var sevgili dinleyenler. İletişim kanallarımızı sizlerle paylaşalım. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bize aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Stresin beden ve ruh sağlığımıza verdiği zararlar hakkında ne çok bilgi duyuyoruz, değil mi sevgili dinleyenler? Peki kilo verememe sebeplerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Amerika'da bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Bölümünün yaptığı bir araştırmaya göre, stres başlı başına hücreler üzerinde meydana getirdiği değişiklikler yüzünden kilo almanıza sebep olabiliyor. Bugün güzel bir günde diyetisyen, klinik psikoloji bilim uzmanı Funda Tuzgöl ile stres ve diyet üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Gerçekten çok önemli bir konu aslında, değil mi? Yani kiloyla bağlantısının en yüksek olduğu şeyler arasında diyebilir miyiz bunu?
1: Çünkü geçmişte biz hep ne yendiğiyle odaklanıyorduk danışanın kilo sorununu çözerken. Şimdi hem ne yediği, hem ne kadar yediği, hangi saatte yediğine odaklanırken artık diyoruz ki kiminle yediniz? Yani o sofrada kavga, gürültü, tartışma varsa yediğinizin miktarını da yönetemezsiniz. Size faydasını, biyo yararlılığını da bedensel olarak alamazsınız. Artı ne yediğinizin farkında olmadığınız gibi doymadığınız, hormon sisteminizin alt üst olduğu, strese maruz kaldığınız bir sofradan kalkmak tekrar kaşık kaşık bir şey yeme arzusu doğurabilir diyoruz.
0: Peki stres kaynaklı yeme alışkanlığının nedenleri neler desek ne söylersiniz?
1: Şimdi öncelikle hani konu başlığımız kortizol de burada çok büyük rol oynuyor. Çünkü biz eğer strese maruz kaldıysak en çabuk salınan hormonlardan biri kortizol. Ve kortizolün asıl salınması gereken saat en yüksek seviyede salındığı sabah uyandığımız sirkadyen ritmimize göre anken ve gerekli olan kadar salınması

0: gerekirken, çünkü kortizol da aslında salınmalı. Yani şöyle düşünün, hani iyi ki korku denen duygumuz var. Korkmasaydık insanlık tarihi diye bir şey olamazdı. O büyük hayvan arkasından koşarken "Aa, merhaba" diyen insanı ortadan kaldırırdı ve
1: Kendimizi korumamız gerekiyordu,
0: korumamız,
1: evet.
0: sorun varsa kaç mekanizmasını, aslında iyi ki korku var. Kortizol da böyle bir şey. Yeteri kadar salındığında aslında vücudu korumaya da alan bir şey. Ama şu anki koşullarda strese maruz kalma oranımızın artması, trafikte, iş hayatında, sosyal medyanın maruz bıraktığı an be an, siz elinize "ay bir 5 dakika kafamı dinleyeyim" diye eğlenmek adına aldığınız sosyal medyanızda olmadık olaylara maruz kalan zihniniz yine stresle baş etmeye çalıştığı için hormon dengesizlikleri yaratılabiliyor. Ve bu da maalesef hemen kendimizi iştahla buluşturabiliyor. Çünkü belki de bize çocukluğumuzda öğretilen bir davranış var. Hemen ortalık karıştığı anda bir lokma bir şey ağzına at ki kendine gel öğretildiyse, biz geçmişte bize öğretilen yüzünden işte patronla sıkıntı yaşasak çekmeceyi kurcalayan, ailede bir problem yaşasak hemen dolaptan bir şey almaya çalışan, çünkü bildiğimiz bir şey var. Özellikle şeker ve karbonhidrat, basit şeker ve karbonhidrat, karbonhidratların başında şeker gelir. Hızla kan şekerimizi yükselten bir besin kaynağı olduğu için, o hızlı yükseltişte milisaniyelik de olsa zihnimiz bir disosiye oluşa, yani böyle elektrik fişini çek, o anlık da olsa, o milisaniyelikte olayı unutmayı sağlayan,
1: Rahatlamayı
0: o
1: sağlıyor.
0: milisaniye bile bize çok işe yaradığını bildiği için zihin, size o sırada "hadi bir meyveye, bir hurmaya, bir ceviz badem ye, bak magnezyumun düştü, hemen tatlı isteğini öyle kapat" fikrini doğurmaktan çok, çikolataya, pastaya, kek ye, hamur işi ye, ekmek banarak bir şey yeyi hatırlatıyor. Çünkü bildiği bir şey var. Karbonhidrat ağırlıklı tüketirsen zihnin milisaniyelik de olsa seni konudan uzaklaştıracak.
1: Rahatlatacak mı? Birçok insan depresyondayken kilo da verebilirken stres neden kilo alıyor peki?
0: Çünkü depresyon aslında bazen iştahtan uzaklaştıran, kendini içe dönmeye neden olan, yediğini, sağlıklı besleneyim fikrinden uzaklaştıran kopma halidir. Yani depresyon aslında öyle "ay ben depresyondayım" denecek kadar basit bir şey değildir. Kişi öyle bir duygu durumu içerisinde olur ki "depresyondayım" bile diyemez. Öz bakımı bozulur, iş potansiyeli, belki işe bile gidemez hale gelir. Ama İşte çok o bunalıma girdiğimiz hallerimizde bazı insanlar iştahtan kesilirken, bazıları da aşırı iştahta buluşabilir. Peki strese girdik, iştahtan kesildik de neden kilo aldık kısmına gelince, yemediğimiz dönem metabolizma daha az yakıta alışmışken normalleşen besleniş bu sefer de fazla geldiği için depo etmeye kalkıyor. Hele bir de biz vücut kodu olarak daha çok kas hafızası oluşturan bir geçmişimiz değil de yağ hafızası oluşturan bir geçmişimiz varsa, işler iyice karışıyor. Çünkü beden öyle bir algı içinde ki, şimdi bizim bir taraftan yağlı bir vücut düşünelim, bir taraftan kaslı bir vücut düşünelim ve aynı besin kaynağını, aynı kaloriyi ortaya koyalım. Kişinin hangi taraftaki hacmi daha fazlaysa o besin kaynağı oraya depolanıyor. Yani siz yağlı bir vücuda sahipseniz tükettiğiniz besin yağınıza hizmet ediyor. Kaslı bir vücuda sahipseniz besin daha çok bu tarafa hizmet ediyor. O zaman ne yapacağız? "Ben kiloluyum" demekten çok "acaba ben kassız mıyım" dememiz lazım.
1: Kas burada da çok önemli.
0: Çok önemli. Yani vücut kas kitlemiz, hani insanların geneli şöyle diyor: "Geçmişteki yediğimden çok daha itinalı beslendiğim halde eskiden kilo verebiliyordum, şimdi neden veremiyorum?" Çünkü eskiden sizin kas yapınız, yaşınızla alakalı, egzersizlerinizle alakalı, arabasız okuma döneminizle alakalı. Okula yürüyerek gidiliyordu, okulun içinde koştu, ama sonra iş hayatı başladı. Araç kullanma potansiyellerimiz değişti. O yokuş çıkılarak dolmuş bineceğim diye, otobüs bineceğim diye koşturan kişi belki de iş yerini ayarladı, serviste ya da maddi durumunu düzelterek aldığı aracıyla işe gidip gelmesiyle ne yaptı? Bir market alışverişinden bile gelinen çanta, eskiden koştu koştu merdivenden çıkan genç şimdi asansör beklemeye başladı. Bu da ne yaptı? Bizim kas kaybımıza yol açtı.

0: Geçmişte kasa hizmet eden besin bu sefer yağ kitlem arttığı için kastan daha fazla olduğu için yağ depolamaya başladı.
1: Yani biz hayatımız boyunca hep kasa mı odaklanmalıyız vücut kilomuzu korumak adına?
0: Ya tabii burada bu odaklanışta eğer hani tabiri caizse psikopatça ay yapmalıyım sabah kalkıp tek derdim yapacağım sporum egzersizim tabii ki olmamalı.
1: Bu da zaten strese neden oluyor, değil
0: Bravo,
1: mi?
0: her şeyden önce. Artı vücut zaten bir yerde sizi yeter artık abarttın diye durduruyor. İşte stres kırıkları vesaire gibi de tanımlanır ya sporculukta vücut bir şekilde sizi geriye çekiyor. Tendon kopuyor gibi benzer şeyler. Kişinin aslında tercih ettiği beslenme şekli de tercih etmesi gereken fiziksel aktivitesi de her şeyden önce sürdürülebilir olmalı. Yani ben her şey yoluna girdiğinde bırakırım düşüncesiyle diyete başlayan kişinin yeniden aldığına binlerce kez şahit oldum.
1: Maalesef.
0: Yani benim kilo almama neden olan besinler nelerdir kısmı keşfedilecek ve onlar tabii ki bir parça da olsun hayatta devam edecek ama eskisi kadar değil. Ve ben verdim nasıl olsa rahatlığıyla eskisi kadar tüketim değil azar azar devam ederek denenecek. Eğer bana tekrardan kilo aldırıyorsa hiç hayatıma sokulmayacak. Çünkü kişiden kişiye değişir. Hani çevremizde görürüz ya dünyayı yiyordur.
1: Evet,
0: Ona bir
1: evet.
0: şey olmuyordur. O bir lokmadan ben yediğimde ben hemen ertesi güne rakamım değişiyordur. İşte o genetik faktör devreye giriyor. Ailesel sofra kültürü devreye giriyor. Belki siz onu hep aşırı kalorili besinler tüketirken gördünüz ama gündüz vakti tüketti. Siz o tüketimleri eğer gece yapıyorsanız, çünkü bir çalışma var. Gün boyu kadının beslenmesini bir azaltma yapılmamış. Ama yanlış saatlerde olanlar günün sirkadyen ritme göre gündüz güneşin tepemizde olduğu vücudun yakabileceği saatlere çekildiğinde yine yağ azalması görülmüş. Hani ne zaman yiyoruz, ne kadar yiyoruz, kaçta yediğimiz konusu bu nedenle önemli. Bunların hepsine bakmak lazım. Çünkü kişi bu sefer sporumu yapamadım stresi, yiyemedim stresi
1: Stres.
0: yine hormon dengesizliklerinin kapımızı çalmasına neden olur.
1: Kilo kontrolünde sanırım yaşam şeklimiz çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Bunu beslenmemize de göstermemiz gerekiyor. İşte uyku saatimize de
0: Hem de
1: göstermemiz gerekiyor.
0: nasıl?
1: Uyku çok
0: Uyku
1: önemli.
0: çok
1: Siz
0: önemli.
1: mesela biraz önce şeyden bahsettiniz. Uyanır uyanmaz kortizolümüz
0: Sarılmıyor.
1: salınıyor.
0: Olması gereken seviyede beni
1: Olmasın.
0: korumaya almadığı için salınım orada başlıyor. Ve bunun düzenini devam ettirirken ben yorgun gecelerden dönüyorsam ayılabilen bir vücuda sahip miyim? Burası da dengesizleşiyor. Çünkü sizin vücudunuzun doğru besinleri alabilmesi için zihinsel dinginlik de burada çok önemli. Yorgun olduğunuzda dikkat edin farkında olmadan. Çünkü kişi der ki gece yemelerim var. Halbuki gece yemesi gündüz belki de yeteri kadar kalori almadığı için kalori açığını kapatan bir beden uyku sersemiyken en böyle bilinç dışımızın ayık olduğu, bilinçli tarafımızın uykulu olduğu anda yiyeyim de bir rahatlayayım kısmına. Çünkü duygu her zaman çok daha hızlı hareket eden taraf. Zihinde duygusal refleksimizle mantık refleksimiz arasında 8 kat fark var. Duygu 8 kat hızlı hareket ediyor. Onun için bir olay yaşandığında kavgaya, gürültüye dönüşme, mantık devreye girene kadar çarpı 8 hızlı duygu devreye giriyor.
1: Duygusal açlığımızı yiyerek doyuruyoruz aslında,
0: Duyuyoruz. Aslında
1: maalesef.
0: duygusal açlık dediğimizde de yani şimdi biz beslendik. Proteiniyle, karbonhidratıyla, yağıyla gayet dengeli olması gereken kadar beslenme uzmanımın bana önerdiği nefis doğru bir saatte besinimi aldım. Daha 1-1,5 saat geçmeden ya ben yine bir şey yemek istiyorum diyorsa kişi hemen diyecek ki boynumun altı toktu. Bu boynumun üstünün açlığı. Ben bu açlığı doğru yönetmek için ne yapmalıyım diyecek ve seçimlerini ona göre yönlendirecek. Ki bunun için bir sürü psikolojik tepkiler yaratılabilir.
1: Evet, stres yeme davranışlarımızı ve iştahımızı çok fazlasıyla etkiliyor dediniz. Peki biz bunu nasıl yöneteceğiz? Bunun için bize nasıl ipuçları
0: Harika
1: verebilirsiniz?
0: bir soru. Tabii her şeyden önce aslında tedbiri başından almak lazım. Çünkü madem strese düşme ihtimali fazla olan bir yaşam tarzım var veya benim psikopatolojim buna çok yatkın. Belki nesneyle olan ilişkimi yönetmeyi psikoterapilerle, farkındalık arttırmayla öğrenmem de şart ama şu an ön tedbir

0: Birim ne olmalı? Bir kere her şeyden önce fizyolojik olarak doymuyorsanız, sürekli kan şekeriniz düşük bir gündem yaşıyorsanız, bu hiç yememekle de olur, aşırı yemekle de olur. Ne yediğiniz önemli, ne kadar yediğiniz önemli ve denge var mı, o önemli. Karbonhidrat ağırlıklı tüketimler yapıyorsanız eğer, kan şekeriniz önce hızla yükselir. Çok çabuk yükselen bir şey, enflasyon gibi düşünün, çabuk düşer. O iniş çıkışlar sürekli benim insülin salınım dalgalanmalarımdan, habire bir yiyecek arayışı içerisinde kendinizi bulursunuz. Bir kere günlük fizyolojik açlığımı, bedensel doyumumu tamamlamalıyım ki herhangi bir stresle karşılaştığımda kendimi bir çekmece kurcalarken, dolap araştırırken bulmayayım. Burası çok çok önemli. Fiziksel aktivite yine çok önemli. Çünkü fiziksel aktivitede biz aynı zamanda şunu da başarıyoruz. Çevrenizdeki sporla çok profesyonelce ilgilenen ya da spora gönül vermiş, mutlaka günlük yürüyüşlerine, egzersizlerini yapan kişilere bakın. Çok daha pozitif, çok daha sağaltılmış, çok daha, hatta yüzleri simetrik kişiler olduğunu görürsünüz. Çünkü bizim sağ beynimize sıkışmış ve işlemlememek üzere orada travma yaratmak için bekleyen duygu hikayemiz, eğer işlemlenmediyse, sol beyni atmadıysak, bu bize hep bir defekt ruh sağlığı, ruh sorunları yaratır. Ama siz eğer günlük yürüyüşler yapan biriyseniz, sağ kol, sol kol, sağ bacak, sol bacak, bu ritimde gittiğinizde, hele bir de o konuya odaklanarak, ya dün şu da olduydu, beni de ne kadar sinirlendirdi konusunu da zihninizde ufacık olsun düşünerek hareket ettiğinizde, bazen tabii her yürüyüşünüzü sabote edin demiyorum, ama işin içinden çıkamadığınız o konuyu azıcık odaklanarak düşündüğünüzde, sağ beyinde sıkışan o konunun sol beyine atıldığını, yani işlemlemenin başladığını, ya ben de aslında parlamasına çok kızdım ama o da şöyle haklıydı dedirtecek bir noktaya geldiğini bilimsel çalışmalar açıklıyor. Yani bizim sorunsalı oturarak düşündüğümüzdekiyle hareket anındaki düşündüğümüzün sonucunun farklı olduğu keşfedilmiş. Bir derdiniz mi var? Alın o duygunuzu, derdinizi, yürüyüşe çıkın. Bir hesaplaşın bakalım, vereceğiniz kararlar çok daha pozitif sonuçlanabiliyor. Bu da bizim yememize de etki ediyor. Çünkü yemek annedir. Siz ilk yiyecekle buluşturan taraf duygudur, annedir, annenizin memesidir. Ve siz anne memesiyle rahatlamayı öğretilen bir geçmiş hikayeye sahipseniz, hele bir de böyle her yaşadığınız sorunda ayağınız takıldı, düştünüz, ay çocuğun ağzı kanadı, şunu emzir de rahatlasın. Anadolu'da böyle bir şey vardır, çok yaşamışsınızdır. Çocuğun başına bir şey gelir, şeker şerbeti yapılır, içirilir. Hep bir böyle besin kaynağıyla size rahatlama öğretildiyse, siz her derde düştüğünüzde, dara düştüğünüzde, mutsuz olduğunuzda, o hormon salınımı dengesizleştiğinde, yiyeyim de rahatlayayım'a gidebilirsiniz. Bu da maalesef çocukluğunuzda, gençliğinizde, küçüklüğünüzde kilo yapmazken, yaş hele 40'ın üstüne çıktığında kapıyı öyle bir çalıyor ki canice, yanında bir de hastalıklar getiriyor. Çünkü
1: Maalesef
0: maalesef yağlıysanız, yanlış besleniyorsanız, bağırsak hastalıklarından, mide rahatsızlıklarından tutun da kansere bile zemin hazırlıyorsunuz. Çünkü kanser hücresinin yağ hücresi içerisinde çok daha saklanabildiği, konaklayabildiği ve büyümesinin kolaylaşabildiği de tespit edilmiş. Onun için yağlı vücutların kanserli olduğunda kilosunu vermesi aslında işe de yarayan bir şeydir. Ama tabii ki sağlıklı, dengeli, yeterli beslenme kurallarıyla. Bizi yağ, evet, bazen koruyor. Mesela östrojen hormonu içinde kadınlarda yağın varlığı östrojeni tutan bir şey. O nedenle menopoza giren kadının çok zayıf girmemesi lazım.
1: Bunu hep söylüyorsunuz.
0: Bunu unutmayın. Bu hep aklımızın bir köşesinde olsun. Yağ bazen de iyi bir şey. Hele östrojen, nasıl erkek ölümleriyle kadın ölümlerine bakıldığında kadınların çok daha kalpte vesaire de korunaklı olduğu gibi, östrojen burada güç sağlıyor. Kalan östrojenimizi hunharca kaybetmek istemiyorsak eğer, delirmeyelim, zayıflamak konusunda çok da kafaya takmayalım. Zaten çok zayıf kadınlara bakın, menopoza girdiklerinde çok aşırı zayıf olan kadınların yaşıtlarına kıyasla daha çok kırıştıkları, cilt kalitelerinin bozulduğu, matlaştığı, saç kalitelerinin bozulduğunu görürüz. Onun için kilo çok tukaka bir şey gibi düşünülmemeli. Ama nerenizde? Eğer sizin yağlanış şekliniz belinizi kalınlaştıran bir yağlanmaysa, erkek olun kadın olun fark etmez, işte o zaman tehlike.
1: İç organlar için tehlike.
0: İç organlar tehlike. Çünkü orada bütün sistem aksayabiliyor. Yani biz aslında burada güzel yürüyüşlerini yapan, biraz biraz da gidin spor salonuna demiyorum, ev egzersizlerini arttıran ama doğru koşullarda. Artık çok güzel programlar var. Sanki PT'niz yanınızdaymış ve size spor danışmanlığı yapıyormuşçasına kolunuzu kaldırma açınızın yanlış bir açı olduğunu, onu işte şu kadarcık açıyla kaldırdığınızda asıl kası çalıştıracağınızı öğreten programlardan destek alarak günde 10 dakika, 15 dakika ağırlık egzersizleri, direnç egzersizleri, bir lastikle bile, herhangi bir lastikle bile, direnç lastiğiyle birlikte yaptığınızda ağırlık çalışmışsınız kadar size güç veriyor. Evdeki yaşlınız bile, bazen önünüze o videolar düşüyordur fizyoterapistlerin çok hani profesyonel aletleri taklit eden ev tipi aletlerle o yaşlının kollarını çalıştıran sistemler bile akciğere çok büyük hizmet ediyor. Bunu da unutmamak lazım.
1: Evet. Kısa bir ara verelim. Ardından devam edelim Sayın Tuzgör bu güzel sohbete.
0: Canımsınız.

0: Dünya çapında bir sağlık sorunu haline gelen obezitenin giderek artan oranda tüm insanları etkilediği söyleniyor. Obezitenin psikiyatri ve psikolojiyle olan bağlantısı, stres, kaygı bozukluğu ve depresyonla olan ilişkileri kapsıyor. Örneğin, birçoğumuz yoğun stres altında kaldığımızda ve kendimizi kötü hissettiğimizde şekerli ve yağlı gıdalarda teselli arıyoruz. Bu nedenle obezitenin tedavisinde doğru beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıkları benimsemek kadar, kişinin sorununa yönelik psikoterapi desteği, hipnoz ve hipnoterapi de etkili bir rol oynuyor.
1: Sevgili dinleyenler, güzel bir gün devam ediyor. Güzel bir günde konuğumuz Funda Tuzgöl, diyetisyen, klinik psikoloji bilim uzmanı. Kendisiyle stres ve diyet üzerine konuşuyoruz. Biraz önce sohbetimizde 40 yaş üzerindeki menopoza girmeden önceki dönemden bahsettiğiniz kadınlar için yağın çok koruyucu olduğundan da bahsediyorsunuz. Peki biz yağı korumalı mıyız, yoksa kaslı bir yani kas oranımızı mı artırmalıyız? Burada nasıl davranmamız gerekiyor?
2: Aslında daha çok şöyle, mezro hepimizin evinde olmalı. Baskül illa tartılın, çünkü aynadaki siz bizim için çok önemlisiniz. Hı hı. Hani kilom 3 daha vereyim, 5 daha vereyim, belki vücut kendini tam, mesela menopoz çağında kadının karın bölgesinin birazcık daha yağlanıyor olması, eyvah tehlike çanları gibi düşünmemek. Gidecek olan, azalacak olan östrojen seviyemi korumaya mı alıyor vücut diye düşünmek lazım. Orada sağlıklı, dengeli, yeterli beslenmeyi devreye koyduğumuzda tehlikeli yerlerimiz değil, vücudun başka tarafları yağlanabilir. Mesela kadının kalçasının yağlanması, karnının yağlanmasından, belinin yağlanmasından çok daha kıymetlidir. Biz erkek olalım, kadın olalım, bel yağlanmasına çare bulacağız. Yani bizim bel ölçümüz asla kadınsak kalçamızdan daha geniş olmayacak. Hı hı. Erkeksek de en fazla eşit olacak. Hı. Yani aksi takdirde işte o zaman bir bakarsınız karaciğer yağlanması. Çünkü vücut şunu demeye başlamıştır: depo edilecek yerlerim bitti, artık deri altım yağlanıyor, haberin olsun demeye başlamıştır. Ve buradaki mücadele de kası arttırdığınızda yağlanma düzeniniz devreye girer ve bu düzensizlik ortadan kalktığı için de bu sefer vücut doğru yöne evrilir. Yani ne demek istiyorum? Herkes şu an bizi dinleyen dinleyicilerimiz daha yağlı olduğunu düşündüğü bedeninin bölgesine eliyle temas etsin. Hı hı. Kendine dokunduğunda göbek bölgesi daha yağlı olan birinin göbeğinin buz gibi olduğunu, hı hı, kolları daha kaslı olan birinin koluna dokunduğunda sıcacık olduğunu fark, evet, edecektir. Çünkü kaslı olan yer enerji yakımını çok iyi sağlıyor. Ama yağlı olan yer buzdolabı gibi düşünün, depo etme modunda.
1: Kan damarlarının da biraz daha az olduğu
2: devre,
1: yerler.
2: Aynen öyle. Ama neden azdı? Belki de oraya depo etmeye kabiliyetli olduğu için. Hani bazı kadın ya da erkek yapılarında bakarsınız. Mesela annem de benim alt bedeni inceciktir der o kişi. Hakikaten onu da inceciktir. Ama biz de hepimizin yapısı böyle, karnımız kocamandır der. Kabullenmekten çok, çünkü kiloyu hep genetik gibi düşünürüz. Kilo kültüreldir.

0: Yani bunu şöyle düşünün. İnanılmaz güzel, hepimizin böyle ay çok hoş olmuş dediği bir yabancı kadını gördüğümüzde, mesela Rus bir kadını gördüğümüzde, ana kadar hoş dediğimizde, birbirimize işaret edip bakmaya çalıştığımızda, o kadın Türk bir insanla evlensin.
1: O da mı kilo
0: 2 sene
1: alır?
0: sonra kilo aldığını görüyorsunuz. Çünkü kültür değişti. Orada sofraya konanlar değişti. Kendi ülkesinde karnabaharlı nefis çorbalar vesaireler yerken burada hamur işleri devreye girmeye başladı. Ve hani genetikti? Kilo kültüreldir. Beslenme alışkanlığınız değiştiğinde yemeniz değişir ve yağlanma oranınız değişebilir. Azalabilir, artabilir.
1: Kortizolün kilo kontrolünde çok çok önemli olduğunu söylediniz. Peki biz kortizolün etkisinden nasıl kurtulabiliriz?
0: Kurtulmayalım.
1: Kurtulmayalım.
0: Daha çok stres seviyemizi değiştirelim. Yani bizim eğer hani salınması da aslında gerekli olan ve bizi hayatta kalmaya yönlendiren hormonlardan biri olduğu için, beni korumaya aldığı için, engellemek yerine, hani çok da pembe bir hayat yaşamaya çabalamak yerine, neden ben bir olaya tepkimi bu kadar büyük veriyorum? Ya işte terapiler de burada aslında devreye giriyor. Aslında keşke erişebilecek herkesin seans yaşama hakkı olsa ve insanlar terapötiye, psikolojik o temasa, terapilere temas edebilse.
1: Herkesin ihtiyacı var aslında
0: Ya
1: bakıldığında, değil mi?
0: şöyle, mutlaka burada bir hani inanış var ya, ben deli miyim de psikoloğa
1: Evet.
0: gideyim gibi.
1: Bu da
0: İnanın öyle
1: kültürel bir
0: olmuyor.
1: inanç bence.
0: Kesinlikle öyle. Ben kendi adıma söyleyeyim. Eşim bu süreçlere girdiğinde, işte hocalarıyla vesaireyle devam ederken, ha ben dedim insan, işte hoca beni görse bana 2 seansta diplomayı verir, ben çok sağ. Aman Allah'ım, ne defekler, neler çıkıyor ve rahatlıyorsunuz. Bir kere her şeyden önce verdiğiniz tepkilerinizin neden olduğunu fark etmeniz, sizin gelişiminizde büyük bir rol oynarken, bir başkası bir şeye tepki verdiğinde artık hak vermeyi becerebiliyorsunuz. O ona göre haklı bir davranıştı. Bu bile sizi kaç level öteye götürüyor. O zaman da siz olaylar trafikten tutun da yaşamınızın her bir köşesinde, ikili ilişkinin girdiği her bir anda, karşı tarafın verdiği tepkileri daha rahat hazmedebiliyorsunuz. İşte o hazım devreye girdiğinde, fark ederseniz hep böyle bir hazım üzerinden anlatırız. Çünkü bizim vücudumuzda aslında 2 tane hazım sistemi var. Bir psikolojik hazım, bir de fizyolojik hazım. Ve maalesef konuyu hazmedemediğinizde, duygusal hazmınızı yapamadığınızda, yani aslında psikolojik işlemlemeyi başaramadığınızda, işte onu hazım diye tanımladığımız şey, biz ama hazmetmeye ihtiyacım var. O zaman ne yapayım? Bir şey yiyeyim de hani hazmedeceğim ya. Bilinç dışı bu düz mantıkta düşünüp hazmederek, bakın ölümde bile bizim o yası kaybettiğimizi, toprağın altına koyduğumuzu kabullenebilmemiz için birçok kültürde et yemekleri pişer, pilavlar
1: Evet.
0: vesaireler, işte mesela seçtiğimiz, ki bunu Kamil Hoca ile konuştuğunuzda çok daha güzel anlatacaktır. Seçtiğimiz tatlı bile en zahmetli tatlıdır.
1: Evet.
0: Unu
1: Evet.
0: kavururuz, un helvalarını yaparız ve bu helvayı yediğimizde de ne kadar hazmı zor bir kavrulmuş, karamelize olmuş, hem şekeri hem unu
1: Yoğun olan tatlı.
0: yediğinizde sindirmesine kadar, ölümü sindirmek çok güçtür ya, onun üzerine çıkacak bir başka sindirim yapmaya çalışıyoruz. Midemize taş gibi oturan bir tatlıyı sindirmeye çalışıyoruz. Belki de öne geçsin ki, hani Allah bunu unutturacak, acı vermesin gibi çok güzel bir
1: Evet,
0: duamız vardır
1: evet,
0: ya.
1: evet.
0: O an hazmedemiyorum ya, en sevdiğimi toprağın altına koydum geldim dediğimiz anda, belki de öyle bir tatlıyı seçme nedenimiz de bu olabilir mi diye kocaman bir soru işareti
1: Çok
0: bırakırım
1: anlamlı bir bağ
0: herkesin aklına.
1: kurmuşsunuz bence. Biz biraz önce terapilerden bahsettiniz. Keşke herkes terapiye ulaşabilse dediniz ama. Peki stresi azaltmaya yarayan besin var mı? Böyle bir örneğimiz var mı? Hani
0: Ya
1: şunu yersek daha az strese gireriz diyebileceğimiz bir şey var
0: benim
1: mı?
0: daha çok odaklanmanızı istediğim şey şu aslında. Karbonhidratlar bir kere iniş çıkışı çok fazla yaptığı için, bu masum bir meyve bile olsa, o iniş çıkış, hele bir de benim genetik altyapım da buna çok uygunsa ve ben ailesel şeker hastalığına yatkınsam, başrolde gidiyor diyebiliriz. Ve tabii bir takım baharatlar, işte kurkumin

0: değerini arttırmak vesaire gibi ilaveler de çok faydalı olacakken, güne dağılan öğünler de bizim için önemli. Yani bir kere güne başlarken stresi çok fazla yaşamamak adına kendinizle şunu deneyin. Aç hayatınıza adım attığınız bir sabah öğününü düşünün ve gün boyunca hiçbir şey yememeye niyetlendiğiniz bir günün stresle baş etme çalışmalarına bir bakın. Bir de nefis bir kahvaltı yapmışsınız. Bir ya da iki yumurta, alerjisi olmayan bireyler için söylüyorum. Ya da karaciğerle ilgili, safra kesesiyle ilgili sorunu olmayan sağlıklı bir birey iki yumurtalı, üç yumurtalı bir kahvaltı yapabilir. Haşlanmış, yanında bol yeşilliği olan, işte domatesi, biberi olan, bir parça peyniri, zeytin, cevizi olan bir kahvaltı yapmış. Hatta süzme yoğurdun üzerine birazcık pekmez gezdirmiş. Bir dilim de ekmeğini yemiş. Kiloya göre ekmek miktarı da tabii ki değişebilir. Tam anlamıyla doyduğu bir kahvaltı yaptığı, güne böyle başladığı, günün erken saatinden sonraki stresle karşılaştığı anlarına bir baksın. Hangisinde daha kolay başa çıkabiliyor? Yani motomot mucizevi bir besin söylemektense daha çok genel anlamda örüntüsü tam olan öğünleri tüketmek, öğünlerin birbirine çok yakın olması, leptin dediğimiz yağ yakan hormonumuzun salınmasını da sabote ettiği için leptin çok kıymetli. Hem öğünler yakın olduğunda iyi salınamıyor. Ya habire ben bir şey yersem, işte diyetisyen bana dedi ki ara öğün ye. Gidiyor geliyor ağzına bir şey atıyor. Mesela geliyor danışan diyor ki siz sık yiyin dediniz diye bademi cevizi yanıma aldım. Vallahi 10 tane yiyorum diyor ama habire bir yeme modunda. O sıklaşan öğün aralıkları da tehlike.
1: Aralıklı orucu bu yüzden mi tavsiye ediliyor yani?
0: Etme nedenlerini çok net anlayamasam da illa bir kahvaltıyı devreden çıkarma furyasıdır gidiyor. Ben ne kadar morbid obez danışanla temas ettiysem belki %80 üzerindeki sayı kahvaltısız hayatlarını yönetiyorlar. Ben hayatlarına kahvaltı ilave ediyorum. Kilo vermeye başlıyorlar ve korumaya başlıyorlar verdikleri kiloyu. Uzun açlık, geceki uzun açlıksa ben de varım. Ama gündüzü inanılmaz, mesela yılda birkaç sefer, belki birkaç hafta uzun açlıklarınızı gündüz de yapmalarınız olabilirken bunu yaşam tarzı haline getirmenin mantıklı olduğunu iddia eden bir taraf var. Ben o insanların bedensel değişimlerini izlediğimde boyunları kırışan, koltuk altları kendinden önce el sallamaya başlayan, bacak araları gevşeyen bedenlere sahip olduklarını gözlemliyorum. Kas kaybı oluyor. Bu nedenle hiç önermiyoruz ama gece açlığında çok doğru bir şey oluyor. Çünkü vücudun otofajiyi de yaşaması gerekiyor.
1: Süremizin sonuna geldik ama
0: Geldik.
1: yine de böyle bir flaş cümle istesem sizden son olarak neler söylersiniz dinleyicilerimize?
0: Stresten daha uzak kalmayı başarabileceğimiz, stresle mücadele edebilmeyi başarabileceğimiz huzur dolu günler diliyorum ve herkese söyleyeceğim, sağlıklı, dengeli, yeterli beslenme kişiye özeldir, parmak izidir ve komşuma iyi gelmiş, ben de bunu yapayımlardan mümkün olduğu kadar uzak kalalım.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Sağ
1: Çok
0: olun.
1: teşekkür ediyoruz.
0: Hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyenler, güzel bir günde yine programımızın sonuna geldik. Konuğumuz diyetisyen, klinik psikoloji bilim uzmanı Funda Tuzgöl'dü. Bu hafta stres ve diyeti konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
2: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade ederek, hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmaları içinde Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde atılan her adımda milletin hassasiyetinin gözetildiğini söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. Basın mensuplarıyla bölgesel konuları değerlendiren Bakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek olan tehdidin İsrail olduğunun altını çizdi. Fidan, Yunanistan'la ilgili olarak da Yunanistan bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin oyuncağı olmamalı, biz iyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana piste devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu.

Et ve et ürünlerinde yeni dönem. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde standartları değiştiren yeni tebliğle döner, sucuk ve pastırma gibi gıdalarda yağ, tuz ve protein oranlarına yeni sınırlar getirdi. İşletmelere 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanındı. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamalarına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20'yi aşkın senatör,

Yapay zeka öğrencilerin öğrenme deneyimini sekteye uğratıyor. Yapay zeka üzerinde çalışmalar yapan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından yayımlanan rapor, eğitimde yapay zeka araçlarının kullanılmasının öğrenme deneyimini sekteye uğrattığını ortaya koydu. Vidos Bey, Emmy ödüllerine damgasını vurdu. Televizyon dünyasının Oscar'ı kabul edilen Emmy ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Vidos Bey toplam 14 ödül kazanarak tek bir sezon için alınan en çok ödül rekorunu kırdı. Ve spor, Thomas Rice Trabzonspor'da. Trabzonspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için Thomas Rice'la anlaştı. Arda Güler'li Real Madrid 3-2 kazandı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche deplasmanında serbest vuruştan gole imza atarken galibiyet 90+1'de geldi. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029 yılında ise Barcelona'da oynanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı Türkiye saatiyle 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 22, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 31, güneşli olmak üzere Kerkük 38, parçalı bulutlu olmak üzere Amsterdam 18, Bern 21, Viyana ve Sofya 26, Kopenhag 19, Tiran 31, Bakü 29, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Üsküp 21, Paris 22, Brüksel 18, Saraybosna 23 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Daniel Rodrigo Troncoso Murillo'nun Kolombiya'dan mektubuyla selamlıyoruz sizleri. Selamlar, yeni bir dinleme raporuyla tekrar sizlerleyim. Dün yayınlarınızı kısa dalga üzerinden dinleme fırsatı buldum. Ben bir vurmalı sazlar sanatçısıyım, yani perküsyonistim ve programlarınızda çaldığınız Türk müziklerini dinlerken dünyanın en iyi zillerinin Türkiye'de üretildiğini düşünüyorum. Bunu mesleğimle ilgili olduğu için özellikle belirtmek istedim. Yine altını çizmek istediğim bir başka konu da Türk çayı. Ülkenizde çayın çok içildiğini ve sevildiğini biliyorum. Ben de çay içmeyi çok sevdiğim için bu konudaki programlarınızı merakla dinliyorum. Sevgiler. Ve bir başka selamsa Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ne. Profesör Doktor Tahir Gilyacev'in mektubu. Merhaba, Türkiye'den yazdığınız Tatarca yayınlarınızı çok severek ve memnuniyetle dinliyorum. Suyla gelen kültür programı çok ilgimi çekmişti. Müzelerinize, tarihi yerlere, konserlere gitmek istiyorum. Yayın

Türkçe şarkılara da yer verirseniz çok memnun olurum. Ayrıca Ramazan ayında Kur'an ayetlerinin Tatarca açıklamalarını da duymak çok güzel bir duygu. Yayınlarınız çok zengin içerikli. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum, saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenlere.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini

0: 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un yedi tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela dört minare, İstanbul'un fethinden sonra gelen dört sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. Dört minaredeki on şerefe, Kanuni'nin onuncu padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in binbir renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
1: Turkuaz.

haberiniz olsun. Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan, eteğinde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen tarihi Sümela Manastırı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Devlet desteğiyle aldıkları karavanla yayla yayla gezerek bal üretiyorlar ve Türkiye'de kütüphane sayısı 45.327 oldu. İlk haberimizde Trabzon'a gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sümela Manastırı'nı 5 yılda 2 milyonu aşkın kişi ziyaret etti. Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan, eteğinde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen tarihi Sümela Manastırı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Halk arasında Meryem Ana adıyla da bilinen Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Şubat 2016'da başlatılan restorasyonda çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması, güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı tamamlanarak avluya kadarki bölümü 25 Mayıs 2019'da, ikinci etap çalışmalarının önemli kısmının sona ermesiyle manastırın %65'lik bölümü 28 Temmuz 2020'de, İç avluyu kapsayan üçüncü etabı ise 1 Temmuz 2021'de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Restorasyon süresince yaklaşık 5 yıl ziyarete kapalı kaldıktan sonra etap etap açılan manastıra yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi. Manastır, kaya düşme riskine karşın 1 Kasım 2021'de tekrar ziyarete kapatılarak tehlike oluşturan kayalar çelik halatlarla sabitlendi.

kaya tutucu bariyerler inşa edildi. Çalışmanın tamamlanmasıyla tarihi manastır 1 Mayıs 2022'de tekrar ziyarete açıldı. UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde 2000'den beri yer alan bölgenin tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlayan manastır 2021'de 153.994, 2022'de 339.110, 2023'te 451.550, 2024'te 442.711, 2025'te 514.596 ve 1 Ocak-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında 128.311 olmak üzere 2.030.272 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Bilimsel veriler, uzman görüşleri ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda son çalışma ise 8-16 Haziran 2026 tarihleri arasında yapıldı. Manastırın iç ve dış avlularında uzman dağcı ekiplerce kapsamlı kaya yüzey temizliği, yürüyüş yollarında bozulan alanlar ve çatı örtülerinin onarımıyla su kemerlerinin üzerinde bozulan yüzeylerde taş temizliği gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tarihi mekan ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Antalya'dan bölgeye tur düzenleyen firma yetkilisi Nermin Yıldırım, herkese bölgenin ilgi odağı manastırı ziyaret etmelerini önererek, "Mimarisi çok güzel, dünyadaki en iyilerden diyebiliriz. Japonya'dan, Çin'den çok misafir var. Karadeniz bölgesi çok canlı bir bölge ama daha çok gelsinler, ülkemizi ziyaret etsinler, yabancılara daha çok tanıtalım," dedi. Afyonkarahisar'dan gezmeye geldiğini anlatan Günay Doruklu da ilk kez gördüğü manastırı çok beğendiğini vurgulayarak, "Karadeniz'in havasına zaten aşıktım. Gezince daha çok beğendim. Mimarisi çok güzel. Bu güzellik için yorulmaya değer," diye konuştu. Hediye Karakuş da tur şirketiyle İzmir'den geldiğini ifade ederek, "Çok beğendim. Yorucu, biraz yaşım geçmiş ama çok güzel. Birçok yeri gezdim. Güney sahillerinin tamamını gezdim ama burası değişik bir hava. Çok beğendim. Serinliği de, doğası da çok güzel. Manastır harika, bayıldım," değerlendirmesinde bulundu. Bu haberimizde girişimci bir çiftten bahsedeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, devlet desteğiyle aldıkları karavanla yayla yayla gezerek bal üretiyorlar. Siirt'te arıcılık yapan Korkusuz ailesi, devlet desteğiyle aldıkları çekme karavan sayesinde gezgin arıcılığı konforlu şartlarda sürdürüyor. Çağbaşı köyünde 36 yıldır arıcılık yapan Orhan Korkusuz, geçen yıl eşi Ayşe Korkusuz'la Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programına başvurdu. Başvurunun onaylanmasının ardından aileye %50 hibe destekle toplam 1 milyon 856 bin 225 lira tutarında 300 polen tuzaklı kovan, bal süzme makinesi, çift kişilik sır alma tezgahı, bal dinlendirme tankı, çok fonksiyonlu bal tankı, mobil güneş enerji sistemi, bal sağım çadırı, 300 arı yemliği ve çekme karavan verildi. Daha önce gittikleri yaylalarda, çadırda ve barakada kalmak zorunda kalan aile fertleri artık elektriği, suyu ve tuvaleti bulunan, televizyon ve buzdolabı olan karavanda konaklayarak konforlu şekilde bal üretiyor. Korkusuz çifti bu işe yönlendirdikleri yeğenleri İbrahim Korkusuz'la zamanlarının önemli bir kısmını verimli bal üretimi için Bitlis ve Van'daki yaylalarda geçiriyor. Aynı zamanda Pervari Bal Kooperatifi Başkanlığı'nı da yürüten Orhan Korkusuz, 1990 yılından bu yana arıcılıkla uğraştığını söyledi. Geçmişte çadırlarda oldukça zor şartlar altında üretim yaptıklarını ifade eden Korkusuz, "Yağmur yağdığında perişan oluyorduk. Ondan sonra barakaya geçtik. Baraka da zordu. Yaylada her yere götüremiyorduk. Geçen yıl kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programına başvurduk. Hem karavan çıktı hem arıcılık ekipmanları. Karavanda televizyonumuz, buzdolabımız ve tüpümüz var. Çok rahat. Şu an her yere gidebiliyoruz. Yağmur yağdığında ve gece de ailece kalabiliyoruz. Elektriği, suyu ve tuvaleti var," diye konuştu. Korkusuz, devlet desteğiyle konforlu ortamda arıcılık yaptıklarını anlatarak,

aracılığa sağlanan desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Son yıllarda aracılığa büyük önem veriliyor ve ciddi destekler sağlanıyor. Devlet desteği olmasaydı aracılık bu kadar gelişemezdi, ifadelerini kullanan Korkusuz, devletten aldıkları destekle kovan sayısını 1300'e çıkardıklarını, geçen yıl yaklaşık 20 ton bal ürettiklerini dile getirdi. Orhan Korkusuz'un yeğeni İbrahim Korkusuz da 6 yıl önce amcasının yönlendirmesiyle 30 kovanla arıcılığa başladığını söyledi. 2 yıl önce kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programına başvurarak hibe destekle 220 arılı kovan aldığını anlatan Korkusuz, amcası ve yengesiyle birlikte arıcılık yaptığını belirtti. Korkusuz, "Şu an 250 kovanım bulunuyor. Daha önce herhangi bir iş yapmıyordum. Amcamın yönlendirmesi ve devletin sağladığı hibe destek sayesinde arıcı oldum. Bu işi severek yapıyoruz. İnşallah işimizi ilerleyen dönemlerde daha da büyüteceğiz. Babamın vefatından sonra ailemin sorumluluğunu üstlendim," dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi de Siirt'in tarım ve hayvancılık alanlarında her geçen gün geliştiğini söyledi. Üreticilerin gelişimi için çeşitli projeler yürüttüklerini ifade eden Şanverdi, Korkusuz ailesinin de sağlanan desteklerle daha modern ve konforlu şartlarda bal üretimi yaptığını belirtti. Şanverdi, arıcıların modern teknik ve ekipmanlarla üretim yapabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini dile getirerek şunları kaydetti. "Yaklaşık 258 bin kovanımız ve 3 bin tonu aşan bal üretimimizle Türkiye'de 5. sıradayız. 2025'te yaklaşık 110 üreticimiz kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programından yararlandı ve toplam 234 milyon lira tutarında proje desteği sağlandı. İlimizdeki arıcıların büyük bölümü gezgin arıcılık yapıyor. Bu nedenle barınma en önemli ihtiyaçlardan biri. Bakanlığımızın destekleri kapsamında çekme karavan alan üreticilerimiz, ülkemizin farklı bölgelerinde aileleriyle birlikte üretim yapabiliyor. Karavanlarda bulunan güneş enerjisi sistemi sayesinde elektrik ihtiyaçları karşılanırken banyo, yemek ve diğer temel ihtiyaçlar da rahatlıkla giderilebiliyor. Tarım ve hayvancılık özveri isteyen bir iştir. Kadın üreticilerimiz de bal üretimine katkı sunmak için büyük emek harcıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak tüm arıcılarımızı desteklemeye devam edeceğiz." Geldik bu haftanın son haberine sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de kütüphane sayısı 45.327 oldu. Türkiye'de faaliyet gösteren kütüphane sayısı 45.327 olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, kütüphane istatistiklerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane'nin yanı sıra 1302 halk, 557 üniversite, 43.466 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere 45.327 kütüphane faaliyet gösteriyor. Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla %1,2 artarak 39.194.669'a yükseldi. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı aynı dönemde yaklaşık %6,4 yükselişle 7.160.225 olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde halk kütüphanelerinin kitap dışı materyal sayısı ise bir önceki yıla göre %7,5 artarak 145.062 oldu. Türkiye'de üniversite kütüphanelerinin sayısı 392'si devlet ve 165'i vakıf üniversitesi olmak üzere 557 olarak hesaplandı. Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla %17,1 artarak 168.603.933 oldu. Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı %8,1 yükselişle 3.603.937 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de geçen yıl 80.921 kitap yayımlandı. Yayınlar konularına göre incelendiğinde geçen yıl yayımlanan materyallerin %22,3'ünün akademik, %21,1'inin

eğitim ve %19,4'ünün yetişkin kurgu edebiyat olduğu görüldü. Bu haberle bu haftanın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli ve farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın sonuna geldik. Ben Arzu Türkdoğan, programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Sefa Aktan ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle hoşça kalın.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Kadim Kökler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kadim Kökler başlıyor. Bu keyifli sohbeti radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Profesör Doktor Tuna Ekim'le beraber Anadolu'nun ve hatta belki vaktimiz kalırsa dünyanın bitki zenginliğini konuşacağız. Çünkü Anadolu'nun bitki çeşitliliği dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Dünyada sadece bu topraklarda yetişen endemik bitkilerin başka yerlerde eşi benzeri yok. Endemik de demek herhalde zaten bu demek değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Endemik demek, evet, o demek. Ancak belirli bir yerde yetişen ve onun dışında yetişmeyen bitkilere biz endemik bitki diyoruz. Yayılışları çok sınırlı. Ama bunlar bazıları mesela yalnız Ankara için endemik olabilir. Yani Ankara il sınırları içinde olur. Bazıları İç Anadolu için endemik olabilir. Bazıları Akdeniz bölgesi için olur. Bir kısmı da, çok azı da Türkiye için endemik. Yani Türkiye'nin genel bir kısmında yayılış gösterebilir. Ama etrafı belirli bir sınırla çevrili olan yerde yetişen bitki demek endemik bitki.
0: Peki hocam, bir şeyin endemik olması, Türkiye'de çok olması, bu niye çok iyi bir şeydir ki?
1: Çok iyi bir şeydir. Şunun için, şimdi şöyle bir şey var. Biz henüz daha dünyada yetişen bitkilerin hangi amaçlarla kullanılabileceğini tam olarak bilmiyoruz. Mesela ben bilim hayatımda çalıştığım sıralarda ancak %10'u, belki şimdi %15 olmuştur, bitki türlerinin %10'u hakkında bilgimiz var. Hangi hastalığa iyi gelir, hangi boyaya iyi gelir, hangi kimyasal bileşimi bizim işimize yarayabilir gibi bilgiler ancak %15 için var, %80'i için yok. Şimdi bu endemik bitkiler çok nadir bitkiler oldukları için bunlar hakkında hemen hemen bilgi hiç yok gibi. Yani hiç yok demeyeyim ama çok azı hakkında bilgimiz var. Onun için bu bitkilerin korunması ayrıca önem arz ediyor.
0: O zaman sizin çalışmalarınız sonucunda dünyadaki bitki literatürüne eklemiş olduğunuz türler bu anlamda da çok önemli olsa gerek değil mi
1: tabii,
0: hocam? Yani
1: tabii.
0: Bilinmeyen bir şeyi
1: evet.
0: Bir keşifle beraber literatürü aslında sunmak.
1: Aynen öyle oluyor. Şimdi şöyle çok rakamlarla boğmadan

0: Size birkaç örnek vereyim. Türkiye hakkında, Türkiye florası hakkında, bitkileri hakkında yazılmış birkaç tane ana eser vardır. Bunlardan bir tanesi İsviçreli botanikçinin 1800'lerde yazdığı Flora Orientalis, yani şark florası, ona göre doğu florası, yani İsviçre'ye göre doğu florası. Orada Türkiye'de 5000 tane bitki yetiştiği, 5000 tür yetiştiği yaklaşık olarak söylüyorum, ifade edilir, verilir, kaydedilir yani. Daha sonra ondan 100 sene sonra, yani 1960'larda Türkiye florası yazılmıştır. Ve esas adı da Türkiye ve Doğu Ege Adaları florasıdır. Yani bizim Doğu Ege Adalarını Türkiye florasına dahil etmiştir bir İngiliz.
1: Sonradan.
0: Bu evet çok enteresandır o. Şu andaki o 12 ada falan diye
1: Allah razı olsun bize
0: ama biz onu
1: yakıştırmış.
0: kullanamadık. Onu da söyleyeyim size laf arasında. O bilgiyi de kullanamıyoruz. Halen de kullanamıyoruz. Doğu Ege Adaları florasında bu sayı, yani 100 sene sonra 9000'e çıktı.
1: Dünyada ne
0: Şey,
1: kadar
0: 8000'e.
1: toplam?
0: Dünyada 250-300 bin civarında. Tabii dünyada da iyi bilinen bölgeler var, bilinmeyen bölgeler var.
1: Mesela dünyada şu anda bilinenler arasında
0: Evet.
1: Anadolu dışında böyle çok
0: Evet.
1: iyi bir bitki çeşitliliği var dediğiniz yer nedir hocam?
0: Tropikler.
1: Öyle mi?
0: Tabii yani hani biz Türkiye çok zengindir, zengindir diyoruz da biz ılıman kuşakta, yani ülkeleri arasında
1: Kendi kategorimizde
0: tabii
1: iyiyiz.
0: kendi kategorimizde yarışmamız lazım. Yaklaşık olarak biz de 12 bin civarında, 12 bin belki 13 bin olmuştur son zamanda veya yaklaşmıştır. Bir türümüz var. Ama mesela bu tropiklerde 20 bin, 30 bin, hatta bazı ülkelerde 40 bine falan çıkar. Mesela onlarda olup da bizde olmayan çok zengin tür orkideler vardır. Hani bu şimdi çiçekçilerde satılan, ondan sonra güzel orkideler. Mesela onlardan bizde ancak toprak orkidesi dediğimiz, onlar bitkilerin üzerine yetişir. Orkideler daha çok. Bizde toprakta yetişen türleri
1: Simbiyoz bir
0: var.
1: ilişkiyle.
0: Evet, ama tropiklerde ağaçlar üzerine yetişen orkideler vardır.
1: Mesela
0: Yani
1: kahve gibi değil mi? Kakao
0: tabii
1: gibi,
0: tabii
1: kahve gibi,
0: onlar
1: onlar
0: gibi.
1: da o bölgenin.
0: Tabii.
1: Peki hocam, şunu merak ederim hep. Yani önemli olan çokluk mudur? Örneğin Anadolu'da denilir ki çörek otu binlerce yıldır vardır ve dünya tıp tarihinde de iyi bir şeydir. Yani hani çok olmayabilir ama Anadolu'daki bu bitki çeşitlerimizin böyle dünyada önemli işlevleri vardır denilebilir
0: Pek pek
1: mi?
0: tabii, pek tabii. Şimdi dünyada birkaç tane bitki coğrafyası, çok fazla şeye girmeden anlatmaya çalışıyorum. İklim kuşağı var. Bu iklim mesela Türkiye ile ilgili olan Akdeniz vardır. Ondan sonra Avrupa, Sibirya deriz biz. Karadeniz tarafında vardır. Bir de bizim İran, Turan dediğimiz, yani Orta Anadolu, Doğu Anadolu falan. Şimdi o buralarda özellikle Akdeniz'de falan yetişen kokulu bitkiler var mesela. Ondan sonra bunlar anormal parfümeri sanayinde veyahut da buna benzer
1: Butik.
0: şeylerde çok fazla kullanılan bitkiler.
1: Farmakoloji belki.
0: Farmakolojide kullanılanları var tabii. Diyeceğim yani Anadolu'nun böyle bir enteresan tarafı var. Mesela Avrupa'da o Avrupa Sibirya deriz. Oradaki bitkiler yani çok enteresan değildir.
1: Tatsız
0: Şimdi
1: tuzsuz kuzeye gittikçe.
0: mesela ben öğrencilerime onu derim. Şimdi öğrencilere çok fazla ders anlattığınız zaman haliyle uykuları gelir tabii. Ben uyansınlar diye derim ki Karadeniz bölgesini ben hiç sevmem.
1: Oo
0: Şimdi
1: hocam,
0: olup ha değil mi? Eyvah.
1: Rizeliyim.
0: Şimdi olur mu? Hiç sevilmez mi Karadeniz bölgesi? Onlar da sizin gibi böyle bir hemen
1: Hemen.
0: şey gösterirler. Aa hocam ne demek istiyorsun falan diye. Benim de istediğim o zaten. Onların uyanması. Şimdi Karadeniz bölgesinde bütün Avrupa'da yaygın olan bitkilerdir zaten. Yani o Avrupa Sibirya dediğimiz, tamam yeşillik çok güzel. Ondan sonra ormanları çok bol. Fakat dediğim gibi tür çeşitliliği bakımından veyahut da o demin bahsettiğimiz endemik bitki bakımından ancak çok yükseklerinde falan vardır bazı endemik bitkiler. Ama Akdeniz bölgesi öyle değil. Akdeniz bölgesinde daha ilginç, daha enteresan bitkiler var.
1: Hocam sizin isminizin verildiği Ekiminya galiba değil mi?
0: Ekimiya, evet.
1: Ekimiya. Nasıl buldunuz, nerede buldunuz?
0: Ben bulmadım onu. Şöyle, onun hikayesini çok kısaca anlatayım. Şimdi konu konuyu açıyor.
1: Hocam bir 30 dakikaya istiyorum ki böyle hani sizi bulmuşken anladım, her şeyi alalım.
0: Anladım. Şimdi şöyle, Huber Murat diye İsviçreli bir adam var. Bu Huber Murat, İsviçreli bir ekonomist, botanikçi değil. Ama kendini

0: Normal botanikte yetiştirmiş. Biz onlara yurttaş bilgin diyoruz. Çok değerli bir kişi ve onu da en son gören, ölmeden evvel gören botanikçi benim. Kendisini ziyaret etmiştim. Edremit'e giderken birkaç bitkimi
1: Evet.
0: götürdüm falan. Ondan sonra da kısa müddet sonra da vefat etti. O bir bitki buluyor bizim Ege bölgesinde ve bir isim veriyor. Fakat diyor ki benim içim ısınmadı bu.
1: İsmi mi?
0: Verdim ama yani vermesen de olurdu falan gibi ama şimdilik öyle vereyim falan diyor.
1: İdareten.
0: Bir isim veriyor. Evet, idareten bir isim veriyor. Fakat daha sonra Türkiye florası yazılırken bizim bir Türk botanikçisi arkadaşımız diyor ki ya bunun böyle olmaması lazım. Yani Huber Murat yanlış yapmış bu işi. Bunu düzeltmemiz lazım diyor. İngiltere'ye gitmişti. Kendisi Edinburgh'a. Edinburgh'da bu konuda uzman bir İngiliz botanikçisiyle o bitkinin adını değiştiriyorlar. Ve benim adımı veriyorlar. Yani ben bulmadım bitkiyi. Bitkiyi bulanlar başka ve benim adımı veriyorlar. Çok enteresan bir hikayesi var. Onu da madem şey
1: Lütfen, lütfen
0: söyleyeyim.
1: hocam.
0: Bu benim adımı verdikten sonra yayınladılar bunu. Tamam, güzel. Hakikaten Türkiye'de ilk defa bir bitki cinsine adı verilen kişi.
1: Maydanozgiller familyasından.
0: Bravo. Bakın
1: Evet.
0: sizin bayağı
1: Dersime
0: bilginiz.
1: çalıştım
0: Evet,
1: hocam sizin
0: bir
1: gibi
0: bayağı bilginiz var.
1: duayen.
0: Çok güzel. Maydanozgiller familyasından bir bitki bu. Pek böyle güzel gösterişli değildir ama olsun. Benim adım veriliyor. Ona yakın bir yerde başka bir türü bulundu bunun. Ve o türede benimle beraber aynı gün doçentlik sınavına giren Ege Üniversitesi'nden adını da analım. Özcan Seçmen diye bir meslektaşımız
1: Ha,
0: vardır.
1: ne
0: Onun
1: güzel.
0: adını verdiler.
1: Ne
0: Ve
1: güzel.
0: bitkinin adı Ekimiye Özcan Seçmeni. İkimizin de adı oldu. Böyle de enteresan bir hikayesi var. Madem açtınız konuyu onu söyleyeyim.
1: Açtırma kutuyu söyletme kötüyü derler ama biz ne güzel ki sizin
0: Evet, iyi
1: anılarınıza talibiz
0: söyledik.
1: bugün hocam.
0: Tamam.
1: Şimdi tabii hocam botanik biliminde de biraz ekoller var. Sizin
0: Evet.
1: için Karlinen ekolü deniliyor.
0: Evet.
1: Bir dönem çünkü herhalde bu özellikle ben bir kitap okumuştum. Çim uygarlığı demişti günümüz için. Yani çimler ne zaman ki o şatoların çevresinde ekilmeye başlanmış. Bunun varlıklı olmanın göstergesi olarak ve dünyada şu anda en büyük ekonomilerden biri çim ekonomisiymiş.
0: Evet.
1: Hocam biz bu programda kadim köklerde hep köklerimizin peşine takılıyoruz aslında. Bazen hiç ummadığımız yerde çok keyifli bir kökün izine rastlıyoruz. Anadolu deyince aklımıza hep Ankara sevgi çiçeği, işte
0: Evet.
1: Şırnak ters laleler. Sizin böyle gönlünüzde şu çok uniktir, çok kıymetlidir dediğiniz böyle var mıdır bizim bildiklerimizden, bilmediklerimizden nadide böyle çeşitler?
0: Şimdi çok zor bir soru sordunuz. Hani bazen derler ya
1: Yani ben şanslıyım hocam. Burada böyle zor sualleri ya.
0: bazen hani hangi çocuğunuzu çok seversiniz falan
1: Evet.
0: derler. İnsan çocuğunu ayıramaz. Onun gibi bir şey. Şimdi tabii yani bu tip çok nadir bitkiler dediğiniz gibi var. Bunlardan bir tanesi. Bakın çok güzel çalışmışsınız siz de konuya. Sevgi çiçeği. Sevgi çiçeğinin madem söylediniz esas adını söyleyeyim ben. Yanar dönerdir. Evet, yani onun esas
1: Sevgiyle yanıp dönmek de pek.
0: değil. Niye sevgi çiçeği dendi? Benim bir öğrencim onunla ilgili bir çalışma yaptı. Ve o çalışma sırasında da bunun adı sevgi çiçeği olsun dedi. Niye? Bu çiçek Ankara civarında zaten başka yerde yetişmez. Mayıs ayında çiçek
1: Açar.
0: açar. Mayıs ayı da anneler günü biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Dünyada çok kullanılan,
1: Kutlanıyor.
0: Türkiye'de
1: Evet.
0: de çok
1: Son
0: hararetle şey
1: yıllarda.
0: edilen, kutlanan. Babalar günü o kadar değil ama anneler günü iyi kutlanır. Dolayısıyla dedi ki sevgi çiçeği olsun adı dedi. Ondan sonra da
1: Ondan sonra.
0: ondan sonra yani daha sonra verildi ama da ondan evvel adı dediğim gibi yanar döner. Çünkü bitkiyi bilirseniz eskiden şey edilirdi, çiçekçilerde falan satılırdı. Şimdi tabii yasaklandı toplanması doğadan. Tek yıllık tabii bitki olduğu için üretimi esasında kolay. Fakat üretildiği zaman çok gösterişli güzel olmuyor benim gözlemlerim. O sevgi çiçeği dediğim gibi bunlardan bir tanesi. Şimdi tersaneye gelince
1: Çok narin değil mi hocam? Ben onu Şırnak'ta dağlarda gördüm.
0: güzel, çok gösterişli, çok güzeldir. Esasında mesela bir saksı bitkisi falan olabilir ama niye olmaz biliyor musunuz?
1: Niye?
0: Polenlerini devamlı döker. Yani bir yere koyduğunuz zaman polenleri falan onun için pek
1: Kontrol altında tutulamıyor.
0: evet kontrol altında tutulmaktan çok şöyle dediğim gibi süs bitkisi olarak pek tercih

0: şey edilmiyor. Yalnız bahçe bitkileri, yani bahçede olabilir. Esasında bizde Türkiye'de Doğu Anadolu'da yetişir. Yani başka yerde doğal olarak yetişmez. Ama Türkiye'nin çoğu yerine gittiğiniz zaman bu bitkiyi görebilirsiniz. Daha çok göçmenler, yani Bulgaristan'dan veya Yugoslavya'dan falan zamanında göçmüş aileler oralarda süs bitkisi olarak kullanılmış. Gelirken soğanlarını getirmişler ve üretmişler Türkiye'de. Yani Türkiye'de başka yerlerde rastladığınız zaman işte Isparta'da vardır, Ege bölgesinde gibi birkaç yerde vardır. Ama bunlar daha çok süs bitkisi olarak insan tarafından geliştirmiş, doğal değil.
1: Anadolu'daki bitkilerin kültürümüzde, mitolojide de tabii yeri var. Mesela bunlardan biri çiğdem çiçeği. Hititlerde bayramı bile var. Baharın gelişini onun da kutluyor. Mesela onunla ilgili hiç şeyiniz var mıdır, çiğdem çiçeği?
0: Yani ben
1: Nasıl
0: mitolojik
1: bulursunuz?
0: olarak bir bilgim yok. İşin doğrusunu söyleyeyim. Benim asistanım vardır. O hastasıdır krokların, yani çiğdemlerin. Çiğdemlerin yalnız şöyle bir özelliği var. Türkiye florası demin bahsettiğim kitap yazıldığı sırada Türkiye, hatırımda yanlış kalmadıysa, 40 civarında, 40-50 civarında çiğdem biliniyordu. Şimdi bu sayı hemen hemen iki misli çıktı. Bir sürü yeni tür, yeni çiğdem türleri bulundu. Tabii çiğdemin şöyle bir özelliği var. Hemen ilkbaharda kar kalktıktan sonra kışın çiçek açıyor. Dolayısıyla ilk baharın habercisi olan bitkilerden bir tanesi çiğdem. Şimdi şu anda Türkiye florasında yani ilk ona giren tür sayısı bakımından böyle bir zenginliği de oldu. Çok da güzel. Bir kısmı ilkbaharda açar, bir kısmı sonbaharda açar. Bir de kıştan evvel açanları var. Yani çiğdemi böyle, ama hakkında çok şiirler yazılmıştır dediğiniz gibi.
1: Evet. Bir de hocam, bazı bitkiler daha torpilli gibidir sanki, böyle
0: Ne
1: görüntüsü
0: bakımdan?
1: sebebiyle. Mesela işte erguvanlar.
0: Evet.
1: Benim de nazarımda nergis yaratılmış bitkilerin içindeki en güzel kokulu olandır, nergis.
0: Evet.
1: Siz nergisle ilgili?
0: Nergis, evet, Türkiye'nin çoğu yerinde var nergis. Tabii o da, biz bunlara geofit diyoruz, yani soğanlı bitki. Kökleri biliyorsunuz soğanlı bunların. Bu nergisler hemen hemen ilkbaharın başlarında çiçek açan, çok güzel görüntülü, aynı zamanda oldukları yerde de bol miktarda çiçek açan ve çok güzel görüntü veren bitkiler. Erguvan da öyle ve bunun gibi bir sürü daha
1: Hocam,
0: var.
1: bütün yani ağaçlara da peki sizin konunuzun içine girebiliyor mu?
0: Ağaçlar girer ama ağaçlardan daha çok şeyler bilirler. Ormancılar ilgilenir. Orman botaniği. Tabii biz de ilgileniriz ama onların bilimsel taraflarıyla daha çok orman botanikçileri vardır. Eski rahmetli oldu birkaç tane, Faik Yaltırık Hoca vardı ve onların hocaları falan vardı. Ama biz daha çok otsu bitkiler, otsu çalımsı bitkiler, botanikçiler, onlarla uğraşırız. Evet.
1: Sizin peki hocam, bu özellikle sahadaki çalışmalarınızda ya da görüp böyle hani hayranlık duyduğunuz, aşık olduğunuz, sorsam,
0: Bitki mi?
1: bitkilerden,
0: Bitki.
1: evet,
0: İşte
1: Anadolu
0: dediğim gibi,
1: coğrafyasında.
0: yani
1: Çocuklar arasında ayrım yapmıyoruz
0: hiç
1: ama hani belki vardır böyle
0: hiç
1: birazcık da.
0: yok, yok, hayır. Hakikaten samimi söylüyorum. Diğer bitkiler arasında yok yani.
1: Evet. Peki Yasemen desem?
0: Olabilir tabii. Yasemin tabii doğal bitki değil. O daha çok
1: Değil
0: şey.
1: mi?
0: Tabii yani daha çok
1: Islah mı hocam?
0: esasında bir tane Jasminum diye Yasemin'in yabanisi vardır ama o öbürü kadar, yani bizim bildiğimiz Yasemin kadar gösterişli ve güzel değildir
1: Ya
0: yani.
1: ona da mesela çok böyle üzerine şiirler
0: Al
1: yazılır
0: derler.
1: da,
0: Tabii.
1: açma Yasemen.
0: İşte bahçelerde falan üretilen Yasemin hem güzel kokulu hem çalımsı bir bitki tabii.
1: Peki hocam, lale.
0: Evet.
1: Sana sarı laleler aldım çiçek
0: Evet.
1: pazarından.
0: Evet.
1: Türkiye deyince, Anadolu deyince, lalenin bu kadar bir baskın tür olması, çeşit olması, bütün şiirlerde onun öncelenmesi, buna nasıl yaklaşırsınız?
0: Şimdi lalenin şöyle, lale Anadolu bitkisi diye bilinir. Avrupa'ya Türkiye'den götürülmüştür falan tabii, yani
1: Denir.
0: dolayısıyla. Ama lalenin esas ana vatanı Orta Asya'dır. Tabii.
1: O zaman Türklerin o göç yollarıyla mı
0: Aynen
1: geldi?
0: öyle,
1: Hiç
0: aynen öyle.
1: bilmiyorduk hocam
0: Tabii
1: bunu.
0: tabii o esas, yani lalenin gen merkezi diyelim. Biz gen merkezi diyoruz. Yani çok sayıda türünün yetiştiği yer. Hani bizde de tabii çok güzel lale türleri var. Sarısı, kırmızısı, çeşitli renkleri. Fakat esas şey Orta Asya. Asya'dır. Yani lale oradan Türkiye'ye doğru geldi.
1: O zaman o yolla gelmiş.
0: Tabii o yol.

0: yolla, o yolla Türkler getirdi. Ha. Bir de dediğim gibi soğanlı bitki bu da. Hı. Taşıması kolay. Hı. Soğanı alın, getiriyorsunuz. İstediğiniz yere diktiğiniz zaman tekrar size bir tane daha veriyor. Türkiye'ymiş gibi biliniyor. Anadolu'ymuş gibi daha doğrusu. Lalenin ana vatanı. Tabii Türkiye'de de çok çeşidi var. Hı. Lalenin mesela son benim meslektaşlarım buldu. 150 yıllık lale toplanmayan bir lale kökü kesildi. Yok oldu zannediyordum. Geçenlerde bulundu tekrar. Bir daha bulundu falan. Lalenin öyle bir özelliği de var.
1: Hocam Orta Asya'dan gelen lale gibi benzer var mı başka? Bizim şu anda bilmediğimiz ama
0: valla
1: oradan geldiği.
0: Aklıma gelen şu anda aklıma geliveren lale vardır yani. Başka da bitki belki vardır.
1: Kirazı sormak isterim o zaman. Bilmiyorum kiraz, kirazla
0: kirazın,
1: ilgili.
0: Kirazın
1: Giresun ana mudur? Kiraz işte, doğru mudur?
0: Doğrudur tabii. Yani zaten adı da oradan geliyor.
1: Peki mesela Japonya'da hani kiraz çiçeği festivali
0: şimdi o
1: yapılıyor.
0: Başka ama.
1: O yabanisi mi?
0: O kültüre alınmış o.
1: Islah edilmiş hali.
0: Tabii sakura.
1: Evet sakura.
0: Sakura dedikleri Japonların o kültüre alımı süs kirazı onlar. Meyve veren falan değil. Esas bizim yabani kirazlar. Giresun dediğiniz gibi.
1: Kiraziz.
0: Yani işte bu Karadeniz bölgesinde ve o civarda oralardan kökenlenme.
1: Evet. Günümüzde peki hocam hala da dediniz ki dünyadaki bütün bu gelişmeye, toplanmaya da tabii devam ediyor. Karadeniz bölgesinde mesela kumar çiçeği vardır. Sarısı vardır, mavisi vardır.
0: Evet.
1: Kara yemiş vardır.
0: Tabii.
1: Bunların peki daha çok kuzey ülkelerinin ortak mirası
0: tabii,
1: mı
0: tabii.
1: Bunlar?
0: Tabii bunlar maksimumlar falan. Yaban mersinleri falan var. Hı-hı. Mesela Türkiye'de toplanımı ihraç ediliyor bunlar.
1: Likapa dediğimiz eskiden.
0: Evet Likapa dediğimiz bravo. Sizin o tarafta siz neresindensiniz?
1: Hemşin hocam.
0: Hemşinden mi?
1: Evet. Ha. Ama çay bizim değil.
0: Çay tabii bizim değil yani. Çay Türkiye'de üretilmiş işte. O bazı bitkiler var. Türkiye'ye getirilmiş uygun iklimlerde üretilmiş çay onlardan bir tanesi. Evet.
1: Bazen de ama mesela çayı düşünürüm hikayesi. Muhtemelen gelirken bir tedirginliği vardı. Yolda gittiğim yeri sever miyim, sevmez miyim ama herhalde o da bizi sevdi gibi. Buraları sevdi
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii tabii. Çok sevdi yani. Karadeniz bölgesinde çok yaygın. Hı-hı. Yani Orta Karadeniz'e kadar gelen
1: Trabzon'un belli bir bölgesine
0: falan,
1: kadar.
0: Tabii oralarda çok. Giresun'a dayanıyor falan ama daha çok Doğu Karadeniz'de evet.
1: Hocam bir de biz bu kurakçıl bitkileri veya bozkır ekosistemindeki böyle minik minik küçük küçükleri onları böyle bir negatif ayrımcılık yapıyoruz ya da onları bitkiden çok saymıyoruz. Onların florasını, faunasını çok da önemli değilmiş gibi zannediyoruz. Anadolu'da bu anlamda da nasıl bir zenginliğimiz var dilerseniz ona da bir küçük.
0: Şimdi şöyle kısaca söyleyeyim. Demin de bahsettim kısaca Türkiye'de tür çeşitliliği olarak olarak sizin dediğiniz o bozkır en fazla türe sahip olan şeydir.
1: Küçük küçüktürler
0: evet,
1: ama.
0: Evet. Küçük olmalarının sebebi oradaki ekolojik şartlar onu gerektirir. Nem azdır, yağış azdır. Yani o Karadeniz bölgesindeki devasa ormanlar falan yoktur tabii bozkırda. Ama anormal bir tür çeşitliliği vardır. Mesela Ankara'nın söyleyeyim size tür sayısı 2500-3000'e yakındır. Avrupa ülkelerinin çoğundan fazladır.
1: Bir ülke kadar neredeyse.
0: Ülke kadar tabii tabii.
1: Türkiye'de o zaman en zengin neresidir?
0: Akdeniz.
1: Akdeniz. Bir Rize diyesiniz bekledim ama hocam. Sanırım orman
0: Rize,
1: altı
0: tabii
1: çok
0: yani,
1: olmuyor değil
0: şimdi
1: mi?
0: Şimdi onun özelliği başka.
1: Evet.
0: Yani yoğunluk, yeşil yoğunluğu tabii yani o Karadeniz'de hiçbirisi yarışamaz da. Ama tür sayısı bakımından, endemik tür sayısı bakımından falan Akdeniz ve dediğim gibi İç Anadolu, Doğu Anadolu. Mesela endemik tür sayısı en fazla olan bölgeleri derseniz biz bir Anadolu çaprazı deriz. Giresun'dan başlayıp aşağı Hatay'a doğru inen bir tasavvur edilmiş bir çizgi vardır.
1: Yol gibi sanki.
0: Evet sanki bir yol gibi. Biz ona Anadolu çaprazı deriz. Anadolu diagonali veyahut bilimsel adıyla. O diagonal üzerinde yetişen en endemiklerce zengin olan bitkiler oralarda toplanmıştır. Veyahut da Akdeniz bölgesinde. Akdeniz bölgesi çok zengin. 700-800 tane endemik var.
1: Vaktimi açtım ama hocam bunu
0: öyle
1: sormazsam.
0: Mi? Eyvah.
1: Arılar ağzının tadını bilip güzel renklere mi giderler? Bu anlamda da böyle dünyada ve Anadolu'da arıların yoğun gittiği yerlerde bitki çeşitliliği çok mudur hocam?
0: Tabii. Şimdi arılar Türkiye'de nerede en çok arı olur? Oradan siz hemen şey edin. Doğu Anadolu'da
1: Kars,
0: değil mi?
1: Karadeniz, işte Muğla tarafı.
0: İnin aşağıya. Muğla.

0: Arı çok, fakat oradaki çiçekten çok çam balıdır.
1: Aa evet,
0: Ha,
1: o biraz
0: bir de
1: Çingora'nın normal
0: ya,
1: varlığı.
0: yani öyle bir değişiklik var o Muğla falan civarında. Ben de bilmiyordum. Bir seyahatte söyledi bizi arıcı. Dedi ki efendim dedi bizi de Eylül ayında dedi gideriz dedi, döneriz geriye Muğla'ya. Efendim Doğu Anadolu'yu falan dolaşıp ondan sonra da çam balı, çamlardaki böceklerden elde edilen bal diye oradaki başka. Ama orada tabii bal bitkileri de çok yani Muğla'da yazın bal bitkileri var ama sonbaharda da
1: Hatta
0: şeyde.
1: bakanlık şimdi yeni yeni bal ormanları yapıyor. Hocam süremiz bitti.
0: Öyle mi? Hay
1: Evet.
0: Allah, ne güzel
1: Çok
0: sohbet
1: çok teşekkür
0: etmiştik.
1: ediyorum. Bugün Kadimköklerde çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Duayen botanikçi Profesör Doktor Tuna Ekim bizimle beraber bitkilerin köklerinin peşinden Anadolu'yu şöyle bir kuş uçuşu,
0: Kuş
1: değil
0: uçuşu
1: mi?
0: ha.
1: Bir baktık.
0: Yukarıdan drone'la şöyle
1: Drone'la bir baktık böyle
0: bir
1: köklerine doğru.
0: Evet.
1: Çok çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Haftaya yine tabii Kadimköklerin peşinden Anadolu'yu arşınlamaya devam edeceğiz. Derinlere ineceğiz. Bazen bu hikayede Orta Asya'ya gidiyoruz, dünyanın farklı yerlerine de gidiyoruz. Bu keyifli programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Sesimizi sizlere bugün Tolga Kök'ten ulaştırdı ve ben sunucunuz Mine Ataman bu keyifli sohbetlere sadece eşlik ediyorum. Haftaya farklı bir programda konuşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kadim Kökler.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkat çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının, silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım'a operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Akıncı Taarruzi insansız hava aracı Sungur Hava Savunma Füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı, hava muharebesinde mühimmat çeşitliliği kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, başarılı geçen teste ilişkin görüntüleri Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırımcı İsrail'e silah yardımları artarak devam ediyor. ABD basını, Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışına hazırlandığını duyurdu. Söz konusu satış, gerçekleşmesi halinde son yıllarda ABD'nin İsrail'e tek kalemde gerçekleştireceği en büyük mühimmat satışı olacak.

daha da artması bekleniyor. Belçika'nın Şelle bölgesindeki Tevfik Camii 11 gün içinde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret mesajları yazıldı. Ve spor. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı Türkiye saatiyle 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 22 derece, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 31, güneşli olmak üzere Kerkük 38, parçalı bulutlu olmak üzere Amsterdam 18, Bern 21, Viyana ve Sofya 26, Kopenhag 19, Tiran 31, Bakü 29, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 21, Paris 22, Brüksel 18, Saraybosna 23 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir günde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, 18 Eylül Azerbaycan müzik tarihinde özel bir gün. Çünkü 18 Eylül 1885 büyük bestekar, müzik bilimci, pedagog ve Azerbaycan profesyonel müzik sanatının kurucularından Üzeyir Hacıbeyli'nin doğum günü. Bu tarih Azerbaycan'da aynı zamanda Milli Musiki Günü, diğer adıyla Üzeyir Musiki Günü olarak kutlanıyor. Türk Elinden Tart Elinden programında bugün Türk dünyasının ve özellikle Azerbaycan müzik kültürünün önemli ismi Üzeyir Hacıbeyli'yi anacağız. Onun hayat hikayesini, müzik dünyasını ve Azerbaycan müzik kültürüne bıraktığı büyük mirası konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli stüdyomuzda bizimle. Efendim hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Türk Elinden Tart Elinden başladı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkelinden Tartelinden devam ediyor. Efendim, 18 Eylül'ün Azerbaycan müzik tarihinde özel bir gün olduğunu ifade etmiştik. Çünkü 18 Eylül 1885 büyük bestekar, müzik bilimci, pedagog ve Azerbaycan profesyonel müzik sanatının kurucularından Üzeyir Hacıbeyli'nin doğum günü. Bu tarih Azerbaycan'da aynı zamanda Milli Musiki Günü, diğer adıyla Üzeyir Musiki Günü olarak kutlanıyor. Efendim, Üzeyir Hacıbeyli sadece büyük eserler bırakmış bir bestekar değil. O, Azerbaycan'ın geleneksel müzik kültürünü, halk müziğini ve muğam sanatını çok iyi tanıyan, bu zenginliği çağdaş ve profesyonel müzik anlayışıyla buluşturan çok yönlü bir sanat ve fikir adamı. Bugün sevgili Abdullah Alper Kurbani hocamla Üzeyir Hacıbeyli'nin hayatını, müzik dünyasını ve Azerbaycan müzik kültürüne bıraktığı büyük mirası konuşacağız. Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Öncelikle 18 Eylül'ün ve Üzeyir Hacıbeyli'nin Azerbaycan müziği açısından taşıdığı anlamla başlayalım isterseniz.
1: Evet.
0: Neler söylemek istersiniz?
1: Ben öncelikle bizi dinleyen Türkiye'den ve yurt dışından dinleyen dinleyicilerimizi canı gönülden selamlıyorum. Üzeyir Hacıbeyli bizim için yalnızca büyük bir bestekar değildir. Aynı zamanda Azerbaycan profesyonel müziğinin temelini koyan, temelini atan, milli müziğimizi gelişiminde bu yolda belirlenen çok büyük bir şahsiyettir Üzeyir Bey. Özellikle halk müziğimizi ve muğamlarımızı çok iyi biliyordu. Bilimsel ve bunları profesyonel bir müzik anlayışı içerisinde değerlendiriyordu Üzeyir Bey. Ondan

0: Sonra da yetişen Azerbaycan bestekarlarının hemen hepsinde doğrudan veya dolaylı olarak Üzeyir Bey'in açtığı bu yolun izlerini görmek mümkündür. Bu nedenle 18 Eylül'ün Azerbaycan'da Milli Musiki Günü olarak kutlanması da son derece anlamlıdır.
1: Evet, böyle bir anlam ve önemi var.
0: Evet.
1: Güzel açıklamanız için teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Üzeyir Abdülhüseyin oğlu Hacı Beyli 18 Eylül 1885 tarihinde Ağcabedi'de dünyaya geldi. Çocukluk ve ilk gençlik yılları ise dönemin önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Şuşa'da geçti. Şuşa'nın zengin müzik ortamı, hanendeleri, sazende toplulukları, halk musikisi ve özellikle muğam geleneği onun müzik dünyasının şekillenmesinde de çok önemli bir rol oynadı. İlk eğitimini Şuşa'da alan Üzeyir Hacıbeyli 1899 yılında Gori Öğretmenler Seminerine girdi ve 1904 yılında buradan mezun oldu. Semineri yıllarında Avrupa müzik kültürünü ve klasik müziği yakından tanıdı. Keman ve çeşitli nefesli aletleri çalmayı öğrendi ve Azerbaycan halk ezgilerini notaya almaya başladı. Mezuniyetinin ardından bir süre Hadrut'ta öğretmenlik yaptı. Rus dili, hesap, tarih ve müzik dersleri verdi. Daha sonra Bakü'ye yerleşti. Burada öğretmenliğinin yanı sıra gazetecilik, yazarlık ve çevirmenlik yaptı. Bütün bu birikim onun daha sonraki bestecilik hayatının da temelini oluşturdu. Bir tarafta Şuşa'da içinde yetiştiği muğam ve halk müziği geleneği, diğer tarafta Gori yıllarında tanıdığı Avrupa müzik kültürü vardı. Üzeyir Hacıbeyli bu iki büyük birikimi kendi sanat dünyasında buluşturmayı başardı. Ve zaman içerisinde yalnız Azerbaycan'ın değil, bütün Doğu müzik kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri haline geldi. Şimdi Abdullah Hocam, burada özellikle Üzeyir Hacıbeyli'nin muğamı, halk müziğini ve Batı müzik anlayışını bir araya getirmesi üzerinde durmak istiyorum. Siz bir müzisyen ve tarzen olarak Üzeyir Bey'in bu yönünü nasıl değerlendirirsiniz?
0: Üzeyir Bey, onun büyüklüğü biliyor musunuz nereden geliyor? O bizim halk müziğimizi, milli müziğimizi, muğamlarımızı çok iyi biliyordu. Ve bunları da kendi bestelerinde kullanıyordu. En önemlisi de milli müziğin özünü kaybetmeden bunu yaptı Üzeyir Bey. Bu bakımdan da Üzeyir Hacıbeyli'nin yalnız kendi döneminin değil, kendisinden sonra gelen bütün Azerbaycan Bestecilik Okulu'nun da temelini koymuş oldu. Onun zaten şu anda Azerbaycan'daki akademiyada Üzeyir Hacıbeyli'nin adına
1: Evet.
0: konservatuvardı daha önce, sonra akademi oldu. Ben de bu konservatuvarı orada okudum, 5 sene oranın öğrencisi oldum ve o okuldan da mezun oldum. Onun dediğim gibi büyüklüğü bizim halk müziğimizi ve muğamlarımızı çok iyi bildiğinden bunları da Batı müziğiyle sentezin birlikte onları işlemiş ve bütün eserlerinde de biz bunu görüyoruz. İsterseniz Mustafa Bey, biz canlı bir şey icra edelim. Üzeyir Bey'in Arşınmalanan Operetinden bir eser çalalım. Birkaç eseri birbirine bağlayalım. Ondan sonra gene Üzeyir Bey'i anlatalım.
1: Ne güzel olur. Buyurunuz, keyifle dinliyoruz.
0: Evet.

0: Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakin sağ Hanım, sesinize, nefesinize sağlık.
2: Teşekkürler, evet. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkelinden, Tartelinden devam ediyor. Bugün Türk dünyasının ve Azerbaycan müzik kültürünün önemli ismi Üzeyir Hacıbeyli'yi konuşuyoruz. Abdullah Hocam'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üzeyir Hacıbeyli'nin sanat hayatında hiç kuşkusuz en önemli dönüm noktalarından biri 1908 yılında sahnelenen Leyli ve Mecnun operasıdır. Büyük Azerbaycan şairi Muhammed Fuzuli'nin aynı adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan Leyli ve Mecnun, yalnız Azerbaycan müzik tarihi açısından değil, bütün şark müzik kültürü açısından tarihi bir önem taşıyor. 1908 yılında Bakü'de Hacı Zeynelabidin Tağıyev Tiyatrosu'nda ilk kez sahnelenen eser, Azerbaycan'da ve Müslüman şarkında opera sanatının başlangıcı kabul ediliyor. Leyli ve Mecnun'un bir başka önemli özelliği de muğamla opera sanatının bir araya getirilmesi. Üzeyir Hacıbeyli, Azerbaycan muğamlarını, halk müziği geleneklerini ve batı opera anlayışını aynı eser içerisinde buluşturarak yeni bir türün, muğam operasının temelini atmış. Bu eserle başlayan yol daha sonra Şeyh Senan, Rüstem ve Sührab, Şah Abbas ve Hurşit, Banu, Aslı ve Kerem, Harun ve Leyla gibi operalarla devam etmiş. Abdullah Hocam, Üzeyir Bey burada aslında çok önemli bir kapı açıyor. Çünkü bir tarafta Azerbaycan klasik muğam geleneği var. Diğer tarafta Batı'nın opera formu var. Bunları aynı sahne üzerinde buluşturuyor. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Bence burada Üzeyir Bey'in en büyük özelliklerinden biri ortaya çıkıyor. O Batı müziğini öğrenirken kendi milli müziğinden de uzaklaşmamıştır. Tam tersine muğamı ve halk müziğini esas alarak profesyonel müziğin yeni imkanlarından yararlanmıştır. Leyli ve Mecnun bunun en güzel örneklerinden biridir. Muğam bizim, Musab Bey, yani bizim Azerbaycan halkında muğam çok önemlidir. Bizim yüzyıllardan gelen büyük bir geleneğimizdir. Üzeyir Bey bunu opera sahnesine taşıyarak hem milli karakteri koruyor hem de tamamen yeni bir sanat yolu açıyordu.
0: Evet.
1: Yani Üzeyir Bey'in büyüklüğü, ustalığı buradan geliyor. Hem muğamı hem milli müziğimizi hem de batı müziğini harmanlamış bir arada.
0: Üzeyir Hacıbeyli'nin yenilikçi yönü yalnız opera alanıyla sınırlı değil.
1: Evet.
0: O müzikli komedi ve operet türünün gelişmesinde de çok önemli bir rol üstlenmiş.
1: Evet.
0: 1910 yılında sahnelenen Karı ve Koca onun ilk müzikli komedisi.
1: Doğru.
0: Bunu 1911 yılında O Olmasın Bu Olsun izliyor. Evet. Daha sonra ise 1913 yılında yazdığı Arşın Mal Alan, yalnız Azerbaycan'da değil farklı ülkelerde de tanınan ve sahnelenen en meşhur eserlerinden biri haline geliyor.
1: Türkiye'de de çok sahnelendi bu Arşın Mal Alan.
0: Evet.
1: Geçen sene de yine sahnede vardı ve ben de orada iştirak edirdim. Senfoni
0: unutulmaz yapıtlardan biri.
1: Evet.
0: Bu eserlerde Üzeyir Hacıbeyli dönemin toplum hayatını, aile ilişkilerini, gelenekleri ve bazı toplumsal çelişkileri mizah yoluyla ele alırken bütün bunları son derece canlı ve akılda kalıcı bir müzik diliyle anlatıyor.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Üzeyir Bey'i yalnız opera bestecisi olarak değil, aynı zamanda müzikli tiyatro sanatının da temel isimlerinden biri olarak değerlendirmek gerekiyor değil mi?
1: Doğrudur. Özellikle bu müzikli komediler halk tarafından çok sevilmiştir. Çünkü Üzeyir Bey burada halkın içinden gelen karakterleri kullanmıştır.
0: Evet.
1: Günlük hayatı, o dönemin geleneklerini çok iyi gözlemliyor.

0: Müzikleri de son derece doğal ve milli bir karakter taşıyor. Arşın Malalan ve O Olmasın Bu Olsun. O Olmasın Bu Olsun'un diğer bir adı da Meşhedi İbat diye geçer. Çünkü orada eserin kahramanı Meşhedi İbat'tır. O öyle de tanınıyor bu eser.
1: Evet.
0: Ve bugün bile dinlediğimiz veya sahnelendiği zaman eskiyen eserler gibi gelmiyor insana. Onu çünkü müziğinde çok güçlü bir melodi ve çok güçlü bir milli ruh var. Halkın içinden gelen karakterler ve halkın içinden gelen müzik kültürü. Bunların hepsini birlikte harmanlamışlar.
1: Evet. O eski eserlere, eski yapıtlara bakıyorum da
0: Evet.
1: gerçekten onların bir samimiyeti, bir ruhu varmış.
0: Doğru.
1: Günümüzdeki müziklere, bazı yapıtlara falan baktığımızda yapay zekanın da etkisiyle
0: Evet.
1: çok basitleşti. O samimiyeti bulamıyoruz maalesef.
0: Doğru.
1: Ama o eskilerde o samimiyeti buluyoruz. O
0: Doğru.
1: doğallığı buluyoruz.
0: Doğru.
1: İşte o müzikler olsun, oyunculuklar olsun.
0: Ben
1: Böyle
0: bir
1: bir kıyas
0: şey
1: yapıyorum bazen.
0: burada bir haşiye çıkayım. Türkiye'de Üzeyir Bey'in doğum günüyle ilgili çok güzel bir etkinlik yapılacak. Ankara'da geçirilecek meşhur Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dahi Azerbaycan bestekarı Üzeyir Hacıbeyli'nin hatırasına hers olunacak. Bunu Azerbaycan'da geçmişler şeyler, gazeteler, haberlerde geçmiş. Bu konser ayın 19'unda ben buradan da söyleyeyim. İmkanı olan yani dinlemek isteyenler varsa bu konsere gelsinler. Ankara'da olacak. Biletini aldan biletlerini alabilirler. Konser iki devlet bir sahne kardeş ezgiler adı altında olacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi Azerbaycan Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi ile birlikte hazırlamışlar bu konseri. Çok güzel bir program olacak. Hatta biz geçenlerde burada bir genç bir tarzenimizi Mirnöfer Hüseynov'u onun hakkında bir program yapmıştık. Ben 14 yaşında bir çocuk demiştim.
1: Evet.
0: Ve o da bu konsere geliyor. Çok güzel bir konser olacak. Yalçın Adıgözelov şefliğini yapacak. Ve Azerbaycan'dan gelen sanatçılar da olacak. Ben bunların adlarını bile okuyabilsem. Evet. Mara Hüseynova soprano, Mehmet Yılmaz bas, buradan Türkiye'den Mahir Tağzade yine Azerbaycan'dan bariton, Şenol Talındı Türkiye'den olacak tenor, Ezgi Karakaya mezzo soprano ve Mirnofer Hüseynov tar çalacak bu konserde.
1: Evet.
0: Ben şimdiden güzel bir konser olacağına inanıyorum ve herkesi de davet ediyorum bu konsere.
1: Müzikseverler için güzel bir fırsat. Bu duyuruyu da bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Üzeyir Hacıbeyli'yi konuşmaya devam edelim. Üzeyir Hacıbeyli'nin vokal müzik alanında da son derece değerli eserleri bulunuyor. Bunların arasında özellikle büyük Azerbaycan şairi Nizami Gencevi'nin gazelleri üzerine bestelediği Sensiz ve Sevgili Canan romansları ayrı bir yere sahip. Sensiz 1941 yılında, Sevgili Canan ise 1943 yılında bestelenmiş. Bu eserlerde klasik şiirin zarafetiyle Azerbaycan müzik dilinin inceliği birleşiyor, bunu görüyoruz. Üzeyir Hacıbeyli burada da muğam düşüncesinden ve milli müziğin ifade imkanlarından yararlanırken romans formunu son derece yüksek bir sanat seviyesine taşıyor. Hocam özellikle Sensiz ve Sevgili Canan bugün de Azerbaycan vokal müziğinin en değerli eserleri arasında yer alıyor değil mi?
0: Evet. Onun romansları çok değerlidir. İsterseniz banttan bir eserimiz var. Bir onu dinleyelim. Ondan sonra gene konuşmamıza devam edelim.
1: Evet, birlikte dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Güzel bir eser dinledik. Abdullah Hocam, ne ses var, ne
1: Evet,
0: nefes var.
1: evet.
0: Muhteşem.
1: Büyük dahi bülbülün sesi bu.
0: Evet. Sevgili
1: Evet.
0: Canan.
1: Sevgili Canan.
0: Müzikten önce sormuştum. Sensiz ve sevgili Canan bugün de Azerbaycan vokal müziğinin en değerli eserler arasında yer alıyor demiştiniz. Başka neler söylemek istersiniz bunun üzerine?
1: Üzeyir Bey'in bu iki eseri melodik dünyasını ve muğamla olan bağını çok güzel Üzeyir Bey burada göstermiştir. Burada hem Nizami'nin şiirinin derinliği ve hem de Üzeyir Bey'in o şiire verdiği son derece zarif bir müzikal cevap var. Sensiz ve sevgili Canan. Sadece bir romans değiller. Azerbaycan profesyonel vokal müziğinin de çok önemli örnekleri olarak değerlendirilmelidir. Üzeyir Bey'in eserlerine baktığımız zaman opera, müzikal komedi, romans,

0: şarkı, koro ve orkestra müziği gibi çok farklı alanlarda eserler verdiğini görüyoruz. Ama onun yaratıcılığında Mustafa Bey ayrıca çok özel bir yerde duran bir eser daha vardır. Köroğlu operası. Bence onu ayrıca konuşmak gerekir. Çünkü Köroğlu Üzeyir Hacıbeyli'nin uzun yıllar boyunca kazandığı bütün bestecilik tecrübesinin adeta bir zirvesidir. Burada
1: Evet.
0: Köroğlu zirvededir artık Üzeyir Bey'in eserleri içerisinde. İsterseniz
1: Evet.
0: biz gene bir eser seslendirelim grup olarak.
1: Hay hay, ne güzel olur. Şimdi sırada ne var?
0: Sırada Sakin Akan'ın
1: İntizar.
0: İntizar var, tamam.
1: Çok güzel. Buyurunuz efendim.
0: Bestesi Nüşabe Muradova'nın,
1: Hı.
0: sözleri de Südaba Şafa'nındır.
1: Keyifle
0: Biz onu
1: dinliyoruz.
0: seslendirelim.

0: Efendim şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Var
1: Sağ
0: olunuz.
1: olun, sağ olun, sağ olun.
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Evet.
0: Sakine Hanım,
1: Sağ
0: sesinize,
1: olun, çok
0: nefesinize sağlık.
2: teşekkürler, sağ olun.
1: Sağ olun, ağzınıza
0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel eserler dinliyoruz ve bugün Üzeyir Hacıbeyli'yi konuşuyoruz. Efendim, Üzeyir Hacıbeyli'nin hayatında çok özel bir yere sahip olan eserlerden biri de kuşkusuz Köroğlu operası. Köroğlu, Üzeyir Hacıbeyli'nin uzun yıllar boyunca edindiği bestecilik tecrübesinin en olgun örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Eserin ilk sahnelenişi 1937 yılında Bakü'de gerçekleşiyor. Operanın konusu Türk dünyasında ve özellikle Azerbaycan halk kültüründe çok önemli bir yere sahip olan Köroğlu destanına dayanıyor. Köroğlu, halkın içinden çıkan, zulme ve haksızlığa karşı mücadele eden bir kahraman. Destanda onun cesareti, halkın yanında yer alması, yiğitliği ve özgürlük düşüncesi ön plana çıkıyor. Üzeyir Hacıbeyli bu destanı opera sahnesine taşırken yalnız bir kahramanlık hikayesi anlatmıyor. Aynı zamanda halkın gücünü, dayanışmasını ve özgürlük arzusunu da müziğin diliyle ifade ediyor. Eserde Köroğlu'nun kişisel mücadelesinin yanında halkın sesi de çok güçlü. Bu nedenle korolar, toplu sahneler ve büyük orkestra bölümleri operada son derece önemli bir yer tutuyor. Köroğlu'nun müziğinde Azerbaycan halk müziğinin ve Muğam'ın izlerini görmek mümkün. Ancak burada Üzeyir Bey artık çok daha gelişmiş bir senfonik ve operatik dil kullanıyor. Özellikle eserin üvertürü bugün bağımsız olarak da çok sık seslendirilen güçlü ve etkileyici bir orkestra eseri. Abdullah Hocam, sizce Köroğlu operasını Üzeyir Hacıbeyli'nin diğer eserlerinden ayıran en önemli özellik nedir?
1: Şimdi Mustafa Bey, çok güzel anlattınız. O demin söylediğiniz üvertura, biz eser programın başında Köroğlu'nun operasının üvertürasını beraber dinlemiştik Büyük Senfonik
0: evet.
1: Orkestra ile. Çok değerli bir büyük bir eserdir. Bence Köroğlu Üzeyir Bey'in sanatında ulaştığı en yüksek noktalardan biridir. Burada artık yalnız Muğam'la operayı bir araya getiren bir bestekar değil de büyük bir senfonik düşünceye sahip, orkestrayı, koroyu ve sahneyi çok güçlü kullanan olgun ve büyük bir bestekar görüyoruz artık Üzeyir Bey'in bu Köroğlu eserinde. Eserde milli müzik unsurları çok güçlüdür ama aynı zamanda büyük bir opera disiplini vardır. Halkın sesi, kahramanlık duygusu ve Köroğlu karakterinin gücü müzikte çok belirgin şekilde hissedilir. Bu bakımdan da Köroğlu yalnız Azerbaycan opera sanatının değil, genel olarak Türk dünyası müzik kültürünün de en önemli sahne eserlerinden biridir.
0: Evet hocam, Köroğlu hakikaten Üzeyir Hacıbeyli'nin sanat yolculuğunun zirve eserlerinden biri.
1: Evet.
0: Bir tarafta destan geleneği, halk müziği ve milli karakter, diğer tarafta büyük bir opera formu,
1: evet.
0: Güçlü koro sahneleri ve senfonik orkestra anlayışı.
1: Ben
0: bunları görüyoruz.
1: Müsaade ederseniz Mustafa Bey, ben Üzeyir Bey hakkında yani bir şey de söylemek istiyorum. Elimde bir kitap var. Vakıf Abdülkasımov Azerbaycan Tarihi kitabını yazmış. Bunun benim için çok önemi vardır. Çok önemlidir benim için. Burada benim için ayrıca çok özel bir nokta var bu kitapta.
0: Evet.
1: Elimde bulunan bu kaynak 22 Mayıs 1925'te bunun içinde var. Arşın Malala'nın yeniden sahnelenmesi, onu yeniden sahneleri senfonik orkestra ile birlikte görev alan tar grubunda söz ediliyor ki bu kitapta. Bu grupta Üzeyir Hacıbeyev'in öğrencilerinden oluşuyordu. Kaynakta bu öğrenciler arasında Behmen Hasanoğlu'nun da adı geçiyor. Bu isim benim aile tarihimiz açısından çok önemlidir. Çünkü dedem oluyor Behmen Hasanoğlu. Üzeyir Hacıbeyev'in öğrencisiydi.
0: Evet.
1: Ben kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum ki bir zamanlar dedem Zeyir Hacıbeyev'le beraber çalışmış ve Arşın Malalan'da çalmış. Hı-hı. İlk olarak senfoni orkestrasında. Ve ben de yıllar sonra torunu olarak Arşın Malalan'da görev aldım ve ben de bu tarih orada çaldım. Bu benim için çok önemlidir ve çok duygulandım bu kitap yazıldıktan sonra. Ben Vakıf Abdülkasım'a da çok teşekkür ettiğim zamanında. Kendisi Allah'ın rahmetine gitmiş. Çok büyük bir eser bırakıp gitmiş kendisinden sonra.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, işte Abdullah Alper Kurbani'nin yeteneğinin işte nereden geldiğini daha iyi anlıyoruz. Dededen toruna.
1: Sağ olun.
0: Rahmet olsun bu arada.
1: İsterseniz biz yine eğer zamanımız varsa Arşın Malalan'dan birkaç eser enstrümantal olarak seslendirebiliriz eğer zaman varsa.
0: Programımızın sonuna yaklaştık. Bugün sizinle önemli bir konuyu konuştuk. Üzeyir Hacıbeyli'yi andık.
1: Ya,
0: onun hayatını, müzik dünyasını, Azerbaycan müzik kültürüne bıraktığı büyük mirası konuştuk. Bize de önemli bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Programımızı noktalayalım.
1: Tamam.
0: Veda ederken de sizden güzel eserler dinleyelim.
1: Tamam, olur. Ben şimdi fikrimi değiştiriyorum. Diyorum ki solistimize şey yapalım. Burada çok bilinen bir eser var. Hı hı. Aygız mahnısını. Hı. Onu seslendirelim. Biraz da halk mahnısından, mahnılarından seslendirelim. Çünkü Üzeyir Bey de bizim halk müziğini, halk mukamlarımızı çok iyi bildiğinden demin de bahsetmiştik. Eserlerinde hep halktan, halk müziğimizden yararlanmış, istifade etmiştir.
0: Evet. Abdullah Hocam, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
1: Sağ olun.
0: Her birinize ayrı ayrı. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden'in bu haftaki bölümünde Türk dünyasının ve özellikle Azerbaycan müzik kültürünün önemli ismi Üzeyir Hacıbeyli'yi andık. Onun hayatını, müzik dünyasını ve Azerbaycan müzik kültürüne bıraktığı büyük mirası konuştuk. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Katkılarından dolayı bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikiyesini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır, dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, diye konuştu. Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılım operasyonu düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Akıncı taarruzi insansız hava aracı Sungur, hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı, hava muharebesinde mühimmat çeşitliliği kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, başarılı geçen teste ilişkin görüntüleri Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırımcı İsrail'e silah yardımları artarak devam ediyor. ABD basını Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışına hazırlandığını yazdı. Söz konusu satış, gerçekleşmesi halinde son yıllarda ABD'nin İsrail'e tek kalemde gerçekleştireceği en büyük mühimmat satışı olacak. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası Fed'in kritik faiz

kararında. Banka kararını bu akşam saat 21'de açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh basın mensuplarının karşısına geçecek ve sorularını yanıtlayacak. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibariyle 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının

Best Four, UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerdeki beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 22, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 31, güneşli olmak üzere Kerkük 38, parçalı bulutlu olmak üzere Amsterdam 18, Bern 21, Viyana 26, Kopenhag 19, Sofya 26, Tiran 31, Bakü 29, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Üsküp 21, Paris 22, Brüksel 18, Saraybosna ise 23 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuktasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatalım size. +90 312 alan koduyla 463-34-19 ve 463-34-21 telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, Arnavutluk'ta düzenlenen Türkiye Kültür Haftası devam ediyor. Tiran ve İşkodra'da çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenleniyor. Hattımızda Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu var. Sayın Sakoğlu, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Sayın Sakoğlu, öncelikle Türk Kültür Haftası'nın Arnavutluk'ta düzenlenme fikrinden ve bu etkinliğin temel amacından bize nasıl söz edersiniz?
1: Arnavutluk Kültür Turizm ve Spor Bakanlığı'nın yıl içerisinde Uluslararası Kültür Haftaları adlı bir projesi var. Bu projesi kapsamında bakanlık bizlere de başvurdu ve bir Türk Kültür Haftası yapılması ile alakalı olarak talepte bulundu. Biz de bu talebi uygun bir tarih içerisinde değerlendirdik ve Yunus Emre Enstitüsü, Tiran Büyükelçiliğimiz, Kültür Bakanlığı işbirliği içerisinde, İşkoza Belediyesi, Tiran Belediyesi gibi kurumlarımızın işbirliğiyle bu kültür haftasını gerçekleştirme fikri ortaya çıktı.
0: Peki Türk Kültür Haftası kapsamında hangi kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor?
1: Hafta pazartesi günü başladı ve ilk konserimizi 14'ü pazartesi akşamı Tiran Güzel Sanatlar Üniversitemizin büyük salonunda coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirdik. Telli Sazlar Üçlüsü isimli halk müziğimizin, Anadolu'dan müziğimizin, halk müziğimizin bir güzel bir konseri gerçekleşti ve gerçekten de izleyici çok mutluydu konser sona erdiğinde. Ciddi bir katılımla gerçekleşti. Salı günü, yani dün, İşkoda Belediye Başkanlığı'nın önünde pedonal dediğimiz yürüyüş yolunda yine açık havada halkın katılımıyla, bu sefer daha ziyade daha fazla bir halkın katılımıyla konserimiz gerçekleşti. Bu akşam İşkoda'da Sinema Republika'da Bizim İçin Şampiyon filminin gösterimini gerçekleştireceğiz İşkodalılara. Ve yarın akşam da Tiran Sinema Maxvelo'da çocuk filmi, TRT yapımı bir çocuk filmi, Bulmaca Kulesi Devkuf'un Gizemi filmimizin gösterimi olacak. Ve kapanışımızı da yine Cuma günü akşamı ülkemizin 92. Oscar adayı olan 2019 yapımı tanınan yönetmenimiz Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Aslı isimli filminin gösterimiyle yapacağız ve bu filmin gösterimi sonrasında da filmin

0: başrol oyuncusu Kübra Akif hanımefendi izleyiciyle buluşturulacaktır.
1: Hı hı. Peki Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel boyutuna baktığımızda bu tür etkinliklerin iki toplumun birbirini daha yakından tanımasına nasıl bir katkısı oluyor?
0: Tabii burada özellikle faaliyetlerimiz Arnavutluk halkı tarafından takip ediliyor. Bu faaliyetler aracılığıyla Türk kültürünün, Türk sanatının burada daha iyi anlaşılması, daha iyi idrak edilmesi söz konusu oluyor. Halkta, Arnavutluk toplumunda Türk kültürüne karşı ciddi bir ilgi var. Ve biz bu ilgiyi de konserlerle, söyleşilerle, konferanslarla karşılamaya çalışıyoruz. İhtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz.
1: Hı hı. Türk kültürünün Arnavutluk'ta özellikle ilgi gören unsurları nelerdir? Müzik, edebiyat, sinema, mutfak veya geleneksel sanatlar arasında hangileri daha fazla karşılık buluyor desek neler söylersiniz?
0: Tabii Türk mutfağı çok dikkat çekiyor Arnavutluk'ta.
1: Hı hı.
0: Biz de yaptığımız faaliyetlerde bunun farkına varıyoruz. Hemen bu yıl içerisinde Mayıs ayında Türk mutfağı haftası kapsamında İşkoda'da bir etkinlik gerçekleştirdik ve tanınmış şef Esra Tokelli'yi İşkoda'ya getirdik. Gerçekten onun yapmış olduğu yemekler, onun yaptığı lezzetler çok beğenildi. Türk mutfağının, özellikle Türk sinemasının, Türk filmlerinin ki zaten birçok Arnavut televizyonunda akşamları Türk filmleri izleniyor.
1: Hı hı.
0: Türk filmlerinin, oyuncuların getirilmesi, sinema etkinlikleri, mutfak etkinlikleri bunlar çok daha dikkat çekiyor Arnavutluk'ta.
1: Diziler de rağbet görüyor mu Arnavutluk'ta Türk dizileri?
0: Yani bugün şu anda akşam olduğunda televizyon açtığınızda
1: hı hı.
0: Türk dizilerini ekranlarda görebiliyorsunuz. Arnavutluk'un en büyük televizyonlarında dublajsız, altyazılı olarak Türk dizilerini izleyebiliyorsunuz ki zaten bu da hakikaten gençlerin Türkçe öğrenmelerine sebep olan en büyük faktör diye karşımıza çıkabilir.
1: Müzik konusunda neler söylersiniz? Peki Türkiye'den gelen sanatçılar, konserler düzenleniyor mu orada onlar için?
0: Tabii ki, tabii ki. Hemen dün akşam işte düzenlediğimiz halk müziği konserimiz, geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz

0: Anadolu'dan esitler caz müziği konserimiz. Caz müziğiyle caz müziğiyle Türk müziğinin birleşimi olan gruplarımız. Yine geçtiğimiz Nisan ayında caz festivaline yine çok iyi sanatçılarımızla katıldık. Dediğim gibi onun haricinde Türk müziğinin burada zaten Türk müziği eskiden beri takip edilen bir müzik. Yani bu pop müziğiyle de geçerlidir, halk müziğiyle de geçerlidir. Zaten bizim Arnavutluk'un halk müziğinde Türk müziğinin ezgilerini görebilirsiniz. Yani bugün Arnavutluk'taki düğünlerde çalan şarkıları dinlediğiniz zaman bir Osman Aga'yı duyabilirsiniz. Sözleri Arnavutçadır ama tınısı, melodisi aynıdır. Bu anlamda bizim Arnavutluk kültürüyle Türk kültürü olarak ciddi yakınlığımız var.
1: Geleneksel sanatlardan da biraz bahsetmeniz mümkün mü acaba? Hat, Ebru gibi sanatlarda yer buluyor mu Arnavutluk'ta?
0: Tabii bu sanatları burada icra eden insanlar yok. Ama biz Yunus Emre Enstitüsü olarak hem geçtiğimiz yılın Kasım-Aralık aylarında hem bu yılın başında ülkemizden Hat, Ebru, katı sanatı icra eden sanatçılarımızı, hocalarımızı, akademisyenlerimizi hem Tiran hem İşkodra'ya getirdik. Tiran'da okullarımızda Türkçe öğrettiğimiz öğrencilere bu hat, ebru, katı, minyatür sanatlarını atölyelerde göstermiş olduk. Hem de İşkodra'da aynı şekilde okullarda ve enstitümüzde bu sanatları tanıtmış olduk.
1: Evet.
0: Tabii insanlar bu sanatları bizim aracılığımızda öğrenmiş oldular. Çünkü bildikleri bir şey değil ebru, katı ama özellikle ebru sanatının hakikaten çok ciddi anlamda etkisi oluyor.
1: Türk kültürünün de tanıtılması anlamında çok çok önemli. Sayın Sakoğlu, peki etkinlikler Türkiye'den ve Arnavutluk'tan hangi kurumların katkılarıyla düzenleniyor orada?
0: Bu hafta düzenlediğimiz etkinliklerimiz Türkiye Kültür Haftası. Şu anda Arnavutluk Kültür, Turizm ve Spor Bakanlığı, Tiran Belediyesi, İşkodra Belediyesi, Tiran Büyükelçiliğimiz, Güzel Sanatlar Tiran Güzel Sanatlar Üniversitesi ve MÜSİAD İş Adamları Derneğimizin Arnavutluk Şubesi'nin destekleriyle tabii Yunus Emre Enstitüsü'nün himayesinde düzenleniyor.
1: Dil ve edebiyat açısından iki ülke arasında nasıl bir etkileşim var? Türk edebiyatının Arnavut edebiyatının da Türkiye'deki görünürlüğünü yeterli buluyor musunuz?
0: Türk edebiyatının Arnavut'ta görünürlüğü son yıllarda çok ciddi anlamda arttı. Özellikle bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TEDA projesi bunda çok etkili oldu. Aldığımız verilere göre şu an TEDA projesinde, yani bu TEDA projesi dediğimiz Türk edebiyatından yabancı dillere tercüme edilen kitaplara verilen destektir bakanlığımız tarafından. Bu destekten en fazla yayılan ülkeler sıralamasına baktığımızda çok ilginç bir veri olarak Arapçadan sonra en fazla Arnavutça kitap tercümesi yapılmış, destek verilmiş. Bu da şu anlama geliyor. Yani bir Arap coğrafyası dediğimiz zaman bunun içerisinde bir sürü ülke dahil olur. Ama Arnavutça dediğimiz zaman Arnavutluk, Kosova'nın bir bölümü, Kosova'nın geneli, Makedonya'nın bir bölümü, Karadağ'ın bir bölümü. Yani aslında 4-5 milyon nüfus baktığımız zaman karşılaştığımızda Arapçayla gerçekten Arnavutça bu kadar fazla kitap tercüme edilmiş olması büyük bir veridir. Zaten Reşat Nuri Güntekinler, Orhan Kemaller tercüme edilmişti. Çok eski yıllarda tercüme edilmişti klasiklerimiz. Ama bugün artık Tarık Tufanlar, Furkan Çalışkanlar tercüme ediliyor. Mesela Tarık Tufan'ın son romanının yakın zamanda çıkması bekleniyor. Mehmet Şenol Beyefendi'nin Ruhu Revan isimli Ali Samiyen, Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiyen ve Şevset'in Sami'yi anlatan Şevset'in Sami hem Türkçe tarihinden önemli bir isim hem de Arnavut tarihinden önemli bir isim. İşte bunu tercüme ediyorlar yakın bir zamanda. İyi bir yayın evinden çıkacak diye son bilgileri aldık. Bu anlamda son yıllarda edebiyatımızda çok çok ünlü isimler Arnavutça'ya tercüme ediliyor. Biz de Yunus Emre Enstitüsü olarak bu yıl Arnavutça'ya ilk defa Nuri Pakdil'i tercüme etme noktasında karar aldık ve Nuri Pakdil'in Bağlanma isimli eserini Yunus Emre Enstitüsü olarak tercüme ettik. Yakın bir zamanda bastırmayı planlıyoruz.
1: Evet. Sayın Sakoğlu, Yunus Emre Enstitüsü olarak Arnavutluk'ta Türk dilini ve kültürünü tanıtmak için yaptığınız diğer çalışmalar için neler söylersiniz bize?
0: Yani şöyle özetleyebiliriz. Örneğin hemen yakın bir zamanda gelecek hafta biz Kukla Festivali'ne dahil olduk. Oraya destek veriyoruz. Karagöz Hacivat Gölge Oyunumuzu orada tanıtacağız. Ülkemizin bilinen Karagöz sanatçılarından Suat Veral ve Merve İlken hanımefendiyi buraya getiriyoruz. Bu kapsamda 3 gösteri yapacağız.

0: üç gösteri yapacağız. Ayrıca atölyeler yapıp çocuklara kendi karagözlerini çizmelerini sağlayacağız. Bunun haricinde hemen haftaya salı günü çocuk şenliğimiz var. Türkçe öğrettiğimiz okullardaki çocuklarımızı Tihan'da çok merkezi bir konumda toplayıp onlara oyunlar oynatacağız. Sema gösterisi gerçekleştireceğiz. Zaten biz film festivallerine, müzik festivallerine, edebiyat festivallerine elimizden geldiğince yöntemler üstü olarak destek vermeye çalışıyoruz.
1: Hı hı. Sayın Sakoğlu, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz size değerli katkılarınız için. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Vatanımıza, Türkiye'mize selamlarımızı iletiyorum. İşkola'dan.
1: Biz de size selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyenler, hattımızda Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Bosna Savaşı ve Srebrenica'da yaşanan soykırım, Avrupa'nın yakın tarihindeki en ağır insanlık trajedilerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Soykırımın başlıca sorumlularından Ratko Mladic'in ölümünden sonra yaşananlar yalnızca adalet meselesini değil, Sırbistan'ın geçmişiyle yüzleşme biçimini ve savaş döneminde şekillenen toplumsal hafızayı da yeniden gündeme getirdi. Soykırıma neden olan zihniyet bugün sokaklarda, stadlarda ve siyasetin birçok kademesinde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu ölüm aslında Sırbistan devleti ve bölgedeki Sırplar için soykırım kurbanlarına saygı duymakla soykırım faillerini yüceltmek arasında bir çizgi çekmek adına belki de son şanstı. Ancak yaşananlar aradan geçen 30 küsür yılda değişen bir şey olmadığını mı gösteriyor? Doktor Seyba Abdullah'ın İktidar, Tarih ve Kimlik, Sırplarda Ötekinin İnşası adlı kitabı bu sürece ötekinin nasıl tanımlandığı ve düşmanlaştırıldığı üzerinden bakmamıza imkan veriyor. Bugün Mladic'in ölümünün ardından yaşananları, Sırbistan'ın tutumunu ve Balkanlarda geçmişin bugünü nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. Konuğumuz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın'la hoş geldin.
1: Hoş bulduk Tülin Hanım.
0: Sen Yaşın, Ratko Mladic'in ölümü sonrasında Bosna'da ve özellikle Srebrenica'da nasıl bir atmosfer oluştu?
1: Şahsen ben kendim görüntüleri izlerken ürperdim. Çünkü özellikle Saraybosna'da çok kalabalığın, o barış ateşi bulunan mekandan itibaren hiç sönmeyen ateş diye de bilinir. Böyle yoğun bir kalabalığın işte ellerinde Milad için resimleriyle Milad için şarkılar söylediği görüntü biraz ürperticiydi. Çünkü yani Saraybosna'dasınız. Saraybosna kuşatmasından da sorumlu tutuldu Mladic ve yani aldığı cezanın bir kısmı da bu kuşatmadaki rolü nedeniyleydi. Hatırlarız ki çok yakın bir zamanda biz bu keskin nişancı mevzusunu da
0: Evet,
1: konuşmuştuk. Yani
0: konuşmuştuk.
1: hani ispatlanmış değil ama bununla ilgili yargılamalar var. Hem Avusturya'da hem İtalya'da iddia ediliyor ki Avrupalı zenginler orada insan vurmak için
0: Ava
1: para
0: gidiyorlar.
1: ödeyerek gelip atış yapıyorlardı ve çocuk vurmak için çocuk vururlarsa eğer daha fazla para ödüyorlardı kadınlar için ama yaşlılar yavaş hareket ediyor diye onlar için daha düşük bir meblağ ödüyorlardı.
0: Bir av sporu halinde
1: Evet,
0: tanımlanıyordu.
1: böyle korkunç bir gündem. Şimdi hani Bosna Hersek'te ya da Sırbistan'daki Sırpların Ratko Mladic'i bir kahraman olarak görmelerini bir yere kadar anlayabiliriz. Yani bu savaşla ilgili yeterli bir bilgiye ulaşamamış olmaları bir nevi insanın kendi savunma psikolojisinin bir ürünü olabilir. Artı işte hep Sırp yani bu da hep sürekli işlendiği için hani Sırplara dönük ayrımcı bir uygulama olduğunu hep iddia ediyorlar ya. Yani savaş suçlarından yargılanan aslında Hırvatlar ve Boşnak komutanlar da oldu. Ama doğal olarak en fazla Sırplardan oldu. Hani çünkü savaş suçu işleyenler Sırplardı. Yoksa hani uluslararası savcıların böyle ayrımcı bir soruşturma yaptığını ben şahsen düşünmüyorum. Kaldı ki suça karışanların tamamı aslında yargılanmadı Sırplar arasında. Yani mesela diyoruz ya.

0: Srebrenica ya da aslında çevre illerde de bu gerçekleşti. Hani öldükten sonra mezarlarının değiştirilmesi, suçu kapatmak amacıyla dört ayrı mezara taşınması. Şimdi mesela burada o mezarları kazan ve bu insanların bedenlerini, ölmüş insanların bedenlerini kepçeyle toplayan, bunları taşıyan, yeni mezara atan mesela kişiler de aslında suçun bir parçası. Ama bunlara dönük bir yargılama söz konusu olmadı. Sadece üst düzey komutanlar yargılandı. Ama Sırplar hani yargılama listelerine baktığımızda doğal olarak en fazla Sırpları görüyoruz diye bunu hani ayrımcı bir yargılama, herkes savaşa karışmıştı ama Sırplara dönük bir ön yargı var diye algıladıkları için de hani Miledici kahraman, Karadžić kahraman görme algısını bir yere kadar anlayabiliyorum ama çok yakın tarihte bu keskin nişancı mevzusu konuşulduğunda hani bir durup düşünmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Bir de belli bazı algılar yaş gruplarına göre farklılık arz edebilir. Yani daha yaşlı olanlar bu savaşta bir şekilde pay almış olanlar kendilerini belki de zorla suç işlediler. Çünkü emir komuta zinciri var. Belki seyirci kaldılar, sessiz kaldılar. Tabii ki bir sürü tecavüz var. Hani bunları istemeyerek yaptıklarını düşünmemiz mümkün değil
1: Değil
0: aslında.
1: tabii ki.
0: Ama hani o yaş grubu bu süreci işte Miledic'in yargılanmasından rahatsızlık duymasını belki anlayabiliriz. Çünkü belki şöyle düşünüyorlar. Biz bir şeyin mücadelesini verdik. Biz yurt kurmaya çalışıyorduk. Ama beni üzen ve endişelendiren, korkutan şey bu gerek Saraybosna'daki bu konvoy oluşturan, gerek Srebrenica ya da Sırbistan'da bu törenler düzenleyenlerin yaş gruplarının 30 yaşından küçük olması. Yani 30. Ben böyle yaşlı bir insan pek görmedim. Yani 50-60 gibi bir insan görmedim.
1: Bu da bize aslında
0: 30-40.
1: zihniyetin değişmediğini
0: Bu
1: gösteriyor.
0: çok tehlikeli
1: Evet,
0: bir
1: çok
0: şey.
1: tehlikeli.
0: Çünkü mesela yani hani böyle bir örnek olsun diye Türk-Yunan düşmanlığı mesela. Şimdi ya da Türk-Ermeni meselelerinde hani Adana'daki hocalarımız, öğretmenlerimiz birebir yaşadıkları için Ermenilerin nasıl katliam uyguladıklarını müfredatta olsun olmasın mesela anlatırlardı. İşte Yunanlıların gelip de nasıl yakıp yıktığı mesela anlatılırdı. Bugünkü gençler hani böyle birebir yaşamış insandan duymadığı için bunu biraz daha kitapta kaldığı için o hissi alamazlar. Yani bugünkü genç ile yaşlı insan arasında bu tarz uyuşmazlıklarda işte savaşa dönük anılarda bir algı farklılığı olması normal. İşte bu meselede yani Bosna Hersek meselesinde tam tersine gençlerde bu algının işte Miledici kahraman görme algısının canlı olması bence tehlikeli.
1: Çok
0: Ha evet
1: tehlikeli.
0: hemen bir savaş mı demek bu? Hemen bir savaş değil ama zeminin doğru olmadığını gösteriyor bu. Ben yıllardır Bosna Hersek çalıştığım için bir dönem şöyle bir şeye denk gelmiştim. Kanada'nın yaptığı bir çalışma vardı. Bosna Hersek'te işte savaş sonrası barış iklimi için bir takım çalışmalar yapıyorlardı. Orada çalışanlardan birisi de yine Kanada'da yaşayan ama İran kökenli bir hocaydı. Onun Türkiye'ye geldiği bir esnada işte verdiği bir konferansa katılmıştım. Şunu anlatıyordu. Hani bir okullara gidiyoruz. İşte hani o da insan. Hani biz kardeşiz falan tarzı toplumu bütünleştirmeci yönden işte hani okullarda gençlere böyle eğitimler verdiklerini falan anlatıyordu. Ben de orada bir soru sormuştum. Bunu hani hep Boşnak örneklerini veriyor. Peki dedim, Sırp okullarında da yapabiliyor musunuz? Çünkü hani Bosna Hersek'te bir Republika Srpska dediğimiz bir bölge var. İşte Sırp Cumhuriyeti isimli Bosna Hersek'in bir parçası. Orada da okullarda okuyan Sırp gençler var. Ama aynı zamanda karışık iller ve ilçeler de var. Yani Saraybosna'nın bir kısmında sadece Sırplar yaşıyor. Bir kısmında Hırvatlar, yoğunluklu olarak Boşnaklar. Sırp okullarında da yapıyor musunuz bu çalışmayı dedim. Dedi ki hayır, Sırplar buna hani Sırp yönetimi buna izin vermiyor. Bakın o zaman kendisine de söyledim. O zaman zaten daha barışçıl olan hani öyle görüyoruz zaten daha barışçıl olan Boşnaklara hani affetmek konusunda birlikte yaşam konusunda bu kadar hani yoğun Güzel, güzel ama çalışma yapılırken diğer tarafta yapılmadığı zaman o zaman hani terazinin dengesi daha da bozuluyor.
1: Evet.
0: Çünkü diğer tarafta Sırplar da zaten hani hem kendi basınlarında hem siyasi açıklamalarda hem kiliselerde çünkü kimlik böyle oluşturulur. Verilen mücadelenin de 92-95 dönemi savaşı bir mücadele, işte yurt kurma savaşı hani ve Batı'nın kendilerine ihmal ettiği, Batı'nın kendilerine kötü davrandığı anlatısı, işte savaşta şunlar olduysa onlar da bunu yaptığı için oldu anlatısı devam ederken ve kendilerini bu savaştaki savaş suçluları da dahil olmak üzere tamamını haklı gösteren bir anlatı sürerken diğer tarafta bilhassa Boşnaklara dönük böyle bir çalışma yapılması bugün Mladiç mevzusunda yapılan gösterilerle birlikte bakıldığında çok endişe verici, korkutucu aslında.
1: Evet. Kin ve düşmanlık bir tarafta devam
0: Evet.
1: ederken diğer tarafta aslında törpülenmeye
0: Evet.
1: çalışılan duygular var.
0: Affetmeye dönük
1: Affetmeye,
0: çabalar var.
1: evet.
0: Şimdi bu çalışma mesela Afrika ülkelerinde de yapıldı bu tarz çalışmalar. Tecavüzcüyle tecavüz edeni karşı karşıya getirip konuşmaları için alan şey yapıyorlar. Ama hani orada aynı şey zaten aynı şey değil. Bir de hani bu katliamlar

0: Yani tecavüzcü ve işte çocuğunu ve bütün sülaleni öldüren kişiyi affetmesi için onlara mı yüklenilecekti?
1: Aslında tam da burada şunu da sormak lazım. Bu yaşananlara Balkan ülkelerinin ve Avrupa Birliği'nin tepkisi nedir diyecektim ki belki de senin açıklamaların bunun cevabı
0: Evet,
1: olacak.
0: şimdi Avrupa Birliği de tabii ki tepki gösterdi. Aslında pek çok rapor var. Bu sadece bu son olay zaten hani bir şeyi çok açık bir şekilde ortaya koyuyor ama bunun öncesi de var. Mesela Mart 2016'da bu Republika Srpska dediğimiz Bosna Hersek içerisindeki Sırpların yoğun yaşadığı yerde Pale kasabasında bir öğrenci yurdu açıldı. İsmine Radovan Karadžić denildi. Eski eşi ve işte kızı Sonja Karadžić de orada kurdele kesme törenine katıldı. Mesela o dönem Avrupa Birliği'nden ve böyle sürekli ısrarlı bu Karadžić, çünkü Karadžić de savaşın yani soykırımın sorumlularından siyasi sorumlusuydu. Bu ismin bir öğrenci yurduna verilmesi çok tehlikeli. Bu uyarılar ve baskılar sonunda kurum için bu tabelanın yük olduğu gerekçesiyle 2020'de kaldırıldı. Yine 2021'di galiba. Orada Milad için resimlerinin Sırbistan'da binalara nakşedildiği, yani sokak resmi şeklinde ama böyle standart bir şekilde böyle bir hatırayı hatırlıyoruz. Pek çok duvarda Miladiç'i bir kahraman, işte annene sevgiler, annene saygılar gibi şeyler yazılarak Miladiç'in bir kahraman olarak gösterildiği duvar resimleri meselesi vardı. O dönemde hani bakın bu kimlik oluşturmayı ve hani savaş sonrasındaki dönemde topluma nasıl mesaj verildiğini göstermesi bakımından önemli. O dönemde bunu bir takım insan hakları kurumları Sırbistan içerisindeki bu resimleri silmek istediler ve polis barikat oluşturdu. Resmi yapanları koruyan ama resmini silmek isteyenleri işte engelleyecek barikat oluşturdu ve bunun polis olması önemli. Yani orada demek ki resmi anlayış bakımından da bir sıkıntı var. Yani bu tavrı Miladiç'i, Karadžić'i kahramanlaştırmaya devlet desteği olduğunu gösterir bir şey.
1: Kısa bir ara verelim Sayın Yaşın.
0: Tabii.
1: Çünkü hattımızda Doktor Seba Abdullah var. Onun İktidar, Tarih ve Kimlik Sırplarda Ötekinin İnşası adlı kitabı ile ilgili kısa bir söyleşimiz olacak. Sayın Abdullah merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Sayın Abdullah, kitabınızın başlığındaki ötekinin inşası kavramıyla ilk olarak buradan başlayalım istiyorum. Tam olarak neyi anlatıyorsunuz? Ne anlatmak istediniz burada?
2: Tabii modern devlet ve modern kimlikler özellikle bizi inşa etmeye ve homojen nüfus oluşturmaya çok dikkat ediyorlar. Çünkü artık kitle siyasetin konusu olduğu için ulusun inşası çok önemli modern dönemde. Bu bağlamda 19. yüzyıldan itibaren ulusların inşası hep tüm coğrafyalarda olduğu gibi modern dönemin gerektirdiği bir süreç. Bu Balkanlar'da da geçerli olmuş. Yani bizi, ben kimim, biz kimiz sorusunu anlamlı kılmak için aslında ötekiyi de tanımlamak gerekiyor. Yani bizim içerisinde bizi tanımlarken içine dahil ettiklerimiz var. Fakat bunun dışında kalanlar da var. Bu bütün dünyada hemen hemen herkesin, her ulusun modern dönemde yaşadığı bir süreç. Bu süreçleri bazı ülkeler anayasal vatandaşlığa aktararak biraz daha nispi olarak daha hafif diyebileceğim, daha yumuşak bir şekilde bu süreçleri geçirmiş. Ama bazıları özellikle bildiğim etnik site üzerinden daha bazen daha da sert bir şekilde, ırkçı bir tonağa kayacak şekilde tanımlanmışlar. Burada özellikle içeride de homojen nüfusun etrafında farklı gruplar olunca o gruplara yönelik asıl işte, politikalar, etnik politikalar, dışlayıcı politikalar, bazen de çokça şahit olduğumuz soykırıma gidecek bir yolun aslında bunlar taşlarını oluşturmuş oluyor. Onun için çok dikkatli bir şekilde takip etmek, her zaman takip etmek gerekiyor. Son dönemde her ne kadar buna dair özellikle Avrupa Birliği süreciyle beraber buna dair çok büyük bir bilinç artmışsa da yeni dönemde ise işte dünya siyasetinin bu bağlamda biraz da daralma yaşadığı bir dönemde bu daha da öne öne çıkıyor.

0: Balkanlarda öteki özellikle Osmanlı büyük oranda öteki. Çünkü bütün Balkan ulusların kuruluşunda, bağımsızlık savaşlarında Osmanlı'ya yönelik var. O da yakın tarihte bu kolayca Osmanlı'nın öteki olarak kurgulanmasına, bir zımni olarak da İslam'ın ve Türklerin arka planda öteki olarak kurgulanmasına yol açmış bir süreçten bahsediyoruz.
1: Evet, peki bir toplumu öteki haline getiren söylem nasıl oluşuyor? Bunun dil, medya, eğitim ve siyaset aracılığıyla yaygınlaştırılması nasıl gerçekleştiriyor? Aynı zamanda ötekinin inşası ile milliyetçilik arasında nasıl bir bağ var Sayın Abdullah?
0: Tabii iki soru da önemli. İktidar çok önemli. Şimdi biz modern iktidar diye bir kavramı esas alıyoruz, önemsiyoruz. Yani bunun bu ulusal inşaat süreçlerinin böyle bizzat yani kendiliğinden geliştiğini zannediyoruz. Onun dışında bence ben özellikle kitabımda araştırmalarımda modern iktidar kavramının bir zorunlu süreci olarak bu öteki ulus inşaat süreçlerini okumaya çalışmıştım. Bu modern dönemde, ondan öncesi bu kadar geleneksel devletin olduğu bir dönemde olmuyordu. Ama modern dönem veya modern iktidar her yerde değil. İşte teritoriyel olarak kutsanmış bir vatan toprağı etrafında bir homojen türdeşliği esas alması ve bunun üzerine eğitimi, medyayı, özellikle eğitim bu alanda çok önemli. Tarih eğitimini şekillendirdiği için bu ötekinin inşası çok daha rahat olabiliyor. İktidar dönemlerinde buna dair de politikalar geliştirilebiliyor. Söylemler inşa edilebiliyor. Mesela bir örnek vereyim. Hani bildiğimiz şeylerinden bir numarasını, mesela Sırplar Boşnakları ve Kosova'daki Arnavutları tarihsel olarak oraları, işte Kosova'nın kendilerine ait bir vatan olduğunu iddiasıyla bunu tarih eski kitaplarına net bir şekilde aktarıyorlar. Veya Boşnak kimliğinin aslında Müslümanlaşmış Sırplar olarak görerek Sırp kimliğinin bir Osmanlı tarihinden gelen bir bölünmeyle karşı karşıya kalındığını net bir şekilde bunları şeye aktarıyorlar. Ya da Bulgaristan'daki Türkler hakeza İskan politikalarıyla oraya geldiklerini ve bunun bir şekilde Bulgar kimliğinden işte Komakları ya da oradaki Türkleri ayrıştırdığını ve yeni bir kimlik ortaya çıkardığını, bunu tarih eğitiminde çok önemli bir şekilde ortaya koyuyor. Tarih eğitimi, her zaman altını çiziyorum, çok ciddi yaklaşmak lazım. Çünkü çoğumuz tarih eğitimi üzerinden, ilkokulda, lisede aldığımız tarih eğitimi üzerinden tarihe hafızamızı inşa ediyoruz. Bu hafıza çoğu zaman doğru bir hafıza olarak inşa edilmiyor. Hafıza bir şekilde kirli bir hafıza olabiliyor. Farklı bir şekilde aktarılmış olabiliyor. Oysa
1: Kitaplarda
0: biz
1: yazılana inanarak aslında eğitim alıyoruz, değil mi küçük yaşlarda?
0: tabii tabii ve biz onun eleştirel bir şekilde, anca üniversite, anca yüksek lisans, doktoradaki belli kitle anca onu eleştirel olarak bakabiliyor. Oradaki bütün o olayları, çünkü tarih denilen şey iktidar tarafından kurgulanması, büyük ölçüde kurgulanmasını ifade ediyor. Hangi dönemleri, hangi savaşları, hangi insanları, hangi destanları, o olaylara bakış açımızı sonuç itibariyle kendi bakış açısından o öğretmen, o yazar ya da o siyasal iktidar bakabiliyor. Bu siyasal iktidar değiştikçe de tarih yazımı ve tarih içerisindeki süreçler de değişiyor. Bu bağlamda eğitimin gerçekten çok ciddi bir şeyi var. Yani vicdanlı insanları, ilimle uğraşan insanların, bilimle uğraşan insanların, tarihi olabildiğince daha objektif bakan insanların bu tarihte eski kitapları muhakkak elden geçirmeleri, bakmaları lazım. Ama bu her zaman olmuyor. Çünkü siyasal iktidarla o günkü dönemin haklılaştırmasını, o dönemin meşrulaştırmasına yönelik bir çerçeveleri de var. Yani makbul bir vatandaş üretmek istedikleri için vatandaş diye bir türdeş bir ulusal kimlik oluşturmak istedikleri için bu bağlamda her zaman iktidarların kendine göre bir tarihe bakış açılarının olduğunu bilmek,
1: Yani
0: ona
1: aslında
0: göre şey
1: şöyle
0: yapmak lazım.
1: söyleyebiliriz, değil mi Sayın Abdullah? Yani siyasi kararlarla toplumsal algıyı yönetiyorlar diyebiliriz burada.
0: Bunun etkisi var. Bu bir süre. Sadece ona bağlayınız. Ama bu değişkenlerden önemli bir değişken. Ona dikkatlice bakmak lazım. Yani bu Türkiye için, Türkiye'miz için de geçerli. Makedonya için de geçerli. Fransa için de geçerli. Almanya için de. Mesela Fransa ve Almanya Osmanlı'nın düşmanlığı, 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya işte yüzyıllara gelen bir düşmanlığı vardı. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında bu düşmanlığı biz niye böyle yapıyoruz deyip işte tarih ders kitapları üzerinden başlamışlardı. Barış inşa süreçlerine, birbirleriyle olan tarihlerini anlamaya yönelik. Yani tarih ders kitaplarından meseleye başlamışlardı. Onun için yani onlara her zaman dikkat etmek lazım. Ama Balkanlarda biz bu bağlamda ben her zaman onu diyorum. Keşke bir 19. yüzyıl, 20. yüzyılda Türkiye'miz çok daha güçlü olsaydı da bu tarih yazım süreçlerinde daha müdahil olsaydı, daha o süreçleri daha makul bir seviyeye çekebilseydi. Çünkü gerçekten bir öteki tarafı var. Yani biz Boşnakları ve Arnavutları olabildiğince Sırplar tarafından, işte Yunanlar tarafından, Bulgarlar tarafından öteki olarak kurgulandıklarını net bir şekilde görüyoruz. O bağlamda Türkiye onu daha farklı bir şekilde ifade ediyor. Yani Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar aslında Osmanlı demek. Aslında bir Türk kimliği demek. Aslında bir İslam'la bir irtibatı olan bir kitle demek Balkanlar'da. Bu başka bir coğrafyada başka bir şekilde de olabilir. Başkaları ötekileştirilebilir. Bu bir süreç, bir yapısal bir durum aslında. Modern dönemde yaşadığımız, herkesin yaşadığı bir yapısal durum.
1: Sırbistan'la Bosna Hersek arasında gerçek anlamda bir barış ve toplumsal uzlaşının kurulabilmesi için önce hangi meseleyle yüzleşilmesi gerekiyor sizce?
0: Valla biz işte bu Ratko Mladic sürecinde de görüyoruz. Yani bunun merkez siyaset asla böyle çevre siyasetten, yani radikal siyasetten, radikal milliyetçilik siyasetten etkilenmemesi lazım. Yani ben Sırbistan'a çok gittim, işte doktoramı yaptım. Çok makul insanlar da var. Ama çok da çevrede bulunan, bu milliyetçi söylemi inşa eden gruplar da var. Bunun hem ekonomik, siyasal ekonomik tarafı var, hem de uluslararası tarafı var, hem de Sırbistan'ın uluslararası bir müdahaleden dolayı kendini böyle korumacı, ulusal gurura müdahale olarak gördüğü bir tarafı var. Onun için Bosnalılar ve aslında iki tane temel ana öğeğimiz var Balkanlarda sorunu alanı olarak. Bir Bosna sorunu, bir de Kosova sorunu. Burada ana aktör aslında Boşnaklar ve Arnavutlar değil, ana aktör Sırplar. Sırplar kendi tarihleriyle biraz daha farklı bir noktada aslında yüzleşiyorlardı. Çok ciddi Osmanlı tarihi çalışmaları var. Çok daha ortak tarihe makul olan kişileri var ama şu Ukrayna savaşı, Avrupa Birliği'nin böyle genişleme karşıtı siyaseti, bu bağlamda çevredeki siyaseti, çevredeki milliyetçi siyaseti merkeze taşımış durumda. Yani şu an biz Ratko Mladic için bu kadar kahramanca olarak hafızaya, özellikle ulusal hafızaya aktarılma sürecinin iç siyasetteki yansımaları son olarak okuyabiliriz. İç siyaset tıkanmış durumda, milliyetçi, radikal milliyetçi gruplar sürekli merkeze taşınma durumundalar ve onun için onu aktarmış oldular. Yani Sırp kimliği özellikle mesela kilise, din ve kilise siyaset ve ulus fikri bir arada giden bir şey. Bu Ortodoksluğun getirdiği bir uyumla alakalı. Orada bu üçü birbirine bağımlı değişen olarak sürekli birbirlerini üretiyorlar. Şu süreçte Boşnak karşıtlığı ve Arnavut karşıtlığı çok artmış oldu. Yani Ratko Mladic çok da yani böyle çünkü Sırp tarihinde sadece ilk kez bir kahraman figürü oluşmuyor. Hı hı. Tarih boyunca kahraman figürleri var. İşte Kosova Savaşı'ndaki Obilić gibi, Lazar gibi, Aziz Sava gibi ve 2. Dünya Savaşı'ndaki kişiler. Yani kahramanları üreten bir toplum Sırp toplumu. Bu bağlamda Ratko Mladic için onların yanına gelmesi hakikaten bu barış inşa süreçlerine her zaman sorun yaratacak bir kişi. Çünkü soykırımı bizzat yöneten bir kişiden bahsediyoruz. Hı hı. Ama onlar için yani Sırp ulusal hafızası için özellikle onun uluslararası camia tarafından yargılanması, onun kahramanca olarak kabul edilmesi nedeniyle

0: bir sorun yaratacağı gibi duruyor.
1: Evet. Sayın Abdullah, son olarak şunu sormak isterim size. Geçmişte öteki olarak inşa edilen topluluklarla bugün aynı coğrafyada barış içinde yeniden birlikte yaşamanın yolu var mıdır, yolu nedir sizce?
0: Vardır, olmaz olur mu?
1: Hı
0: Ben
1: hı.
0: daha olumlu olarak her zaman bakma taraftarıyım.
1: Hı.
0: Refahın artırılması, ortak kültürü, ortak hafızayı, işbirlik alanlarını destekleyen, o şekilde gören insanların merkeze gelmesi, o politikaların desteklenmesi, olabildiğince topluluklarının etkileşimden, hareketlilikten uzak durmaması, bu işlerin içerisine girip dünyayla iç içe olması, bu kültürleri anlayabilmesi, bu kültürleri iç içe görülmesi, daha çok iletişim kanallarının artırılması. Yoksa bu nehir gibi bir şey. Nehir nasıl böyle akınca nehrin üzerinde pislikler gider, daha temiz bir duru bir nehirden bahsederiz. Nehir akmadığı sürece o su nasıl bulanıklaşır? Yani başka yerlerden nasıl beslenmiyorsa ulusal gurur da artar. Ötekileştirme mevzusu da bayağı merkeze gelir ve ötekiden sonra artık o öteki yok etme mekanizması oluşur. Yani mesele burada öteki olacaktır. Öteki her zaman üretilecektir. Ama ötekinin dışlanması, ötekinin yok edilmesi süreçlerine asla gidilmemesi lazım. Tam tersi, ötekiyle bir arada nasıl yaşanılabilir süreçlerini oluşturmak lazım. Bu hem devlet politikası, hem toplumsal hafıza, hem toplumun gündelik hayatı, buna herkes bir araya gelip şey yapması lazım. Tabii uluslararası siyaset de bunun gerçekten önemli bir ayağı. Biz biraz
1: Evet.
0: daha iç değişkenler üzerinden konuştuk ama uluslararası müdahaleler,
1: Hı.
0: uluslararası siyasetin bölgedeki yansımaları da bunu daha daralmaya, daha birbirini düşman olarak görmeye itebiliyor. Yoksa
1: Çok çok önemli
0: Balkanlar.
1: faktörler tabii ki söylediğiniz faktörlerde.
0: Aynen.
1: Sayın Abdullah, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, değerli katkılarınız için. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur.
1: Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, hattımızda Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi, İktidar, Tarih ve Kimlik Sırplarda Ötekinin İnşası adlı kitabın yazarı Doktor Sevba Abdullah vardı. Ve programımıza devam ediyoruz. Stüdyomuzda Bilecik Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıçyaşın var. Kendisiyle Millet İçin ölümünün ardından yaşananları, Sırbistan'ın tutumunu ve Balkanlar'da geçmişin bugünü nasıl şekillendirdiğini konuşmaya devam edeceğiz.
2: Evet.
1: Neler
2: Şimdi
1: söylersiniz?
2: Sevba Abdullah aslında çok güzel noktalara temas etti. Vamuk Volkan'ın da böyle bir kitabı var. Öteki olmak, ötekiyle birlikte
1: Hı.
2: yaşamak diye. O daha çok Kafkasya üzerinden incelemiş. Bir başka kitabında Kıbrıs'ta hani iki toplumun birbirini reddetmesi bazı noktalardan eleştirebilir ama aslında tam olarak hani bugün de anlatan aslında Balkanlara uyarlanma daha anlamlı sonuç çıkaran bir şey bu konu. Ben şunu hatırlıyorum. Bulgaristan'da da bu oldu. Makedonya'da da. Bu iki ülkenin de bir dönem Cumhurbaşkanı tarihçiydi. Ve tarihçi bir kişi konuşurken hep hani çünkü orada Osmanlı'ya dönük, Türklere dönük bir kimi olumsuz söylemler oluyor. Millet içi konusundan ayrı olarak bunu söylüyorum. Ama tarihçi olan bu resmi kişiler, isimlerini hatırlayamadım. Tamamen başka bir şey söylüyorlardı. Osmanlı döneminde nasıl rahat olduklarını, kimliklerini korumalarına, kendilerine nasıl hani imkan sağlandığını. Demek ki hani tarih, şimdi hoca dedi ya ilkokuldayken bir şey öğreniyoruz ama eleştirel bakışı üniversitede öğreniyoruz. İşte hani
1: Evet.
2: tarihçi dediğimizde sonuçta zaten o alanda hani profesörlüğe doğru ilerlemiş eski cumhurbaşkanlarından bahsediyoruz. Bir dönemde Balkanlarda ortak tarih kitabı yazımı çalışması vardı. Biz gerçi bunu Yunanistan'la Cemil İpekçi yanlış söyledim. İşte Dışişleri Bakanı döneminde şimdi hatırlayamadım. Bir dönem biz bunu girişini yapmıştık. Yunanistan ve Türkiye tarih kitaplarında bir temizlik gerçekleştirsin. Ülkeler birbirini çocuklarına hani düşman olarak göstermesin diye. Türkiye kendi ayağında bunu gerçekleştirmişti ama Yunanistan'da bu kilisenin engeli nedeniyle ki hani Ortodoks Kilisesi zaten din ve milliyetçiliği kilise üzerinden yeniden üreten bir yer. aynısını Sırbistan'da da görüyoruz. Yani işte Sırbistan, Ermenistan, Bulgaristan bunlar hani Ortodoks kimliğe sahip ülkeler olduğu için bu öteki üretiminde kiliselerin de önemli bir rolü var. Yine hocanın söylediği şu çok önemli. Yani hani ülke çok ilerleyemediği için

0: çevredeki siyaset merkeze taşınıyor. Evet, çünkü Sırbistan'da gerçekten yaşanan şey bu. Çünkü bir tarafta gerçekten insan hakları örgütleri var. Bir takım çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. Bir takım girişimler var. Bu Srebrenica'nın bir soykırım olduğunun tanınmasına dönük talepleri var. Sırplar arasında bunlar. Ama bu kesimler iktidara gelemiyor. Sesleri daha düşük kalıyor diğer seslerin yanında. Bu da önemli bir unsur. Mesela ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Aralık 2021'de, çok eski bir tarih değil, bir yılbaşı kutlaması. Polisler toplanmışlar. Hangi polisler? Sjenica ve Yeni Pazar çevresinde görev yapan polisler bir kutlama yapıyorlar ve orada bir halk türküsünü söylüyorlar ve bunu daha sonra kendileri videosunu yayınlıyorlar sosyal medyada. Ve orada şöyle bir sözün, yani bir halk türküsünü biraz değiştirerek söylüyorlar. Diyor ki, Srebrenica, sen bana çok sevgilisin. Keşke 3 kez daha yaşansan. Ey pazar, yeni pazarı kastediyor. Sen yeni Vukovar ol. Ey Sjenica, sen yeni Srebrenica'sın. Fatma, şalvarın nerede? Fatma diye aslında hani tabii ki Müslümanları kastediyor. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda yeni pazara diyor ki sen yeni bir Vukovar ol. Çünkü Vukovar'da da bir etnik temizlik yaşandı. Sjenica'ya da, bunlar Sırbistan'daki iki şehirden bahsediyoruz. Sen yeni Srebrenica ol. Yani dolayısıyla burada yaşanan şeyin suç olduğunun fark etmeme hali yok. Burada neyin ne olduğunu bilen resmi görevliler, bu kişiler polis. Çünkü o yaşadıkları, yani bahsettiğimiz yer zaten Sancak bölgesi. Sırplar da var, Boşnaklar da var. Dolayısıyla Boşnaklara bir anlamda burayı terk et mesajı ver. Onlara tedirginlik yaratacak. Biz burada yeni Srebrenica'lar yaşamak istiyoruz diyen bir türkü. Hani burada olması gereken nedir? Devletin resmi mekanizmasının bu konuda bir soruşturma yapması, ama bu olmadı. İşte
1: Bunlar çok
0: sorun
1: ciddi
0: bu.
1: söylemler
0: Ve
1: gerçekten.
0: soykırımı önlemede devletin sorumluluğu işte bu noktada başlıyor. Biz Sırbistan'ın bu konularda biraz daha bu konuyu ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, süremizin sonuna geldik. Konuşacaklarımız eminim daha da var. Çok teşekkür ediyoruz katkıların için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın'dı. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Balkanlara yolculukta haftaya aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'e Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkat çekti. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılımı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Akıncı taarruzi insansız hava aracı Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış

Üstünde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı, hava muharebesinde mühimmat çeşitliliği kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, başarılı geçen teste ilişkin görüntüleri Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırımcı İsrail'e silah yardımları artarak devam ediyor. ABD basını, Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışına hazırlandığını yazdı. Söz konusu satış, gerçekleşmesi halinde son yıllarda ABD'nin İsrail'e tek kalemde gerçekleştireceği en büyük mühimmat satışı olacak. Soykırımcı İsrail Gazze'de çadırlara saldırı düzenledi. Biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Gazze'de saldırılarda hasar alan ve çökme riski olan 400 bina bulunduğuna dikkati çekti. Barınma ihtiyacının acilen karşılanması çağrısı yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalcilerin zulmü devam ediyor. Washington-Tahran hattında gerginlik sürerken İran'la ilgili eylemleri nedeniyle ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in analize yönelik tasarısı sunuldu. Tasarının geçme ihtimalinin çok düşük olduğu ifade ediliyor. ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırının durdurulmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısını da onayladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisini ve batılı heyetlere hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Sahada da hareketlilik devam ediyor. Rusya iki kente saldırdı. Rusya, Ukrayna ve Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu. Tesiste yangın çıktı. Spor, UEFA 2008 ve 2009 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün

0: 22, Brüksel 18, Saraybosna ise 23 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla yeniden karşınızdayız. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı, teknik masada Sefa Aktan'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Irak Türkmen coğrafyasına her hafta yaptığımız kültür sanat yolculuğumuza bu hafta da devam ediyoruz. Stüdyomuzda program danışmanımız ve daimi konuğumuz Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim geçtiğimiz programlarımızda Irak Türkmen kültürünün önemli değerlerinden hoyratlar ve türküleri anlattınız. Bu türküleri edebi olarak değerlendirdiniz. Ağıtlara değindiniz. Hatta yine bazı türkü hikayelerinden örnekler verdiniz. Hocam bu hafta devamla Türkmen elinde çok ünlü bestekarlar var. Gerçekten bu bestekarlar gerek Türkmen coğrafyasında gerekse ülkemizde çok bilinen ve yüreklerde iz bırakan sanatçılar. Bölgedeki bestekarlar genel olarak ne tür eserler verdiler? Hangi temalar etrafında yapıtlar ürettiler? Ve en önemlisi bu ölümsüz bestelerin Türkmen müziğinin kimliğine katkısı ne oldu hocam?
1: Evet, şimdi tabii bir kere şunu tartışmak lazım baştan. Beste türkü ne demek yani? Şimdi türkü dediğimiz zaman genelde bizim zihnimizde anonimleşmiş evet. Halk melodileri demektir. Ve genelde bestekarlarını da bilmeyiz. Nitekim bugün TRT'nin repertuarında binlerce türkü bu kategoride değerlendirilir. Hatta bir zamanlar TRT'de anonim olmayan türkü çalınmazdı. Yani beste türkü çalınmazdı. Çünkü o türkü kabul edilmezdi. Evet. Ama belli bir dönemden sonra artık toplumun büyük bir kısmı şehre göçünce yani beste türküler de ön plana çıkmaya başladı ve TRT de bunu göğüs rahatlığıyla kabul etti. Bence de doğrudur. Sebebine gelince her şehirde şey lazım. Bir vasıf lazım. Yani bir özellik lazım. Dolayısıyla o özelliği mutlak surette şey etmek gerekir. Yansıtmak gerekir. Dolayısıyla türkü bestelemek başka türlü beste yapmaktan farklıdır. Yani klasik Türk müziğindeki beste yapmaktan farklıdır. Bir kere otantik olması lazım. Yani o yörenin özelliklerini taşıması lazım. O yörenin yapısını göstermesi lazım. Melodileriyle barışık olması lazım. O yörede kullanılan ritimler, ika dediğimiz bizim, usul dediğimiz bizim, bunlara riayet edilmesi lazım. Dolayısıyla bölgesel kültürü yansıtması icap etmektedir. Türkmenlerin besteledikleri türkülere gelince, doğrusu bir asır içerisinde Türkmenlerin yaptıkları bestelerin büyük bir kısmı aşk-ı sevda türküleridir.
0: Evet.
1: Bu da normaldir. Zaten bütün yörelerimizde de buna benzer bir özellik dikkatimizi çekiyor. İkinci planda genelde bir başka yönetimin hükmü altında oldukları için Türkmenler daha çok şehirlerine hitaben o şehirlerine karşı duydukları sevgiyi dile getiren besteler yapmışlar. Kerkük'e duyulan sevgi, Erbil'e duyulan sevgi, Telafer'e duyulan sevgi. Aynı bu görüntüyü Azerbaycan müziğinde de görürüz. Yani Sovyetler Birliği zamanında şimdi bir Azerbaycanlı ne şekilde kendi milli duygularını dile getirebilir? Ya dilini över ya da şehrini över. Azerbaycan

0: Azerbaycan hakkında bir sürü türkü dinleyebilirsiniz. Dolayısıyla Irak Türkmenlerinde de bu görüntü tecelli etti. O yönüyle bu çok önemli bir şeydir. Kerkük türkülerinin içerisinde dolayısıyla şehirleri andıran, ondan sonra milli duyguları dile getiren fakat dil üzerinden, Türkmence üzerinden, mesela Türkmenceye sahiplenme, ne bileyim yani, ama bir milliyetten, ırktan filan söz etmeyeceksiniz. Evet. Ülke sadece şehir bazında bahsedeceksiniz. Dolayısıyla bu türkülerin bestelendiğini görüyoruz. İkinci planda biraz mizahi türküler de çıkmış bu arada. Belki sanat çevresi bu mizahi türküleri ilk başlarda önemsemedi. Fakat bu mizahi türkülerinden de biraz tabii Anadolu'da da var. Ama daha çok Bağdat müziğinden ve Mısır müziğinden etkilenerek yapılmıştır. Bağdat'ta ünlü bir mizahi türkü veya beste yapan bir adam vardı. Aziz El Haç adında, Aziz Ali adında, affedersiniz. Onun çok güzel besteleri vardı ve bestelerin büyük bir kısmı siyasiydi. Kraliyet zamanında köle yönetimi eleştirirdi.
1: Tam da onu soracaktım. Beste türküler yıl olarak baktığımızda krallıktan sonra değil mi hocam?
0: Tabii, tabii kesinlikle. Yani Osmanlı'nın çekildikten sonra ortaya çıkan bir türdür. Yoksa bu ondan önceki türkülerin hepsi anonim olan türkülerdir. Ya da başka bölgelerden gelen türkülerdir. Başka bölgelerden gelip de Türkmen'in kendi yapısına uydurduğu türkülerdir. Geçen programımızda mesela olay türkülerine bahsettik. Evet. Çanakkale türküleri, biz Çanakkale'de veya başka yerde nasıl söyleniyorsa Kerkük'te de öyle söyleniyor. Biraz sözünde değişiklik oluyor. Biraz melodilerde değişiklikler var. Dolayısıyla bir yani kendi formatını bulabiliyor. Buna benzer başka türkülerde de var. Buna da zamanı gelince temas edeceğiz. Bu yönüyle bundan çok etkilendiler. Mesela Erbilli sanatçı, geçenlerde vefat eden Mehmet Ahmet Erbilli, bir eserine de yer vermiştik. Yalla şoför aparmene, evet. İbrahim Tatlıses evet. Okuyor. Zamanında bestelendiği zaman Kerkük'teki olan sanat erbabı çok küçümsemişti bu türküyü. Yani şoförün ne alakası var aşk sevdayla ya
1: türküyle. Ama büyük de ses getirdi değil mi hocam?
0: Hem de nasıl ses getirdi? Ya beste güzel bir beste ama yani içerik biraz komik gibi evet. Geldi. Ondan sonra ona benzer başka türküleri de var. Televizyon mesela icat edildi. Yani Kerkük'e girdiği zaman 60'lı yılların başlarında 62-63'te televizyon hakkında bir türkü yapıldı. Böyle televizyonu yani komik bir şekilde, mizahi bir şekilde toplumda yaratmış olduğu farklılıklar filan. Gençlerin şeylerin yaklaşımını televizyonları konu.
1: Bizde de oldu İbrahim Tatlıses'in bir albümünde Yandım Televizyonun Elinden, Öldüm Televizyonun
0: i̇şte
1: Elinden.
0: İşte o bizim Kerkük türküsüdür. Evet, evet. O Kerkük Mehmet Ahmet Erbil'in bestesidir yani. O da evet, onun hocam. Bestesidir. Bravo, iyi hatırladınız. Buna benzer şeyler oldu. Fakat tabii bunun dışında Irak türküleri şeyinde, atmosferinde veya çeşnisinde Türkiye dışından da besteler var. Mesela Fatih Altıparmak'ın Kerkük için yapmış olduğu beste var. Mehmet Özbey'in Kerkük için yapmış olduğu beste var. Cem Karaca'nın Kerkük evet. için okuduğu beste evet. var. Bunları da beste türkülerdir. Bunları da o kategoride sayabiliriz. Demek ki sorunuzun özet olarak cevabı, yani Irak'taki beste türküleri de yabana atmak mümkün değil. Onlar da bir repertuar olarak ele alınmasında fayda var.
1: O zaman bestekarlarla devam edelim hocam. Hep diyoruz, zaman zaman da size soruyoruz. Irak Türkmen coğrafyası denildiğinde bizim aklımıza gelen ilk şehir Kerkük. Tabii hal böyleyken Irak Türkmen müziği denildiğinde de ilk akla gelen şehir de Kerkük. Hadi Kerkük şehrinin yetiştirdiği, el verdiği, ilham olduğu bestekarlarımız kimler hocam? Sizin o eşsiz anlatımınızla bu isimleri yad edelim istiyoruz.
0: Estağfurullah. Şimdi tabii Türkmenlerinde doğrusu neredeyse bütün ses sanatçıları aynı zamanda da bestekardır. Bizde icra çok ustalıkla icra edilmez. Yani çok iyi bir udimiz yok, çok iyi bir kemanimiz yok, çok iyi bir kanunimiz yok. Bunu çünkü bu eğitimi yani küçük yaştan başlamasını gerektiren bir husustur. Ama ses sanatkarlığı yok, çocukluktan görünüyor. Özellikle düğünlerde, işte ne bileyim, mevlütlerde, tekkelerde sanatçılar kendilerini deneyerek sanatçılık vasfını kazanabiliyorlar. Sesleri güzelse tebarüz edip farklı bir

0: yere oturabiliyorlar. Dolayısıyla bütün ses sanatçılarımızın önemli bir kısmı aynı zamanda da bestekardır.
1: Tabiri caizse çekirdekten yetişiyor.
0: Yetişme, evet. Evet. Yani bu biraz da Urfa'da da öyle değil mi?
1: Evet.
0: Urfa'da da öyle,
1: evet,
0: de büyük ölçüde. Ama bence beste konusunda herkesi de saymamak lazım. Çünkü evet, bazı besteler çok şey, basit besteler. Ama benim nazarımda Kerkük'te ve Irak Türkmenleri içerisinde, sadece Kerkük'te değil, en büyük bestekar, en iyi bestekar Abdurrahman Kızılay'dır.
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Onun çok güzel besteleri var ve Türkiye'ye de hepsi intikal etmiş. Belki kendisi burada yaşadığı için öyle oldu. Ama anonimleşmiş, hatta icra edildiği zaman bunun bir beste olduğunu çok zor fark edebilirsiniz. Aç aç kolların digel yanıma mesela türküsü,
1: evet,
0: onundur. Ondan sonra Aman Saki Can Can'a türküsü onundur. Aynaya baktım saç beyaz olmuş, bunu biz de Türkiye'de çok iyi biliriz. Gerçi bu biraz işte arabesk gibi kokar ama
1: evet,
0: olsun, yani bu da güzeldi. Evlerinde lambaları yanıyor mesela, o da beste ve o da arabesk biraz kokar ama Türkiye'de çok tuttu,
1: evet,
0: bu şey, bu türkü. Ondan sonra son zamanlarda herkesin okuduğu Kerkük'ten Çıktık Yola türküsü, o da çok önemli. Çünkü Erbil'le Kerkük'ü konu alıyor, alan bir bestedir. O da yerini buldu. Bu tabii bu bestelerin sözleri de önemlidir. Ondan sonra bu arada da Abdurrahman Kızılay'ın milli besteleri de vardır. Menecan'dan daha yakın o Kerkük'tür bana bakın mesela, bir türküsü vardır. Harikulade bir lirizm vardır türkünün içerisinde. Bunlar günümüze kadar gelmiş bestelerdir. Yazmalı Gelin Yazmalı, ki onu bugün herhalde dinleriz.
1: Evet.
0: O da yine böyle tavsiye üzerine yapılmış bestelerdir. Abdurrahman Kızılay o yönüyle hakikaten müstesna bir bestekar. Yörenin özelliklerini, ritmini, makamlarını, tavrını, çeşnisini çok iyi bilen bir bestekar. İkincisi ise şüphesiz yine Abdülvahit Güzecioğlu.
1: Evet.
0: Bakın bunlar hepsi ses sanatçısıdır aynı zamanda. Dediğim gibi onun da çok ilginç besteleri vardır. Hepsini saymayayım ama en önemlisi mesela Maral Çıkmış Dağ Başına Seher Vakti Güle Güle. Bunu hemen hemen Türkiye'de okumayan sanatçı kalmadı.
1: Evet.
0: Ve anonim türkü olarak bilinir. Halbuki bu Abdülvahit Güzecioğlu'nun bestesidir.
1: Evet.
0: Sözü de çok orijinaldir. Sözü şeyin Azerbaycanlı şair Samat Hurgun'undur. Samat Hurgun ünlü bir şair, onun bestesidir, şeyidir, şiirleridir. Bir de sözünü de kendisinin yazdığı, bestelediği Çakmağa Çak Çırağı Yandırmamış. Yani bunu Zeki Müren bile zamanında okudu. Ve hem Muzaffer Akgün okumuştu yine zamanında. Ve ben hiç garipsemiştim, çok da hoşuma gitmişti. Semerkant sokaklarında ben yürürken bir kaset satan bir adamın yanından geçtim. Baktım Çakmağa Çak'ı çalıyor. Ve tamamen bir Özbek tarzıyla icra ediliyor.
1: Nasıl dinledim, duygular uyandı hocam o sırada?
0: Evet, hem de nasıl ter döktüm böyle.
1: Evet.
0: Kendisi de söyledi, bu nerenin türküsü? Bu dedi Özbek türküsüdür. Yani tamam dedim, sen böyle bil.
1: Evet.
0: Bu kadar güzel kaynaşma var. Onun haricinde başka bestekarlar da sayabiliriz. Tahsin Cömert hala yaşıyor, uzun ömürler dileriz. Fahreddin Ergeç'in güzel besteleri var. O da TRT şeyine girmiştir. Fethullah Altınses'ten de bahsetmek lazım. Vefat etti. Bu Türkiye'de bilinen sadece bir bestekar değil, aynı zamanda Arap dünyasında da bilinir. Çok iyi bir şeydir yani, müzikologtur aynı zamanda. Güzel Batı müziğini de çok iyi bilen birisiydi. Vefat etti. Yılmaz Erol vardı. O da birkaç tane güzel bestesi var. Kısacası epeyce bestekarımız var. Eserleri de epeyce icra ediliyor. Böylece yani hepsini de bir araya getirip yapmış oldukları besteleri bir kitap haline getirmek de önemlidir. Salih Turan'ın işte
1: Kerkük Türküleri isimli değil mi hocam?
0: Yok. Irak Türkleri Türküleri,
1: evet,
0: diye bir kitabı
1: Kültür
0: var.
1: Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği sanatçımız Salih Turan değil mi?
0: Aynen, evet. Onun kaleme aldı ve notalarını yazdığı bir kitap var. Onun içerisinde önemli bir kısmının besteleri var. Aşağı yukarı toplam bestelerin sayısı yani bir 400-500'ü bulur yani.
1: Evet.
0: Az bir rakam da değil.
1: Evet. O zaman bir Yazmalı Gelin dinleyelim mi hocam?
0: Evet. Çok lirik bir türkü.
1: Evet.
0: Yani.
1: Efendim Kerkük'lü ünlü bestekar ve icracı Abdurrahman Kızılay'ın güzel bir türküsüyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Yazmalı gelin yazmene, bir bahar bir yazmene. Aşkovdan deli oldum, gel etme bunca nazmene.

0: Hocam güzel bir Abdurrahman Kızılay bestesi dinledik. Yazmalı Gelin. Bu Yazmalı Gelin şiirini kim kaleme almış hocam?
1: Evet, beste türkü dediğimize göre demek ki her bestenin de bir güfte yazarı vardır.
0: Evet.
1: Rahmetli Abdurrahman abiye güftelerin bir kısmını, önemli bir kısmını şu anda da hayatta olan çok değerli bir abimiz Muzaffer Arslan, Doktor Muzaffer Arslan'dır. Bu türkünün de söz yazarı odur. Bir de Kerkük'ten Yola Çıkak türküsünün de söz yazarı kendisidir. Ve Allah rahmet eylesin, İhsan Doğramacı çok ısrar ederdi. İkisini bir araya getirdi mi, hadi bakayım bir beste yapın derdi. Ve sen zorla bir işte sen bir söz yaz, Abdurrahman hemen bestelesin filan. Ve bu bestelerin büyük bir kısmı böyle çıkmış ortaya. Abdurrahman Kızılay'ın bestelerinin güfte yazarlarının önemli bir kısmı Türkmen davasında da yeri olan adamlardı. İşte Muzaffer Arslan da onlardan birisidir.
0: Evet.
1: Remzi Hünkar mesela, bu bütün milli olan bestelerin yazar şeyi güfte yazarı Remzi Hünkar'dır. Irak Türkmen davasında önemli yeri olan bir arkadaşımız. Bir de Hasan Görem'den bahsetmemiz lazım. Özellikle bu Bekletme Yeter Bunca Zaman Aşkınla Yandım diye bir şarkısı var Abdurrahman Kızılay'ın. Hasan Görem Tuz Hurmatılı bir şair ve gözü görmez. Adı Görem, soyadını da oradan alıyor.
0: Evet.
1: Onun çok lirik şiirleri var. Güzel bir halk şairidir. Onun bestelerinden ilham alınmış ve onun şiirlerini beste yoluna gitmişler. Dolayısıyla yani Abdurrahman Kızılay'ın hemen hemen bütün bestelerinin sözlerini ünlü şairler ya da yörenin önemli şairleri tarafından kaleme alınmış sözlerdir.
0: Evet. Efendim, milli hassasiyetlerle kaleme alınan bu bestekarları, bestelerin sahiplerini biz de buradan yaşayanlara sağlık ve sıhhat dileyelim. Ölenlere Allah'tan rahmet dileyelim.
1: Abi.
0: Kerkük'ün o muazzam bestekarlarını yad ettik ama Türkmenistan'ın diğer şehirleri de müzikal anlamda son derece bereketli topraklara sahip. Hocam, Kerkük dışındaki diğer Türkmen şehirlerinde yetişen ezgi ve besteleriyle hafızalarda iz bırakmış diğer sembol isimlerle devam edelim dilerseniz. Telafer'den Mendili'ye uzanan hat boyunca bu coğrafyada yetişmiş beste ve türküleriyle gönüllerde yer etmiş Türkmen müziğine olan katkıları da düşünüldüğünde ilk akla gelen isimleri sizden dinleyelim.
1: Tabii Kerkük'te tabii bestekar sayısı oldukça fazla dedik. Yani ben sadece 5-6 tanelerini saydım ama başkaları da var. Ama Türkmenistan'ın diğer bölgelerinden de bestekarlar yetişti. Fakat sayıları daha az. Bir de genelde bir kişi bu işin öncülüğünü yapar. Yani Kerkük'te Abdurrahman Kızılay ile Abdülvahit Küzecioğlu bu işin öncülüğünü yapmışlar.
0: Sembol isimler
1: Sembol
0: bu.
1: isimler,
0: Evet, bu iki
1: de,
0: isim.
1: tekrar söylediğim gibi yani aynı zamanda da ses sanatçıları bunlar.
0: Evet.
1: Şimdi Kerkük'e en yakın olan iki tane şehir, biri Altınköprü'dür, biri de Tuz Hurmatı'dır. Tuz Hurmatı da unutmayalım mesela Ekrem Tuzlu, ki ondan uzun uzun bir programımızda bahsettik. Onun vermiş olduğu mücadele. Adeta sanatı davasına hizmet için kullanan bir sanatçı.
0: Evet.
1: O kendisi de çok iyi bir bestekardır. Birkaç tane bestesi var mesela Bilmem Neden Gamgin Bu Tuzun Dağları, bunu dinlettik sayın dinleyicilerimize. Bir de Dün Gün Batarken diye bir türküsü var, harikulade güzel bir bestedir ve tamamen Tuz Hurmatı'nın, Kerkük'ün çeşnisini yansıtan bir beste. Ekrem Tuzlu aynı zamanda da şair olduğu için bütün güftelerini de kendisi yazmıştır. Bir başka bestekarımız Altın Köprü'den var. Saatı Köprülü diye. Vefat etti bu çok önceleri. Bu da çok orijinal bir adamdı. Ses sanatçısıydı. Yine sözlerini kendi yazardı genelde. Bestelerini de kendi yapardı. Andolsun Mavi Asmanım Sana diye bir marş tarzında bir eseri de var.
0: Onu da birazdan dinleyelim hocam.
1: Evet. O yok, onu galiba programımızda dinlemeyeceğiz.
0: Var var.
1: Var mı?
0: Zeynep
1: Ha,
0: Şahin
1: öyle
0: dedi,
1: mi?
0: var
1: Ha,
0: evet.
1: öyle mi? O zaman bu onu dinleyeceğiz. Bu da Cumhuriyet zamanında, yani sanırım 60'lı yıllarda Türkmenlere biraz ehemmiyet veriliyordu. O zaman böyle Türkmenlere baskı fazla değildi. Radyoda da verildi bu Andolsun Mavi Asmanım Sana. Erbil'den şüphesiz ki Mehmet Ahmet Erbilli, yani Türkiye'de de tanınan bir isimdi, rahmetli oldu. Onun besteleri Türkiye'ye kadar, Esmerim var, işte Yalla Şoför var vesaire, bunlar hepsi evet. onun bestesindedir. Bir bestekardan daha bahsetmemiz lazım. Türkiye'de maalesef o çok fazla tanınmaz, o da Yasin Yahyaoğlu'dur. Telaferli bir aydınımız yaşıyor. Şu anda yurt dışında, Amerika'da. Birkaç tane bestesi var. Çok az sayıda var. Fakat harikulade bestelerdir. Yani nasıl söyleyeyim, semah tarzında, nefes tarzında besteleri olan bir kişi. Mesela bu Aşk Elinden Yandı Canım, Çare Bilmem Neyleyim şiiri. Güftesi başka bir şairindir ama bestesini kendisi yapmıştır. Dudaklarında Gülü Var bestesi de onundur. Ve telaferle ilgili de birkaç tane güzel besteleri olan bir arkadaşımızdır. Aşağı yukarı zaten Türkmenlerin de Kerkülü haricinde dört şiir.
0: Bunlar da mı genelde türkü formunda besteler
1: tabii,
0: hocam?
1: Tabii, evet. Evet. Zaten yani bunu bir eleştiri olarak da zaten ileride söyleyeceğiz, temas edeceğiz. Yani formun haricine çıkamıyor Türkmen evet. bestekarı. Çünkü kafasında ve şeyinde, hafızasında o melodiler var, o makam var, o melodiler var ve o ritimler var. Evet. Dolayısıyla onun o çerçevenin haricinde çıkabilmiyor. Çıkarsa da ya Türkiye'nin tesirindedir ya Bağdat'ın tesirindedir.
0: Çıkanlar oldu mu hocam?
1: Var tabii. Var mı? Tabii var. Evet. Evet. Ama orijinal olmuyor bu sefer.
0: Evet. Hocam siz yıllardır bu coğrafyanın hafızasını kayda geçiren, çok önemli araştırmalara imza atan, yine programımızda sıklıkla başvurduğumuz Kerkük Türk Halk Müziği ile Kerkük Türk Halk Musikisi'nin tasnif ve tahlili gibi kıymetli eserleri kaleme almış bir akademisyensiniz. Bir akademisyen ve araştırmacı gözüyle baktığınızda yapılan bu besteleri yapısal, edebi ve müzikal açıdan nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii değerlidir besteler. Çünkü halk müziğinin devam etmesini sağlıyor, yaşamasını temin ediyor. Bu yönüyle bestelerin bizim için değeri var. Onu eleştirmemek gerekiyor. Yani kimsenin de hevesini kırmamak gerekiyor. Ama şurası bir gerçek. Ben başta tanımlarken ne dedim? Yörenin formuna uygun hareket edilmesi lazım. Evet. Yani işte 9-8'li ise ritim, curcuna ise buna riayet edilmesi lazım. Ya da 2-4'lü ise ya da 4-4'lü ise, nitekim zaten Kerk Türküleri bu üç şey üzerinde, ritim üzerinde gider. İşte makamları Hicaz'dır, Ras'tır, Hüseyin'idir, Uşak'tır, Bayati'dir vesaire. Ama yani biraz daha cesaret gösterip, belki biraz da formun dışına çıkarak, ama asla yani ne bir Batı müziğinin taklidine ne de bir Arap müziğinin taklidine kaçmadan kendi formatı içerisinde gelişmeler gösterilmesi gerekiyor. Bunu kıramadı yani bizim bestekarlarımız.
0: Az evvel dediğiniz eleştiriniz buna değil mi hocam?
1: Evet, yani bunu kıramadılar ve kırmaları da mümkün görünmüyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla yani bu tür bir türkü, bir de şunu söyleyeyim. Ne kadar beste türkü olursa da olsun, eğer ileride anonimleşecekse bir anlamı vardır. Yani şimdi Mustafa Itri'nin bir tane sadece Tuti Mucize Güyem ne desem laf değil bestesi mi var? Yok. Ama o anonimleşerek günümüze kadar gelmiştir. Fakat biz onun hem söz yazarını biliyoruz hem de bestekarını biliyoruz. İşte Dede Efendi'nin, Hacı Şakir Bey'in, Ağa'nın filanların, bunların hepsinin eserlerini bu yönüyle bilebiliyor. Çünkü onlar bestedir ve formları ayrıdır. Dolayısıyla bir türkü bestelendikten sonra anonimleşebilecekse bir değeri vardır. Yani Mehmet Özbey'in yaptığı işte Yıktılar Kalamızı türküsü, yani bu daha şimdiden anonimleşmiştir.
0: Evet.
1: Yani daha yani kendisi hayattadır. Bestekarın da kim olduğunu biliyoruz. Allah uzun ömürler uzun versin Mehmet abimize. Fakat şey yani bu şimdiden anonimleşmiştir. O bakımdan yani kolay değil. Beste türkü yapmak kolay değil. Türkmen müziğinin de geleceğinde bu besteler yaşatıcı olacaktır diye ümit ediyorum.
0: İnşallah diyelim hocam. Efendim Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan Adnan Ataman'ın bestelediği güzel bir Kerkük türküsü var sırada. Maral çıkmış dağ başına. Sanatçımız Semra Algül sizler için seslendiriyor.

0: Hocam bugün repertuarımızdaki eserlerin söz yazarlarını da sorarak gidiyoruz. Bu Maral Çıkmış Dağ Başına adlı güzel beste türkünün söz yazarı kim?
1: Malum işte beste türkülerin besteleri kadar güfteleri de önem kazanıyor, sözleri de önem kazanıyor. Bu bestenin güfte yazarı Azerbaycanlı şair Samet Vurgun'dur. Samet Vurgun çok ünlü bir şairdir Azerbaycan'da. Kerkük'ü de ziyaret etmiş zamanında. Ve bugün günümüzde de bu beste Azerbaycan'da da çok büyük rağbet görüyor. Büyük bir heyecan yaratıyor Samet Vurgun'un şeyi de olunca, şiiri olunca. Biraz da dikkat ederseniz çeşnisinde de çok hafif bir Azeri şeyi var, üslubu var. Zaten yine curcuna ile yapılmış, yani 18'liktir. Muhtemelen de 3-4'lük de yazılabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz daha Azeri müziğine yakın olabilir. Ama sanatçılarımızın okudukları şey üslup doğrudur. Doğru bir üsluptur. Evet, önemli bir türkü bu da bizim için.
0: Hocam Irak için 2003 yılı ve sonrası taşların yerinden oynadığı çok sarsıcı bir dönemin de başlangıcı oldu. Peki bu siyasi ve toplumsal çalkantıların gölgesinde Türkmen elinde beste üretimi sayısal olarak nasıl bir seyir izledi? Yine bir bilim insanı ve araştırmacı gözüyle baktığınızda 2003 sonrasında yapılan bu bestelerin ruhu, işlediği temaları ve kalitesi hakkında değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Orhan Bey, tabiri caizse bir patlama yaşandı. Yani 2003 yılından sonra bir patlama yaşandı. Sanatta veya bestekarlıkta bir patlama yaşamak sağlıklı mı? Değildir. Yani çoklukta hiçbir zaman bir hayır olmayabilir. O bakımdan fütursuzca, yani artık millet tabii bir şeyden, bir saatin zembereğinin boşalması gibi zulümden kurtuldu, mağduriyetten kurtuldu, baskıdan kurtuldu diye her şeyi sebebi. Acayip çok bir bol miktarda gazeteler çıktı, dergiler çıktı Türkçe. İşte televizyonlar açılıyor. İşte her yerde konserler veriliyor. Bestekarlar bestelerini sıralıyor. Sanatçılar türkülerini söylüyor. Öyle olunca ister istemez kalite düşüyor. Yani hem icrada kalite düşüyor, hem besteler. Çok sayıda beste var. Kontrol edemeyeceğimiz kadar beste var. Bunların hatta bir kısmı da yani radyomuzda da okunuyor. İçlerinde de güzel olanları var. Ahmet Tuzlu kardeşimiz bunları güzel okudu. Yani iyi olanları seçiyor, burada okuyor. Ama tabii oradan da bu sefer baskı geliyor. Benim Türkiye'de oku, beni de Türkiye oku filan. Bu hoş bir şey değil. Dolayısıyla 2003 yılından sonra adeta kontrolsüz bir büyüme var. Bir patlama var ve sağlıksız bir büyüme patlamadır. Tabii ki bu artık kontrol edilebilir mi? Türkiye'de de edilemiyor. Dolayısıyla biraz bence bir kalbur gibi olacak yani sanat erbabı. Bu kalburla zamanla bu kalburun altına türküler dökülecek. İyi olanları da üstte kalacaktır diye ümit ediyorum.
0: Efendim marş formunda bir eser var sırada. Ant olsun mavi asmanım sana. Ant olsun şanlı toprağım sana. Vatan için çalışarım, ya ölerem ya kalarım. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Hocam programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken yıllar yılı her türlü fırtınaya göğüs gelmiş, hoyratlarla, türkülerle ayakta kalmış muazzam bir mirastan bahsediyoruz. Peki bu mirasın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Genç kuşakların bu mirasa sahip çıkma arzusu ve dijital dünyanın getirdiği yeni imkanlar düşünüldüğünde bizi nasıl bir gelecek bekliyor?
1: Evet, doğru. Yani bu dijital gelişme tabii müzik ve sanat sektörünü de ciddi manada sarsıyor ve yerinden oynatıyor. Müzikte bu daha bariz kendini gösteriyor. Hatta bir güfteyi bile verin yapay zekaya, size beste yapsın. Hatta usulünü verin, makamını verin. O bestede yapabiliyor. Ama tabii ki bu bugün için duygularımıza hitap ediyor mu? Hiç etmiyor. Yapanlar yok mu? Var. Türkmenler arasında da bunu deneyenler var. Fakat hiç de başarılı denemeler değil. Tamamen yani tekrarı mümkün olmayan, anonimleşme ihtimali olmayan bir melodi ortaya çıkıyor. İleride bu ne kadar düzelir, ne kadar rayına oturabilir veya nereye evrilir onu bilmem. Ama böyle bir şey de var, bir risk de var diyebiliriz. Fakat benim kanaatim şudur. Bir kere Türkmen müzik sanatının çok ciddi iki eksikliği var. Birincisi bir kere müzik icracılığıdır. Yani bizim çok ciddi bir eğer bağlamayla çalınmayacaksa veya bağlamayla beraber Türkiye'deki olduğu gibi ud, keman, kanunla da icra edilecekse bir kere çok iyi kemancı olması lazım, çok iyi udi olması lazım, çok iyi kanuncu olması lazım. Yani bir mesela bir Turgay Coşkun gibi adamlar olması lazım yani. Ama yok maalesef. Kerkük'te böyle insan yetişmiyor. Neden? Çünkü böyle bir eğitim yok orada. İkinci eksikliğimiz, Türkmenlerin eksikliği ses sanatçılığıdır. Ses sanatçılığının yani işte babadan, anadan kalma, işte ne bileyim mahalleden öğrenme, işte hoyrat çağırarak orada burada meclislerde öğrenmeyle geliyor o noktaya. Halbuki bu da eğitimi gerektiren bir husustur. Yani şan derslerinin almaları lazım, ses açılmasını sağlamaları lazım. Kısacası yine eğitime dayanıyor. Bunlar olduktan sonra otomatik olarak bir çözüm kendiliğinden çıkıyor ortaya. O da nedir? Beste. Şimdi bakın Türkiye'de Türk müziği eğitimi yapıldıktan sonra güzel besteler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle saz eseri. Bakın mesela Türkmen halk müziğinde saz eseri yoktur. Bir tane murtakayı vardır. O da halay oyunudur. Bir tek onunla kalmıştır. Forumlar biraz gelişmesi lazım. Her zaman teklif ettiğim, üzerinde durduğum Irak Türkmenlerin tabii çok ciddi siyasi, sosyal, kültürel problemleri var. Bunu kabul etmek lazım. Ama sanat da bir taraftan devam etmesi lazım. Çünkü o temel taşı oluşturuyor. Medeniyeti oluşturan kültürdür çünkü. O kültürü beslerseniz millet var olabilir. Bu konuda yani Türkiye'de

0: de eğitim görenler var. İşte Ahmet Tuzlu kardeşimiz
1: Evet.
0: onlardan bir tanesidir. Ömer Türkmenoğlu onlardan bir tanesidir. Bunlar hepsi İhsan Ekber bunlardan bir tanesidir. Bunlar hep Türkiye'de eğitim görmüş.
1: Turgay Coşkun da Kerkük türkülerine gönül vermiş genç bir sanatçı arkadaşımız. Kültür Bakanlığı
0: Sanatçımız evet
1: Devlet
0: yani
1: Halk
0: o da bir
1: Müziği Konusunda.
0: Kerkük'lü kadar bu
1: Evet.
0: güzel icra eden kanunuyla türküleriyle. Ama benim kanaatim şudur. Eğer ufuk genişlemesi isteniliyorsa Türkmenlerden birkaç gencin giderek Azerbaycan'a eğitim görmeleri lazım.
1: Evet.
0: Çünkü Azerbaycan'da daha küçük yaştan başlanıyor. Daha çok sesin açılmasını sağlayabiliyor. Şan dersleri alıyorlar. İcracılıkta çok erken yaşta başlayabiliyorlar. Yani tar bizim müziğe girer mi girmez mi o ayrı bir mesele. Ya
1: Evet.
0: yani veya kaba kemane girer mi girmez mi o ayrı bir mesele. Ama icracılık mutlaka eğitimli olması lazım.
1: Efendim Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız bizlerleydi. Çok güzel bir söyleşi oldu. Kıymetli katkıları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir türküyle veda edeceğiz sizlere ama öncesinde Sefa Aktan'la çalıştık teknik masada. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Ben spikeriniz Orhan Yaşar. Haftaya Irak'tan yakın Türkmen elinde tekrar bir arada olmak arzusuyla. Esen kalın.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Turkuaz.
1: Ve Çin'inin öyküsü. Ellerin kil, kaolin, kuvars tozu, kimi zaman kireçle yoğurdukları toprağın öyküsüdür Çin'i. Ateşin sırladığı emeğin, estetiğin, sanatın binlerce yıl önce başlayan öyküsü. Çin'de emek ateşten çıkanı bekleyerek sınanır. İnce ince boyanan desenler ateşin ne türlü sırlarıyla çıkacaktır. Bu nedenle mucizedir Çin'i. Anadolu'da özellikle mimaride kullanılmış Çin'i. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla Çin'i için yepyeni bir dönem başlamış. Osmanlı döneminde üretilmiş İznik Çin'leri, dünya kültür tarihinde de önemli bir yere sahip. Saray Nakkaşhanesi'nde çeşitli Çin'i desenleri tasarlanır. Çin'i birçok mimari eserin sanat yapıtı kimliği kazanmasında önemli bir yere sahip Osmanlı kültüründe. Osmanlı Çinlilerinin geleneksel motifleri, lale, karanfil, üzüm, sümbül ve hayvan desenleri günümüzde de kullanılıyor. Ateşe en çok yakışan mercan, turkuaz, kobalt mavisi, yeşil gibi renkler çok tercih ediliyor. Özellikle İznik Çinlilerinde turkuaz vazgeçilmez bir renk. Denilir ki Çin'i boyanıp da yaklaşık 1000 derecelik fırına verildikten sonrası bir sürprizdir. Çünkü fırından çıkacak olan rengi kimse bilemez. Boyayan bile. Bu nedenle merak ateşte sınanır Çin'de. Çin'i sanatımızın olağanüstü estetiğini günümüzde de yaşamın değişik alanlarında görebiliyoruz. 40 yıl hatırı olan kahveyi Çin'i sanatı işlenmiş bir fincanda içmek mümkün gündelik hayatımızda. Geçmişten günümüze Çin'inin yeri değişse de her Çin'i objenin sanat yapıtı olduğu gerçeği hiçbir zaman değişmiyor. Her şey insanın eliyle başladı Çin'de. İnsan tıpkı Çin'inin söylenişi gibi incelikle ördü desenlerini, minik, sabırlı dokunuşlarla renkleri. İnsanın eski öykülerinden biri Çin'i sanatı, işte bu emekle sürdürecek öyküsünü. Sırlarıyla, ateşin sınadığı sırlarıyla.
0: Turkuaz.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır, dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek, Suriye'deki terör yapılanmalarının, silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkati çekti. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AIDO yazılımı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Akıncı taarruzi insansız hava aracı Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı hava muharebesinde mühimmat çeşitliliği kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, başarılı geçen teste ilişkin görüntüleri Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırımcı İsrail'e silah yardımları artarak devam ediyor. ABD basını Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışına hazırlandığını yazdı. Söz konusu satış gerçekleşmesi halinde son yıllarda ABD'nin İsrail'e tek kalemde gerçekleştireceği en büyük mühimmat satışı olacak. Soykırımcı İsrail, Gazze'de çadırlara saldırı düzenledi. Biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, Gazze'de saldırılarda hasar alan ve çökme riski olan 400 bina bulunduğuna dikkat çekti. Barınma ihtiyacının acilen karşılanması çağrısı yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrailli işgalcilerin zulmü devam ediyor. Washington-Tahran hattında gerginlik sürerken İran'la ilgili eylemleri nedeniyle ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik tasarı sunuldu. Tasarının geçme ihtimalinin çok düşük olduğu ifade ediliyor. ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısını da onayladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisini ve batılı heyetleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Sahada da hareketlilik devam ediyor. Rusya iki kente saldırdı. Ukrayna'da Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu. Tesiste yangın çıktı. Ve spor, UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 22, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 31, güneşli olmak üzere Kerkük 38, parçalı bulutlu olmak üzere Amsterdam 18, Bern 21, Viyana 26, Kopenhag 19,

0: Çok bilgi var ki. Hangisine inanacağımı şaşırdım.
1: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
4: Mola Vakti.
5: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Mola Vakti'ne hoş geldiniz. İşte programımız başladı.
6: Mola Vakti'ne hoş geldiniz.
5: Abdullah, bugün bir deneyle başlayacağız programa.
6: Aa, çok şaşırdım. Daha önce test yaptın, mani söylettin, şarkıları söyletmeye çalıştın, sorular sordun, bugün de deney yapacağız.
5: Evet, öyle dedim. Şimdi şunu deneyeceğiz. Sen Terminator olacaksın. Seyrettin değil mi filmini?
6: İzledim filmi. Fakat hemen soracağım, niye Terminator oluyorum?
5: Çünkü deneyimiz için senin o kimliğe bürünmen gerekiyor.
6: Kimlik derken bahsettiğim bir robot hatırlatmak isterim. Nasıl robot kimliğine bürüneceğim ben?
5: E sen narsist de değildin ama çok güzel narsist rolü yaptın.
6: Onu da hatırlatayım hemen. Narsistler genelde insanlardan olur. Narsistlik bir insanlık hali. Ona bürünmem mümkün. Ama ben elektrik devrelerinden oluşan bir robot kimliğine nasıl geçeceğim onu çok merak ediyorum.
5: Yaparsın sen, yaparsın. Ben sana güveniyorum.
6: Güvenin için çok teşekkür ediyorum ama yani neyse pes edeyim bari. Terminatör olup ne yapacağım, dünyayı mı kurtaracağım diye sorayım.
5: Yok, hayır. İnsan tarayacaksın.
6: Tarayacağım derken?
5: İnsan tarayacaksın. Hani Terminatör gözleriyle baştan ayağa insanları kırmızı bir ışıkla tarıyor ya.
6: Ha, korktum bir an. İnsan tarayacaksın deyince tamam. Peki nasıl tarayacağım bu insanları?
5: Şöyle tarayacaksın. O insan hakkında bize bilgi vereceksin.
6: Nasıl yapacağım bunu? Kimi tarayacağım gözümden yalandan çıkardığım ışıklarla?
5: E onu da hayal edeceksin.
6: Ha bir de hayal kuracağım değil mi? Tabii. Bu da bu programın vazgeçilmezi. Abdullah hayal kursun. Gerçekçilikten uzaklaşsın. Haberci kimliğinden bayağı uzaklaşsın.
5: Ama programın amacı o. Yani programın eğleniyoruz, amacı, programın eğlendiriyoruz.
6: Adı mola vakti. Hayal vakti değil ben.
5: İşte mola da hayal de veriyoruz.
6: Tamam.
5: Mani de okuyoruz. Hepsini
6: testler yapıyoruz, tabii, sorular soruyoruz. Tabii, tabii. Hep de sorular bana soruluyor. Hep de testler bana yapılıyor. Deneyler hep benim üzerimde yapılıyor.
5: Ne güzel. Tabii, ne kadar güzel. Bak sen de tecrübe kazanıyorsun. Şöyle bir hayal kuracaksın. Ekibimize yeni bir arkadaş gelmiş.
6: Tamam.
5: Ve hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sen gözlerinle onu tarayıp bize bilgi vereceksin.
6: Nilgün, hatırlatmak istiyorum. Robot değilim. Terminatör olacağım sayende. Ve Feray'ın da sayesinde. Sizin hayal gücünüz sayesinde. Gözlerimden kırmızı ışıklar saçacağım. Doğru mu?
5: Doğru.
6: Bunlar yetmez gibi bir de hayal kuracağım. Hayali bir kişiliği gözlerimle tarayıp hakkında bilgi çıkarıp sizi yetiştirip ne yapacağım bir de dedikodu.
5: Evet, çok eğlenceli değil mi?
6: Neden gerçek bir insan hakkında konuşmuyoruz da hayali bir kişiyi tanımaya çalışıyoruz?
5: Gerçek kişi olsaydı o zaman dedikoduya girerdi ve ayıp olurdu. Şimdi hayali kişilik tarayacaksın. Tamam? Hadi
6: tamam,
5: başla.
6: Anladım.
5: Çok nazlandın.
6: Nasıl başlayayım? 2 dakikada olacak mı bu iş?
5: Evet. Zaten önüne yazılmış metin. Sesini robot sesine çevirip okuyacaksın. Haberci gibi okusan da olur.
6: Çok sağ ol. Robot gibi
5: çünkü
6: diyorsun.
5: Zaten robot gibi oluyor ya o zaman sesin.
6: Ama alınırım biliyorsun değil mi bunu?
5: Yok. Alınmaz, yok alınma. Alınma. Alınma lütfen. Sen mükemmel bir terminatörsün. Haydi başla. Ekibe katılan yeni kişiyi taramaya.
6: Başlıyorum. Hedef algılandı. Omuz eğimi 4 derece. Adım uzunluğu 53 santimetre. Göz teması 2,8 saniye. El sıkma kuvveti 31 kilogram. Nabız tahmini 82. Güvenilirlik olasılığı %88. Kafein seviyesi yüksek. Sert mizaçlı, çalışkan, sessiz ve soğuk bir insan.
5: Yok. Artık tam bir robot gibi baktın yeni hayali ekip arkadaşımıza ve onu da resmen robot gibi tanımladın.
6: Nasıl tanımlamam gerekiyordu? Robot ol dedin. Terminatörsün.

0: dedin?
1: Dedim de bu ya, kadar da mekanik ol demedim.
0: 31 kilogram, güvenilirlik olasılığı %88 mi demeliydim?
1: İyi, bu da çok yumuşak oldu.
0: Ne yapayım yani? Diyorsun ki robot ol. Nabız tahmini 82. Güvenilirlik olasılığı %88. Bu böyle okunur robotsam.
1: Diyorsun.
0: Dedim.
1: ama insansı robotlar var artık. Onlar gibi olabilirdin.
0: Nasıl yani? Kafein seviyesi yüksek. Sert mizaçlı, çalışkan, sessiz ve soğuk bir insan.
1: Oldu mu sence?
0: Robot gibi oldu işte. Robot istiyorsun. Robotun biraz daha sakini.
1: İnsansı robotlar var artık.
0: Nasıl olacak yani? O çok kolaysa sen insansı robot ol o zaman.
1: Olurum.
0: Vallahi mı?
1: Evet.
0: Peki.
1: Ama ben böyle birazcık da hani kadın robot cilvesiyle okuyacağım.
0: Nasıl istiyorsan ya. Cilveli robot.
1: Cilveli robot. Artık robotların her şeyi mümkün biliyorsun. Kaşlar arası alınmış. Bakışlar hülyalı. Omuzlar dengeli. Postür düzgün, sporcu bedenine sahip. Giyim spor ve şık. Gülümseme sıcak, samimi. Burun kırışıp gözler çizgi haline geliyor. Tokalaşma hafif ve kaçıngan. Ses tonu bas bariton, kasıntı. Kupa tutuş, serçe parmak açılmıyor. Telefona bakma sıklığı yoğun. Yürüyüş tempolu. Müzik tercihi arabesk. Yeni ekip arkadaşımız samimi ama mesafe koymasını bilen, eğlenceli, iyi kalpli, görgülü, biraz çekingen ve sevgilisinden yeni ayrılmış bir kişi.
0: Peki sen bütün bunları bir bakışta nasıl anladın?
1: Aa, çok basit. Dış görünüşü zaten şık. Kaşlar arası alındığına göre demek ki bakımlı. Tokalaşırken kaçıngan demek ki ürkek. Kupa tutarken serçe parmak kalkmıyor ve bakışları da normal olduğuna göre görgülü. Gülerken burun kırışıp gözler çizgi oluyor demek ki iyi kalpli. Sürekli telefonla uğraşıyor demek ki biraz çekingen ve arabesk dinlediğine göre de sevgilisinden ayrılmış.
0: Evet, bir robotu falcı gibi değerlendirebilen Nilgün'ü dinledik. Ya robot bu, teneke. Devrelerden oluşan bir metal cihaz değil mi kendileri? Yani sen tabii insansı deyince hemen insanlı oldu.
1: Evet, İnsancıl çünkü ben oldu. İnsansı robot gibi baktım. İnsani duygularımla hareket ettim. Senin gibi elektrik devreleriyle değil.
0: Ama işte ben ona göre değerlendirdim. Göstermezsin kaç saniye olduğunu, el sıkma kuvvetinin kaç kilogram olduğunu, nabız tahminini ortaya koydum. Doğal olarak robotu tanımladım. Özür diliyorum ben bu kadar duygusal değerlendiremediğim için robot kardeşi. Peki burada senin Terminator değerlendirmesi yaptığını söyleyebilir miyiz? Bu normal bir analiz değil miydi?
1: Hayır, değildi. İnsani robot analiziydi bu.
0: Yine pes ediyorum ve diyorum ki konumuz nedir? Robotları mı konuşacağız? Bilim kurgu filmlerini mi konuşacağız? Yoksa bambaşka bir konumuz mu var?
1: Bambaşka bir konumuz var.
0: Nedir o?
1: Beden dili.
0: Bu kadar görsel bir konuyu sence biz radyoda nasıl anlatacağız Nilgün?
1: Biz bilim programı değiliz ki. Anlatabildiğimiz kadar anlatmaya çalışır, güler, eğleniriz.
0: Peki beden dili konuşacaksak niye Terminator'dan girdin?
1: Çünkü beden dili dediğimizde de beyin benzer bir tarama yapıyor ya, ondan.
0: Kırmızı ışıklarla, lazerle mi tarıyoruz insanları?
1: Hayır, ama beynimiz daha ilk saniyelerde yüz ifadesini, duruşu, gülümsemeyi ve ses tonunu değerlendirerek bir ilk izlenim oluşturuyor. Yani beynimiz de kendi çapında bir tarama yapıyor.
0: Peki sen bir insanda ilk nereye bakarsın?
1: Yüzüne, gözlerine. Sen?
0: Ve ben de. Zaten insanların büyük çoğunluğu bizim gibi yüzüne, gözlerine bakar. Eğer biriyle yüz yüze ve konuşma mesafesindeysek beynimiz hemen gözlere yönelirmiş. Sonra da sosyal üçgen denilen gözler ve ağız arasındaki yere.
1: Vardır bir sebebi.
0: Varmış, çünkü beyin karşıdaki kişinin dost mu, düşman mı olduğunu anlamak için göz bebeklerinin büyüklüğüne, göz çevresindeki kasların gerginliğine ve gülümsemenin sahteliğine odaklanırmış.
1: Yok artık, kimseye gözümüzü dikip bakmıyoruz ama.
0: Zaten bunu bilerek yapmıyorsun Nilgün. Saniyenin onda birlik bir süresinde olup bitiyor bu inceleme. Eğer biri bize uzaktan yürüyerek geliyorsa ya da odaya yeni girdiyse evrimsel olarak önce ellerine odaklanıyoruz.
1: Neden?
0: Bu tamamen ilkel bir hayatta kalma refleksi. İlkel beyin hemen tedbir alıp elinde silah ya da bana

0: Zarar verecek bir nesne var mı diye ellere odaklanıyor. Hatta elleri cebe saklamak veya arkada kavuşturmak bu yüzden bilinçaltında güvensizlik yaratıyor. Açık ve görünür ellerse dürüstlük mesajı veriyor.
1: Onun için bütün siyasetçiler kürsülerde konuşurken avuçları bize dönük şekilde el hareketleriyle konuşuyorlar
0: Evet,
1: demek
0: sana
1: ki.
0: güven veriyorlar. Bana güvenin diyorlar. Elim açık diyorlar. Bonkör de olabilirler.
1: Bonkör
0: Senin biraz oy konusunda bonkör olman gerekiyor. O da
1: Peki.
0: karşılığında sana icraatleriyle bonkör olacak.
1: Peki.
0: Sosyal ortamlarda ise insanların ayakkabılarına ve kıyafet uyumuna bakıyoruz. Çünkü beden dilinde statü, titizlik, detaylara verilen önem ve özgüven hakkında en çok ipucunu ayakkabılardan alıyormuşuz. Bence kadınlar ve düşmanlar. Çünkü onlar bakar.
1: Niye erkekler bakmaz mı?
0: Erkekler kimin ayakkabısına bakmış ya? Ben hiç görmedim böyle bir şey. Ben kimsenin ayakkabısına bakmıyorum.
1: Sen niye kendinle değerlendiriyorsun ki?
0: Kişiyi yukarıdan aşağı tarıyoruz. Son durak ayakkabılar. Orada da kararımızı veriyormuşuz.
1: Boşuna dememişler. Dost paşa düşmana yağ bakar
0: Bir daha
1: diye.
0: söylüyorum. Kim bakar ayaklara?
1: Yalnız bu
0: Düşman
1: arada
0: bakar.
1: sen çok düşmanlar diyorsun, kadınlar diyorsun. Bize biraz takmış
0: Hayır
1: durumdasın.
0: hayır
1: Programın
0: takmadım.
1: sonunda yine özür
0: Özür dilerim. Bu ikisini aynı cümlede kullandığım için özür diliyorum. Program başında. Ben kadınlar bakıyorlar diyorum çünkü kadınlar her şeye bakıyorlar. Çok detaycılar. Düşmanlar bakıyorlar çünkü ayağa
1: Evet, ben de
0: bakıyorlar.
1: bir erkekte önce ellerine, dişlerine, ayakkabılarına bakarım yani.
0: Biri yukarıda, biri aşağıda. Neyse.
1: Aynen öyle. Şöyle hızlıca bir tarama.
0: Zaten kadınların ve erkeklerin baktıkları noktalarda da ciddi farklılıklar var. Erkekler yeni bir insanla tanıştıklarında, özellikle hemcinsleri olduğunda ilk olarak omuz genişliğine, yani fiziki kalıbına bakıyorlar. Ayaklarına
1: Kesin.
0: bakmıyorlar.
1: Ben bunu dövebilir miyim diye ölçüp biçiyordur beyin o esnada.
0: Olabilir ama karşındaki kadınsa hızla yüzüne, ardından bedenine kayıyor gözler.
1: Kadınlarsa önce yüz hatlarına, göz kontağına,
0: Yok,
1: giyim tarzına ve temizliğe
0: ayaklara.
1: bakarlarmış. Evet, ayakkabısına da. Ekleyelim onu da.
0: Peki sen ilk bakışta bir insanı tanır mısın diye soracağım. Yani ilk intiban zamanla o insanı tanıdıkça doğru mu çıkar yoksa yanılmışım mı dersin?
1: İlk bakışta tanıyamam belki ama hissettiğimi düşünebilirim. İlk
0: Bu konuda
1: intiba
0: peki kadınların daha hislerinin güçlü olduğuna inanır mısın?
1: inanırım.
0: Ya erkekler bu konuda biraz daha şey mi?
1: Siz daha düz bakıyorsunuz.
0: Detaycı
1: Biz daha
0: değiliz, ondan
1: evet
0: diyorsun.
1: detaylandırarak bakarız. İlk intiba fikir verir ama karar verdirmez bence.
0: Yani ilk intibada bir şey çıkmaz diyorsun.
1: Hayır,
0: Biraz tanıman
1: evet
0: gerekir.
1: evet bazen yanılırım ben de. Çünkü insanın vitriniyle içi her zaman aynı olmuyor.
0: Ön yargı hemen yargıya ulaştırmıyor insanı.
1: Hayır, kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki, sayın tarih
1: Sen?
0: uzmanımız, ben ha. Ama ben sana soracaktım. Hiç soru sordurmuyorsun ki hep sen soru
1: Ben
0: soruyorsun.
1: ama yani bana bir soru sorarsan ben de sana aynısını sormak istiyorum.
0: Mutlaka tabii.
1: Senin de fikrini
0: Mütekabiliyet bu
1: önemsiyorum.
0: programın en önemli unsurudur. Özellikle. Neydi sorumuz? Sorumuz abi. Alıştım zaten soru sorulmasına. Buyurun.
1: Peki sen ilk bakışta tanır mısın insanları?
0: Tanıdığım da oluyor, tanımadığım da oluyor. Çok hayal kırıklığına uğradığım da oluyor ama genelde de ilk değerlendirmelerim sonrasında da doğru çıkıyor. Yani o anlamda sordum. Erkekler pek bilmez derler ama pek çok erkek arkadaşımda da bunu görüyorum. Yani çok güvenilmez bir adam diyor biri için ve gerçekten o güvenilmez çıkıyor. Ya da ben de diyorum bu çok doğru bir kişi değil diyorum ve gerçekten doğru çıkmıyor. Ya da çok sempatik geliyor, gerçekten öyle sempatik devam ediyor. Ama hayal kırıklığına uğradığın hiç
1: Oluyor değil
0: devamında
1: mi?
0: çok oluyor.
1: Evet,
0: Yani hiç
1: evet.
0: olmuyor diyemem. O zaman sorumu sorabilir miyim? Sayın tarih uzmanımız,
1: Efendim.
0: acaba ilk olarak kim? Ben bir beden dilini araştırayım. Bundan bir sonuçlar elde edeyim. Onun dedikodusunu bir yapayım. İnsanlığın hizmetine sunayım demiş.
1: İlk kıvılcım Darwin'den çakıyor. Diyor ki, dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanlar korkunca gözlerini açıyor. Öfkelenince kaşlarını çatıyor, sevinince gülümsüyor. Acaba neden böyle yapıyoruz ve hatta bazı hayvanlarda da aynı belirtiler oluyor. O zaman ben bu konuda bir kitap yazayım deyip 1872 yılında insanların ve hayvanların duygularını nasıl gösterdiğini inceleyen bir kitap yayımlıyor. Sonra sahneye bir antropolog çıkıyor. Amerikalı antropolog Ray Birdwistell, insanların birbirleriyle konuşurken sürekli hareket ettiklerini fark ediyor. O da diyor ki,

0: İnsanlar sadece kelimelerle konuşmuyor. Başlıyor insanları izlemeye. Ailesini, diğer insanları farklı ortamlarda izlemeye başlıyor. Ve görüyor ki herkes başını sallıyor, kaş kaldırıyor, el hareketi yapıyor, oturduğu yeri değiştiriyor, göz teması kuruyor. Ve şu soruyu soruyor kendi kendine. İnsanlar bu hareketlerle aslında konuşmadan başkalarına mesaj mı gönderiyorlar?
1: Kendine sorduğu bu sorudan ne cevap alıyor?
0: Evet, cevabı alıyor.
1: Güzel, kısa, net bir cevap.
0: Evet, evet diyor kendi kendine. Bunun üzerine yeni bir çalışma alanı oluşturuyor. Kinezik, yani insan hareketlerinin iletişimdeki rolünü inceleyen bilim dalını kuruyor.
1: Bu ecnebiler de ne kadar meraklı yeni bilim dalları kurmaya. Evet, kurmuş.
0: Maşallah, maşallah öyleler. Amerikalı antropolog şunu fark etmiş. İnsanların söyledikleriyle yaptıkları arasında çelişkiler var. Mesela çok sakinim diyor ama durmadan ayağını sallıyor.
1: Sakin olan bir kişi ayağını sallamaz mı?
0: Sallamaz tabii ki. Sakin sakin durur her yeri. Sen şimdi bir anda hani
1: kendine
0: ben
1: baktım,
0: yerimi
1: sana
0: sallıyor,
1: baktım, evet. Ben hiç sallamıyorum.
0: Yani biz demek ki sakin sakin
1: zaten
0: yayınımızı sunuyoruz.
1: Zaten sallasak gürültü çıkar, stüdyo hareketlenir, olmaz ki
0: bizim
1: yani.
0: Öyle bir şansımız yok. Heyecanlı da olsak, tedirgin de olsak. Seni gördüğüme sevindim diyor ama suratında bir gülümseme yok ve yapıyor tespitini. İletişimi sadece kelimelerden anlamak yeterli değil. Beden hareketlerine de bakmalıyız diyor.
1: Ve ekliyor. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar.
0: Yok.
1: Diyor ve bunu şarkıyla Nilgün söylüyor.
0: Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir? Sesim biraz bugün çatallı, kusura bakmasın dinleyicilerimiz.
1: Her türlü affederler. Her türlü bu özgüven karşısında.
0: Yok yok, bu gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onları. Bizimkiler söylüyor ama beden dili ilminden ilham alarak.
1: O zaman bir müzik arası verelim. Şimdi şarkımızı dinleyelim.

0: Nilgün.
1: Efendim.
0: Bir insanın seninle oturmaktan, sohbet etmekten memnun olduğunu nasıl anlarsın?
1: Gözlerinden. Hatırla, insanlar sevdiklerini görünce göz bebekleri büyüyordu. Anlatmıştık programımızda. Onun için hemen gözlerine bakarım, göz bebekleri büyüdü mü diye.
0: Belki de ortamda ışık az, göz bebekleri ışığı daha iyi görmek için büyüdü.
1: Yüzüne bakarım, ses tonuna, gülümsemesine.
0: Rol yapabilir, yalancıktan gülümseyip sesini de tatlı yapabilir.
1: Hadi yalandan gülümsemeyi anladım da ses tonunu nasıl tatlı yapacak? Bir bize tatlı ses tonu yapar mısın?
0: Bir cümleyi ses tonumu tatlılaştırarak okuyayım o zaman.
1: Hadi oku.
0: Dünyanın neresinde olursan olsun.
1: Bak olmadı, olmadı işte.
0: Cümleyi kuramadım hatta. Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün insanlar korkunca gözlerini açıyor Nilgün. Öfkelenince kaşlarını çatıyor. Sevinince ne yapıyorlar? Gülümsüyorlar Nilgün. Olmadı mı tatlı? Çok çok yapay bir tatlılık ama olsun. Sentetik tatlı.
1: Ses tonu da değil o zaman.
0: Ne o zaman?
1: Ayaklarına bakacaksın. Çünkü of yine. Gözler yalan söylermiş ama ayaklar asla yalan söylemez.
0: Ne alakası var yalanın ayaklarla, doğruların ayaklarla?
1: Çünkü ayaklar bilinçaltının peşinden gidermiş. Karşındaki insanın gövdesi sana ama ayakları kapıya dönükse zihninin bir kısmı çoktan odadan çıkmış gitmiş olabilirmiş.
0: Bence postürü bozuk bir insan. Oraya bakıp vücudu oraya nasıl bakar ki? Peki kapıya arkası dönük oturuyorsa ayakları nasıl dönük olacak kapıya?
1: Ayaklarının ters dönmesi lazım o zaman da. Ona da başka bir şey denir ama ben şimdi söylemeyeyim yayında.
0: Postürü iyice bozuk. Beden dili böyle diyor. Demek ki kapıya dönük oturanlara bakacağız. Bu durumda nasıl olduğunu değerlendireceğiz. Arkası kapıya dönükse başka şeylere bakacağız.
1: Bakmam ben. Zihni gittiyse kendisi de kalksın gitsin, meşgul etmesin beni.
0: Etmesin tabii ki. Beden dilini uzun uzun anlatmayalım ama dinleyicilerimize küçük ipuçları vermeyi deneyelim. Günlük hayatta en çok rastlanılan davranışlardan bahsedelim.
1: Hadi bahsedelim.
0: Samimiyet ve ilgi işaretleri bir anlatır mısın bakalım? Konuşurken size doğru hafif eğiliyorsa ne demekmiş?
1: İlgi duyuyor olabilirmiş.
0: Gözlerinin içi gülüyorsa?
1: Gerçek tebessümdür. Sadece ağzı değil, göz kenarları da kırışır çünkü.
0: Sizi fark etmeden taklit ediyorsa?
1: He, ben çay alınca o da alıyorsa, ben kollarımı açınca o da açıyorsa, öyle mi?
0: Evet.
1: Bilinçaltında uyum yakalamış olabilir.
0: Peki boynuna dokunuyorsa?
1: Gerginlik veya huzursuzluk belirtisi olabilir.
0: Sürekli ayak değiştiriyorsa?
1: İşte az önce de bahsettik ya, sabırsızlık ya da bulunduğu ortamdan sıkılma göstergesi olabilir.
0: Dudaklarını içeri doğru sıkıştırıyorsa, bir gösterir misin nasıl yapılıyor?
1: Ama dinleyicilerimiz göremiyorlar.
0: Ama ben görüyorum.
1: Sen de yaptın aynı
0: ben
1: şeyi.
0: Ben aynısını
1: yapabiliyoruz,
0: yaptım.
1: Evet.
0: Çünkü sizi fark etmeden taklit edebiliyorum.
1: Ha, diyorsun. Söylemek isteyip söyleyemediği bir şey olabilir dudaklarını içeri doğru sıkıştırıyorsa.
0: Omuzları düşük ve rahatsa.
1: Kendini güvende hissediyor olabilir.
0: Avuç içlerini göstererek konuşuyorsa, param çok diyor.
1: Açıklık ve dürüstlük algısı yaratıyor. Bir de bonkör.
0: Siyasetçiler, evet. Bonkör sensin, oyun çok. Ayakları size dönükse?
1: Dikkati büyük ihtimalle sizde oluyor, bende oluyor yani, bana dönükse.
0: Ayakları size dönükse, peki. Saate sık sık bakıyorsa?
1: Aklı başka yerde olabilir, randevusu olabilir, bir telefon bekliyor olabilir.
0: Peki sürekli telefonu kontrol ediyorsa?
1: İlgisi dağılmıştır ama bağımlı da olabilir. Onu bilemiyorum.
0: Kuşaktan kuşağa değişir diyorsun. Gözleri ortam içerisinde dolaşıyorsa?
1: Konuşmadan kopmuş olabilir. Hani demiştik ya ayakları kapıya bakıyorsa diye. Demek ki gözleri de
0: duvara,
1: odanın çıkış kapısını arıyor olabilir.
0: Dik duruş.
1: Özgüven izlenimi yaratır.
0: Yavaş.
1: Ya da prova edip gelmiştir özgüveni.
0: Tamam, dik dik duruyor. Yavaş ve

0: kontrollü hareketler.
1: Kendinden emin insanlarda daha sık görülür onlar.
0: Odaya girince etrafı sakin sakin süzmek.
1: Kontrol hissi yaratır.
0: Bir ayağını sürekli sallıyorsa...
1: Heyecan, stres veya sabırsızlık göstergesi olabilir.
0: İki ayağını sürekli sallıyorsa...
1: heyecan ve sabırsızlık dorukta.
0: Ayaklarını sandalyenin altına saklıyorsa...
1: Çekingenlik veya rahatsızlık hissediyor olabilir. Ama ağız ne söylerse söylesin, ayaklar tüm planı bozuyor değil mi?
0: Bir de gözler, yalan söylemeyen gözler ne söyler?
1: Ayakların da bir fikri var demek ki.
0: Var.
1: Yani hadi gelelim gözlere.
0: Kaşlar kısa süreli yukarı kalkıyor mesela.
1: Sizi görmekten memnun olmuş olabilir.
0: Göz teması kurup sonra gülümsüyor.
1: Samimiyet işareti olabilir.
0: Sürekli etrafa bakıyorsa...
1: Dikkati de almıştır.
0: Gözlerini sık sık kırpıyorsa.
1: Heyecan veya stres yaşayabilir. Ya da tiki
0: vardır.
1: Demek ki gözler yalan söylemiyor, söyleyemiyor yani.
0: Bir de gülümsemeler var. Sadece ağzı gülüyor bazı insanların.
1: Nezaket gülümsemesi diyebiliriz.
0: Bir tarafı yukarı kalkan yarım gülümseme yapanlar var.
1: Şüphe veya hafif alay anlamına gelebilir. Yüzün bir tarafı çok memnun oldum diyor. Diğer tarafı da seni sonra değerlendireceğim diyor olabilir yani.
0: Peki her ortamda kahkahayla insanları karşılayan, kahkaha atan insanları nasıl değerlendiriyoruz? Özgüvenli mi? Biraz ortama uyum sağlamakta güçlük çeken. Ya da kendini öyle rahatlatan insan mı?
1: Hepsi olabilir aslında. Özgüvenli insan da olabilir.
0: Kahkaha atar, neşesi
1: tabii,
0: çoktur.
1: Neşesi çoktur. Ya da işte ben her zaman böyleyim diye içi dışı bir değildir. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyordur.
0: Ama dışarı
1: onu
0: neşe
1: o kahkahasıyla tabii. Onu bilemiyoruz daha. O kadar geliştiremedim ben beden.
0: Ben yine de öğreneyim. Peki, ya. Sen bu konuda çalışmışsındır diye düşünüyorum. Şimdi ayaklardan bahsettik, gözlerden bahsettik. Ellere geçelim.
1: Geçelim.
0: Avuç işleri görünüyor. Bunu zaten söyledik.
1: Söyledim.
0: Açıklık ve güven mesajı verdik. Peki eller cepteyse ne olacak?
1: Rahatlık da olabilir, çekingenlik de. Ortama göre değişir bu.
0: Parmaklarını masaya vuruyorsa?
1: Sabırsızlık göstergesi olabilir ya da bir enstrüman çalıyorsa mesela onu içinden çalıyor olabilir.
0: Ellerini ovuşturuyorsa? Kaşınma
1: heyecan
0: değil ama para gelmiyor.
1: Heyecan veya beklenti olabilir.
0: Beklenti. Yani her türlü para gelecek yani.
1: Gelecek tabii, tamam. Gelir, gelsin.
0: Baş hafif yana eğikse ne olacak mesela?
1: İlgi ve dinleme işareti olabilir, merak da ediyor olabilir.
0: Çenesini yukarı kaldırıyor bu kişi.
1: Kendinden emin görünmeye çalışıyor olabilir ya da özgüvenlidir.
0: Boynuna sürekli dokunuyor.
1: Gerginlik yaşadığı düşünülebilir.
0: Ne beden diliymiş ve ne gözler, ne eller, ne boyunlarmış, neler neler anlatıyormuş.
1: Ya hepsinin, hepsinin bir şeyi var ama tabii bir bütünlük içerisinde değerlendirmek gerekiyor.
0: Sonuçta bir bilim,
1: gerekiyor.
0: Değil mi?
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Avrupalılar bulmuş.
1: Bulmuşlar, üzerinde araştırmalar yapmışlar, çok çalışmışlar.
0: Ki
1: çok...
0: programımıza konu olmuş.
1: Konu olmuş.
0: Yanlış bilinen beden dili efsaneleri var bir de. Biz bunları ipucu olarak dinleyicilerimize söyledik aslında. Peki bu söylediklerimiz ne kadar doğru?
1: Biz kitaplarda yazanlara aktardık. Ne kadar doğru olduğunu biz değil yazanlar düşünsün.
0: Onlar da düşünmüş mü bilmem ama bu konuda birçok bilinen aslında yanlış olan efsaneler çıkmış ortaya.
1: Şehir efsanesi gibi mi?
0: Beden dili efsaneleri diyelim ve anlatmaya başlayalım.
1: Gözünü kaçırıyorsa yalan söylüyordur mesela. Bu beden dili dünyasının en büyük şehir efsanesi. Gerçekte her zaman öyle olmayabilir. Gözünü kaçıran biri utangaç olabilir, çekingen olabilir, heyecanlanmış olabilir, otoriteden çekiniyor olabilir, düşünmeye çalışıyor olabilir, inançları nedeniyle bakmıyor olabilir.
0: Hiçbir şey ifade etmiyormuş yani gözünü kaçırmak. Her şey olabiliyor. Gözünü kaçırdı, ne anladı?
1: Senin dediğin şey de olabilir.
0: Ya çekingen de olabilir, utangaç da olabilir. Bu da olabilir, şu da olabilir. Yani hiçbir şey ifade etmiyor. Efsane.
1: Evet.
0: Tamam. Hatta bu işi bilen bazı insanlar yalan söylerken özellikle insanların gözlerinin içine bakıyor ki yalan söyledikleri anlaşılmasın. Yani gözler yalan söylüyor. Şarkının tam tersi.
1: Ama gözün büyümesini kontrol edemiyor.
0: Korkuyor mesela.
1: Evet, oradan açığa çıkabilir aslında.
0: Ama burada gözünü kaçırmak efsanesi vardı. Gözü büyütmek efsanesi yoktu.
1: Tamam, gözünü kaçır. Çevir bakayım gözünü büyüdü mü göz bebeğin?
0: Bir de...
1: bir dakika dur bakacağım diye.
0: Kollarını bağladıysa sinirlidir efsanesi var.
1: Evet.
0: Yani, bir toplantıda oturuyorsunuz, birisi kol...

0: kollarını bağlamış, hemen karar veriliyor. Kendini korumaya aldı. Bize karşı kendini kapadı.
1: Oysa
0: Oysa
1: adam üşüyor olabilir, değil
0: olabilir ya,
1: mi?
0: üşüyor
1: Evet.
0: olabilir. Rahat ettiği pozisyon o olabilir. Sandalyesi rahatsız olabilir. Elini koyacak bir yer bulamamış olabilir. Kollarını böyle bağlamak
1: İşte
0: istemiştir.
1: beden dilinden tek bir hareketten sonuç çıkarmak, bir kelimeye bakıp böyle bütün romanı yazmak gibidir diyebiliriz yani onun
0: Pek çok
1: için.
0: şey diyebiliyoruz. Onu anladım ben. Burnuna dokundu, kesin yalan söylüyor mesela. Bu da çok yaygın bir işaret yorumu. Sementay yorumu. Birçok kişisel gelişim kitabında yıllarca anlatıldı bize ama bilimsel desteği çok zayıf. Çünkü o insanın burnu kaşınmış olabilir, alerjisi
1: Olabilir.
0: olabilir,
1: Tabii.
0: üstünde sivilcesi vardır, onu kapatmak istiyor olabilir. Yani burna
1: Yok canım,
0: dokunmak,
1: o sivilcelerin kapatıcı şeyleri var, kremleri var. O öyle değildir.
0: kaşıntının da kremi var ama kaşıyor yani sonuçta.
1: Peki.
0: Yani burna dokunmak tek başına hiçbir şey ifade etmiyor
1: Tabii
0: aslında.
1: canım, beden dili ipucudur. Yani delil değildir hiçbir zaman.
0: Ne bilimsel
1: Ya
0: açıklamalar, ne kadar
1: işte
0: ya. Bunun için
1: tarih uzmanı
0: hayranız sana.
1: olunca
0: Her
1: böyle
0: şeyin uzmanı
1: oluyor.
0: olmuyor. Beden dilinin de mi uzmanısın be?
1: Teşekkür ederim,
0: Ayağını
1: teşekkür ederim.
0: sallıyorsa huzursuzdur. Efsanesi var bir de, onu da dinleyelim senden.
1: Belki ama her zaman değil. Hani bazı insanlar düşünürken sallar, bazıları alışkanlıktan yapar, bazıları müzik duyuyormuş gibi ritim tutar. Yani ayağın sallanması tek başına bir duygu ölçer değil aslında. Tabii belki içinden şarkı söylüyor, belki konser var beyninin içinde, ona eşlik ediyor. Olamaz mı?
0: Olabilir.
1: Olabilir.
0: Hayal işte bu.
1: Tabii.
0: Benden bu cümleler
1: Yok
0: çıkmazdı.
1: işte sen böyle değilsin ya. Evet işte de benden biraz feyz al bu
0: Alıyorum,
1: konuda.
0: dinliyorum ben. Hepsini öğreniyorum. Gülümsüyorsa mutlu mudur peki?
1: Nerede? Yüzü gülüyor, içi kan ağlıyor olabilir yani insanların.
0: Yani insanlar sadece mutlu olunca değil, gerilince, kızınca, utanınca da gülebilir diyorsun.
1: Bazen de şimdi ağlayayım da düşmanlarımı mı sevindireyim diye inadına güler insan.
0: Yani her gülümseme mutluluk değildir. Bu
1: Değildir.
0: efsaneyi de
1: Yüzü
0: yıkmış bulunuyoruz.
1: gülebilir ama insan sinirliyken de gülebilir. Öyle değil mi? Bazen ben gülerim çok sinirliyken.
0: Sinirin bozulunca da gülersin tabii.
1: Tabii.
0: Tokalaşırken eli kuvvetli sıkıyorsa güçlü bir karakterdir denir. Değil midir?
1: Bir dönem çok modaydı. Özellikle iş dünyasında. Adam elinizi kıracak gibi sıkıyordu. Bu adamlar da çok güçlü bir karakteri var diye tanımlanıyordu.
0: Oysa adam heyecandan şaşırıp sıkabiliyor o eli ve bırakmıyor.
1: Ya da tokalaşmayı bilmiyor. Bir de
0: Ya.
1: ölü balık tokalaşması
0: Evet,
1: vardır biliyor
0: ucundan
1: musun?
0: ucundan.
1: Ucundan böyle. Bir de hiç böyle elini sadece sana uzatır. Hiç sıkmaz o eli. Sen sıkarsın, bıraktığın anda da düşer.
0: Ama
1: Bek.
0: bu arada beden dili eğitimi verenler bizi dinliyorsa tokalaşmayı uzun uzun anlatıyorlar çünkü. Eliniz üstte ise siz daha
1: Baskın
0: etkinsiniz,
1: üstün. Evet.
0: baskınsınızdır. Eliniz eşit düzeyde ise şöyledir. Sporcu gibi kavrayarak tutarsanız samimiyeti gösterir falan diye. Bunların hepsi efsane mi şimdi?
1: Hayır değil tabii, tokalaşma bir izlenim verir mutlaka ama karakter tahlili
0: Senin bu orta
1: değildir.
0: yolculuğuna hayranım. Hepsi bir izlenim verir ama
1: Tabii verir, verir ama
0: tamam.
1: verir yani.
0: Sürekli gülen insanlar samimi midir?
1: Bak buna hiç katılmam ben. Tam aksine samimiyetsiz bulurum. İnsan durmadan güler mi ya?
0: Gülmez mi?
1: Gülmez tabii ki. İnsan yorulur gülümsemekten. O maske olarak gülümsüyordur herkese. İçi fitne fesat onların.
0: Tanımadığın insanlar hakkında hemen nasıl hükümler
1: Ama
0: verebilirsin?
1: öyle olurlar.
0: Kesin diyorsun yani.
1: Tabii.
0: Çok gülüyorsa samimiyetsiz.
1: Evet.
0: İçi fitne fesat. Öyle mi oluyor?
1: Olabilir tabii.
0: Bir de iş icabı gülümsemek zorunda olanlar var. Mesela müşteri temsilcileri, hostesler, satış görevlileri. Yani gülümsemek zorunda, öyle karşılayacak. Hatta
1: Gülümsemekten öte çok konuşuyorlar. Sen kapatmak istiyorsun, hala anlatıyor. Ama belki bakın, ama belki bakın şöyle diye.
0: ama satış
1: Sen
0: elemanı ya.
1: nezaket icabı hani
0: Ama
1: kapatamıyorsun,
0: ürünü
1: teşekkür
0: pazarlamak
1: ediyorsun.
0: zorunda.
1: Yani
0: Olmaz
1: işte
0: diyorsun.
1: sesleri de gülmüyor zaten. Onlar da zor
0: Buradan
1: yapıyorlar.
0: çıkardığımız sonuç şu. Samimiyet için gülümseme yeterli değil.
1: Değil.
0: Gülmek samimiyetle eşitlenmez diyorsun.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Bir de sessiz insanlar var. Özgüvensizdir onlar.
0: Bu da çok yaygın bir yanlışmış. Bence özgüveni olanlar konuşmaya ihtiyaç duymaz zaten Nilgün. Çünkü konuşup kendi reklamını yapmaya ihtiyaç
1: Niye
0: duymaz.
1: konuşanlar kendi reklamını mı yapıyorlar?
0: Çok konuşanlar yapıyor. Ben bunu böyle yaptım, ben bunu böyle bilirim, ben bunu böyle üstün bir şekilde ortaya koyarım diyorlar. Peki hızlı konuşan insan yalan mı söylüyordur sence?
1: Yok. Öyle diyemeyiz. Konuşma tarzı öyle olabilir ya da heyecanlandı.

0: olmuştur, acelesi vardır. Belki de Karadenizlidir.
1: Ya da habercidir. Mecburen toparlamak zorundadır. Hızlı hızlı anlatmak durumundadır. Kimi
0: senin
1: zamandan
0: gibi.
1: Çok hızlı anlatmak durumunda kalabiliyorum.
0: Evet,
1: yalan
0: evet.
1: da söylemiyorum. Gerçekleri an, ardı ardına sıralıyorum.
0: Sakin. Şu anda sakin sakin anlatabilirsin.
1: Sonuç olarak insanların beden dillerine bakarak karakter tahlili yapamıyoruz Nilgün.
0: Yapamıyoruz tabii.
1: Orta yolcu Nilgün'e göre tabii ki belirli özellikler verebilir.
0: Verir.
1: Tabii ki bazı hissiyatlara karşılık verebilir.
0: Evet.
1: Tabii ki
0: aynen
1: bazı
0: öyle.
1: Özelliklerini ondan anlayabiliriz. Bu ebilirlerden kurulu cümleleri kurduktan sonra şunu da vurgulayalım. Kesin anlamlar yükleyemeyiz.
0: Tabii ki insanın o an içinde bulunduğu ortam, morali, sağlığı daha birçok unsur etkileyebilir davranışlarını.
1: Ne günden bir ebilir cümlesi daha duyduk ve...
0: Ama bence insanları tanımaya çalışmak da şart değil.
1: Niye değil?
0: Çoğu tanıdığımız bizi hayal kırıklığına uğrattı ya, demek ki tanımak mümkün olmuyor.
1: Ya da biz tanıdığımızda iyiyken, dürüstken sonradan değişiyor, yalancı, dolandırıcı olabiliyorlar. Böyle
0: evet,
1: örnekler var dünyada.
0: Evet, bugün tanıdığımız insan yarın aynı olmayabiliyor.
1: Çok ilginç bir beden dili özelliği daha var. Bu da yeni çıktı. Z kuşağı beden dili diyebiliriz.
0: Tamam, Z kuşağı beden diline geçmeden önce bir müzik arası verelim mi?

0: ve dijital beden dili ya da Z kuşağı beden dili. Günümüzde artık insanlar eskisi kadar yüz yüze görüşmüyor.
1: Yok.
0: Hep telefon üstünden iletişim kuruyor. Herkes

0: Sosyal medyadan arkadaşlıklar yapıyor. Artık beden dilinin eskisi kadar önemi kalmadı. Bu soruları sorup yanıtlayabilir miyiz? Yani böyle diyebilir miyiz?
1: İstersen sen de. Kim sana karışabilir ki?
0: Ama ben sana bunu deyip tamamen sosyal medyaya kaçsan da, iletişimini cep telefonları üstünden sağlasan da beden dilinden kaçış yok yanıtını verebilirim.
1: Görüntülü konuşmadığı sürece nereden bilecekler benim beden dilimi?
0: Her şeyin değişip dönüştüğü gibi artık dijital iletişimde de bir beden dili var
1: Yok
0: maalesef.
1: artık. Nasıl olacak o? Cep telefonu eğik duruyor. Buna güvenilmez mi diyeceğiz?
0: Elbette hayır, ama cep telefonun içinde bazı insanlar var, biliyorsun değil mi? Sesleri duyuluyor, görüntüleri geliyor. O insanların beden dilini ölçmek mümkün. Kimi zaman görünmeden de beden dili mesajları verebilecekler bu
1: Ay
0: insanlar.
1: çok
0: Bu konu
1: enteresan.
0: üstüne bayağı bir çalışma da yapılmış.
1: Yine İsviçreli bilim insanları mı yapmışlar bu
0: Yok, bu
1: çalışmaları?
0: kez Erika Dowin adında bir kadın.
1: Kimmiş bu kadın?
0: İşbirliği ve bağlantı zekası konusunda dünyada önde gelen bir otorite.
1: Hmm, ne demiş peki bu otorite hanım?
0: Dijital beden dili insanlar arasında güven oluşturmanın en önemli yollarından
1: Bak bak
0: biridir.
1: bak, otoriter hanım olunca sen de öyle başladın konuş.
0: Eskiden insanların ne düşündüğünü yüzüne, ses tonuna, duruşuna bakarak anlardık. Şimdi ise iletişimin büyük kısmı WhatsApp, e-posta, Teams, Zoom, SMS üzerinden oluyor. İşte dijital beden dili insanların dijital ortamdaki davranışlarından duygu ve niyetlerini okumaktır diyor. Mesela klasik beden dilinde gülümsemek samimiyet demek. Göz teması ise ilgi. Kolları bağlamak mesafe anlamına geliyor. Onu demiştik ya.
1: Evet.
0: Dijital beden dilinde hızlı cevap vermek önem veriyorum demek.
1: Olabilir ama belki telefonu elindeydi o anda. Hızlıca cevap veriyor. Tam tersi de olabilir. Telefonu sessiz de olabilir. Bir toplantıda olabilir. Geç dönebilir yani.
0: Önem vermiyor. Onun mesajını beklemiyor yani.
1: Yani iyi de veremeyecek durumda olabilir.
0: Hayır, önem veriyorsa ona verecektir. Yani
1: Tamam. Sen
0: ondan
1: şu
0: daha
1: anda
0: önemli kim olabilir?
1: tamam. Şu
0: Şu
1: anda
0: anda
1: bir mesaj bekliyordun.
0: içime Z kuşağı kaçtı ve ben sana
1: Tamam.
0: yanıt veriyorum.
1: Tamam. Eşin şu anda ya da çocukların sana ulaşmaya çalışıyor. Nasıl ulaşacaklar? Şu anda uçak modunda telefonun. Ulaşamazlar.
0: Bu mesaj bana ulaşmıyor ki. Telefonum kapalı. Onlar zaten benim onlara
1: Ama
0: önem vermediğimi
1: telefonunu
0: göremez.
1: dışarıda bırakıp sessizde de bırakabilirdi.
0: Yapmıyorum. Onlara önem verdiğim için uçak modunu alıyorum. Ki hemen açtığımda o mesaj gelsin ve karşılığını vereyim.
1: Diyorsun. Peki.
0: Mesajı
1: Tamam.
0: görüp günlerce dönmemek. İlgilenmiyorum ya da çok meşgulüm demek. Yani sen çok önemli değilsin. Benim daha önemli meşguliyetlerim var.
1: Evet. Bak o konuda haklısın.
0: Sürekli kısa cevaplar vermek. Acelem var demek.
1: Ama olabilir.
0: Olmaz.
1: Olur.
0: Z kuşağı olduğumu varsay. Z
1: Z
0: kuşağıyla diyalog
1: kuşağı
0: kuruyorsun.
1: zaten ok yazar. No yazar falan yani.
0: Kısa ama çok tekrarlı mesajlar veriyorlar onlar. Kısa
1: TMM
0: mesaj.
1: yazar.
0: Ama sadece TMM yazıyorsun sen.
1: Ben yazmam. Ben
0: Hayır.
1: tamam yazarım.
0: Bitirirsin.
1: Tabii. Noktaysa
0: O
1: nokta.
0: arkasına farklı farklı emojiler de koyuyor.
1: Evet, ben de koyarım.
0: Tamam, bayağı Z kuşağı ile
1: Tabii
0: iletişimdeyiz senin.
1: var Z kuşağı oğlum var bir tane.
0: Uzun ve detaylı yazmak, konuya önem veriyorum demek. Emoji kullanmak da sıcaklık katmak.
1: Evet. Örnek verelim istersen. Merak ettim. Nasıl örnekler
0: Mesaj şu,
1: vereceksin?
0: tamam. Bunu okuyan biri galiba kızdı diyebilir.
1: Neden ki?
0: Çok kuru.
1: Ne yapacak?
0: Tamamın yanına gülen yüz emojisi koyacak.
1: Hmm, ya
0: Ya
1: da
0: da el
1: kalp.
0: hareketi. Tamam anlamında. Erika Davın'ın verdiği örneklerden biri bu. WhatsApp'ta sade tamamla gülücük emoji ile tamam aynı şey değildir diyor.
1: Tabii, tamam var. Tamam var.
0: Yanında gülümseme emoji ile tamam
1: Tabii
0: vardı.
1: yani üç tane maili tamam. Ondan sonra yanında ne bileyim bir öpücük olabilir, bir kalp emojisi olabilir. Üçü de aynı kelime ama tamam yazıp noktada koyduysan anlamı çok farklılaşıyor.
0: Bizim ekipten örnek vereyim sana.
1: Ver.
0: Eray bize program konusu gönderdi. Biz de çok güzel konu, sevdik bunu, süper dedik ve çiçek böcek emojisi koyduk, mesajı gönderdik.
1: Evet.
0: Feray ne yapar? Mutlu
1: Mutlu
0: olur.
1: olur.
0: Çünkü bizim çiçek böcek kondurup gönderdiğimiz cevabımız dijital beden dilinde olumlu, sıcak, samimi bulunur Feray tarafından.
1: Peki, sonra da Feray bize cevap veriyor ama aradan 5 saat geçmiş. Görüşürüz.
0: Ya bir böcek, bir çiçek, bir emoji yok mu?
1: Hayır yok.
0: O zaman deriz ki acaba neye kızdı? Öyle düşünmez
1: Hayır
0: misin?
1: düşünmem ben. Unutmuştur. O bize hiç kızıp kırılmaz ki. Ya da düşünür müyüz acaba?
0: Düşünürüz bence.
1: Bak emin düşünürüz. Olamadım şimdi.
0: 5 saat sonra bir de...
1: Gerçekten önemliymiş dijital beden dili.
0: Asıl online toplantılarda dijital beden dili daha önemli. Zoom'da kamerayı açmak buradayım demek. Sürekli telefona bakmak bu konu ilgimi çekmiyor demek. Konuşan kişinin sözünü kesmek sabırsızım artık bitir
1: şimdiki
0: demek.
1: Şimdiki sunucularda var o.
0: Evet,
1: yani
0: bütün karşıdakini dinleyemiyor.
1: Kesinlikle yani bir bırakmıyorlar ki konuk konuşsun.
0: Ama sunucudan haberi... çok şey biliyor.
1: Evet.
0: Dijital mimikler aslında emojiler ve farkındaysan en çok emoji yüze ait. Yani yüz kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Yani gülen, ağlayan, korkan, şaşıran yüzler.
1: Beden dilinin en önemli aracı yüzümüz çünkü.
0: Oysa ki ayaklardı. Hiç ayak kullanımı görmedim ben dijital evrende. Beden sonra da ellerle ilgili çok emoji var.
1: O da beden dilinde çok aktif kullandığımız organımız.
0: İlginç de bir tespit var. Biz normal hayatta yüze bakınca beynimiz hemen işlem yapıyordu ya.
1: Evet.
0: Aynı şekilde emoji görünce yüz tanıma moduna geçiyormuş.
1: Beynimiz de alıştı. Ne yapsın garibim artık. O da çağa uydu.
0: Ama bu ayak fikrimi mutlaka dijital evrene taşımaları lazım. Çünkü kadınlar önce neye bakıyordu? Ayağa.
1: Ayağa değil, ayakkabıya. Ayak çıplaksa ayağa da bakabilirler. Yani.
0: Bir de bu dijital evrenden bahsettik ya. Geçmişe gidelim, tarihe. Bu senin uzmanlık alanın. Tarihte beden dili nasılmış? Beden dili günümüzde bir bilim olarak incelense de aslında tarih boyunca insanlar beden diliyle sözsüz iletişimde bulunmuş çünkü.
1: Sen de başladın mı kaptırıp gidiyorsun bir müzik arası verelim demiyorsun. Bir müzik arası verelim sonra devam edelim.
0: Geçmişten günümüze, günümüzden geçmişe gidemeyelim. Şarkımızı dinleyelim.

0: Beden dili günümüzde bir bilim olarak incelense de aslında tarih boyunca insanlar beden diliyle sözsüz iletişimde bulunmuş Nilgün.
1: Mesela tokalaşmak. Eski çağlarda insanlar silahlarını sağ ellerinde taşırlarmış. Bir yabancıya sağ elini uzatmak, bak elimde silah yok demekmiş.
0: Tokalaşırken eli yukarı aşağı sallama hareketinin de amacı kollarda gizli bir hançer olup olmadığını kontrol etmekmiş.
1: Milattan önce 5. yüzyıla ait bazı Yunan kabartmalarında insanların tokalaştığı görülüyor. Yani tokalaşma aslında bir güven mesajı.
0: Bugün de hala aynı amaçla tokalaşıyor insanlar.
1: Bir de askeri selamın kökeni var. Orta Çağ Avrupa'sında şövalyeler karşılaştıklarında miğferlerinin ön vizörünü sağ elleriyle yukarı kaldırıp yüzlerini gösterirlermiş.
0: Yüzü açıkça göstererek senden korkmuyorum ve gizli bir niyetim yok mesajı verirlermiş. Bu hareket zamanla şapka çıkarmaya, modern dünyada ise askeri selama dönüşmüş.
1: Bir de biat ve sadakat var, diz çökme.
0: Antik Pers İmparatorluğu ve Antik Mısır'da hükümdarın önünde tamamen yere kapanma ya da diz çökme ritüeli olarak bu görülüyor. Bu, gücünü kabul ediyorum, boynum kıldan ince anlamına gelen en ilkel teslimiyet beden dili.
1: Diz çökme günümüzde evlilik tekliflerinde diz çökmeye kadar geldi. Nereden nereye? Hükümdarlar gitti, diz çökme yerini romantizme bıraktı.
0: Hükümdarlar geldi aslında. Kimler onlar? Diz çökenler kimler? Erkekler.
1: Erkekler.
0: Diz çökülen kimler?
1: Kadınlar.
0: Hükümdarlar kimler?
1: Kadınlar.
0: Yani giden yok. Yine gelen değişen durum
1: Ama
0: var.
1: romantik bir şekilde bu.
0: Öncekilerin nasıl yaptıklarını bilmiyoruz ki. O çağda yaşamadık. Antik
1: İyi de
0: Roma'da.
1: yani onun neresi romantik olacak ki hükümdarın önünde çekeceğiz. Hadi devam
0: Kadeh
1: edelim.
0: kaldırmaya ne dersin? Tokuşturma.
1: Evet, antik Yunan ve Roma döneminden kalma bir ritüel bu. Kadehlerin sertçe birbirine vurulması içeceklerin diğer kadehe sıçramasını sağladığı için demek isterlermiş ki seni zehirlemedim. Bak aynı içkiyi ben de içiyorum.
0: Açık avuç göstermek yani yemin etmek. Kökeni antik Roma mahkemeleri sağ eli kalbe koyup sol eli yukarı kaldırmak veya direkt avuç içini karşıya göstermek. Elimde saklı bir silah ya da hile yok, tamamen dürüstüm mesajını veriyorsun. Krallar neden tahtta dimdik otururdu diye bir soru soracağım sana.
1: Eski çağlarda hükümdarlar sıradan insanlar gibi oturmazdı. Tahtlar özellikle yüksek yapılırdı. Kral yukarıda, herkes aşağıda olurdu. Bu sadece rahatlık için değil, bir beden dili mesajıydı aynı zamanda. Güç bende. Özellikle Mısır, Pers ve Roma tasvirlerinde yöneticiler hep dik durur, sakin görünür ve büyük resmedilir. Çünkü güç gösterisinin bir parçasıydı.
0: Sen bana beden dilini anlatırken ben o hareketleri sürekli tekrarlamak istiyorum ve
1: Farkındayım.
0: yapıyorum.
1: Farkındayım. Şöyle bir dik duruş pozisyonuna geçiyorsun falan.
0: Beden dili çok geniş bir konuymuş. Bunu da görmüş olduk.
1: Çok ama süremizin de sonuna geldik. Programı her zaman olduğu gibi yine sevgili Feray Uğuz hazırladı. Emeğine sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bize emojilerde bonkör davranırsan seviniriz. Elin açık olsun.
0: Teknik masada Nuri Göktaş vardı. Ona da çok teşekkür ediyoruz.
1: Ve ben Nilgün Doruk.
0: Ve ben Abdullah Koltuk.
1: İnsanı bir anda değil, zaman içinde tanıyoruz diyoruz. Beden dili bize ipucu verir, karakteri ise zaman gösterir diyelim. Beden bazen konuşur ama insanı asıl zaman.

0: anlatır diyerek noktalayalım.
1: Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramalı yolculuklar.
1: Mola bitti.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

419 ve çift 090 312 463 34 21. TRT TSR Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var, bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi

0: olacak. TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş bizlerle birlikte olacak. Almanya'nın gündemini aktaracak bize. Son bölümde dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı. Bakan Fidan, Yunanistan bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin oyuncağı olmamalı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Türk basın mensuplarına yaptığı dış politika değerlendirmesinde, "Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz." dedi. MİT Başkanı Kalın Afganistan'ı ziyaret etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Kandahar'a ziyarette bulundu. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı ve ikili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Katil İsrail, Gazze'ye kapsamlı saldırı an meselesi açıklamasını yaptı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze şeridine yönelik kapsamlı saldırıları yeniden başlatmalarının ve bölgedeki yaklaşık 2 milyon Filistinliyi sürgün etme planını hayata geçirmelerinin an meselesi olduğunu söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, İsrail hükümeti dostlarını kaybediyor dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, dünyada insanların Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar karşısında büyük bir rahatsızlık duyduğunu belirterek, İsrail hükümeti dostlarını kaybediyor, müttefik kazanmıyor, müttefiklerini kaybediyor ifadelerini kullandı. Orta Doğu'daki gerilim Almanya'da benzin fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel arz endişeleri ve rafineri kapasitelerindeki sıkışma Almanya'da akaryakıt fiyatlarını ard arda yeni zirvelere taşıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz Avrupa Birliği'nin fosil yakıt faturasını 90 milyar avro artırdı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin başlamasından bu yana birliğin ithal fosil yakıtlara 90 milyar avro ilave ödeme yaptığını söyledi. FBI, Rusya, ABD ve Avrupa'daki Ukrayna müttefiklerini hedef almayı planlıyor açıklamasını yaptı. Federal yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada Rus istihbarat servislerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinde hedefli suikastler düzenlemeyi planladığını duyurdu. Avrupa Birliği'nden Kanada'ya ilk ortak üye olma teklifi geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üye olmasının önünü açmak istediklerini söyledi. Amerikalıların çoğu yapay zekanın insanlığı yok edebileceğini düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Politico'nun yaptığı ankette son günlerde yapay zekanın insanlığı yok edip edemeyeceğine ilişkin yürütülen tartışmalar ışığında ABD'lilerin görüşleri soruldu. Anket sonuçları halkın çoğunun yapay zekanın günün birinde insanlığın tamamını yok edebileceğine inandığını ortaya koydu. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 108,06 dolardan işlem görüyor. Dün 109,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 108,75 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9:27 itibariyle kapanışa göre %0,6 azalarak 108,06 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin sesi

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci Canan Sakarya stüdyomuzda bizlerle birlikte. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum, iyi akşamlar.
0: Evet, gündem hayli yoğun. İç gündem, iç siyasetin gündemi ve tabii dış başlıklar önemli. Dün AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantıya başkanlık etti. Toplantıdan sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yaptı. Hem iç gelişmeleri hem tabii ki dış gelişmelere yönelik açıklamaları vardı. Nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamaları?
1: Evet, bahsettiğiniz gibi geniş kapsamlı uzun bir açıklama yaptı. Hem dış politika hem içeriye ilişkin açıklamalar vardı. Öncelikle bir meclis açılacak 1 Ekim'de. Hangi yasalar görüşülecek, nasıl bir yol izlenecek, bütün bunlar ele alındı. Sözcü Ömer Çelik'in verdiği bilgiye göre. Diğer taraftan teşkilatlarınla ilgili bir takım kararlar alındığını dile getirdi. Bazı teşkilatların, illerdeki teşkilatların fiziki olarak binalarının da yenilenmesi dahil bunların görüşüldüğünü dile getirdi Ömer Çelik. Tabii gündemde olan sıcak başlıklar var. Yunanistan konusu var. Yunanistan Başbakanı'nın Meis Adası'nda askerlerle verdiği poz var. Bu konuda açıklamaları vardı. Kimse bize güç gösterisi yapmaya kalkmasın dedi Ömer Çelik. Bu şekilde kimse bize mesaj veremez şeklinde bir değerlendirmesi vardı. Bölgedeki gelişmelere yani bir sürü gerginlik yaşandığını ve yeni gerginlikler yaratılmamasını dile getirdi. Adalar konusundaki hassasiyet Dışişleri Bakanı tarafından da dile getirildi. Buralar bu konularda hani Türkiye'nin tahammülünü, sabrını olmadığı belirtildi. Ömer Çelik bunun dışında bu İran konusu var, Suudi Arabistan konusu var daha doğrusu. Husilerin Suudi Arabistan'a hem kuzeyden hem güneyden saldırmaları konusu var. Topraklarının bu şekilde saldırıya uğramasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Bir de tabii Hürmüz Boğazı ve diğer akaryakıt petrol akışının engellenmesi noktasında akışının da yaşanan sıkıntılar da yine gündemdeydi. Bunları ifade etti. Yine komşu ülkelerle zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz dedi. Yine burada Yunanistan'a verdiği mesajlar vardı. Irak'tan yapılan Suudi Arabistan'a yapılan saldırılar noktasında Irak Başbakanı'nın yaptığı açıklamaların çok değerli olduğuna dikkat çekti. Yine Kıbrıs mesajı vardı. Türkiye'nin her zaman Kıbrıs'ın yanında olacağını ifade etti. Yine adalar konusu sıkça dile getirildi bu açıklamalarda. Bir de uzun zamanda yani Cumhurbaşkanı hafta sonu şeydeydi, memleketindeydi, Rize'deydi ve Samsun'daydı. Daha sonra da Samsun'a geçti. Orada Rize teşkilatına söylediği işte seçimlere hazırlık noktasında bir açıklamaları vardı. Yaklaşan seçimler gibi hani tırnak içinde söylersek bir ifadesi vardı. Bu 2027'de seçim olacak mı şeklinde de yorumlara neden oldu. Bu konu soruldu Ömer Çelik'e gazeteciler tarafından. Ömer Çelik bir seçimin gündemlerinde olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın her zaman teşkilatlara gittiğinde seçim yeni bitmiş olsa bile seçime hazır mısınız diye sorduğunu hatırlattı. Tabii seçimler konusunda çok konuşuluyor. 2027 Kasım ya da 2028 bahar ayları açıkçası. 2027 ben de burada biraz hani kulislere yansıtayım. AK Partili kaynaklarla yaptığımız sohbetlerde 2027 Kasım'ın da çok masanın dışında olmadığını görüyoruz. Yani o da bir seçenek olarak duruyor aslında. AK Parti'de hem yaz ayından çıkılmış olmanın hani vatandaşlara verdiği rahatlık, işte çiftçinin hasatını yapması, parasının cebinin dolu olması, bir de hani kış gelmeden Kasım ayının ya da Ekim ayının daha uygun olacağı noktasında değerlendirmeler yapılıyor. Diğer taraftan külliyeden de başka açıklamalar gelmişti. Orada da Nisan 2028'e işaret edilmişti.

0: Bunlar tabii bu artık 2027'den itibaren de bir seçim sahtına giriyor gibi olacağız. Çok fazla seçimin konuşulduğu bir zaman olacak. Bu parantezden sonra Ömer Çelik'in bahsettiği yapay zeka işi vardı. O çok ilginç. Bir süredir yapay zeka ile ilgili açıklamaları görüyoruz. Amerika'da üst düzey yöneticiler istifa ediyorlar, ayrılıyorlar ve ilginç açıklamalar yapıyorlar. Ömer Çelik de bu noktada kuralların konulması, hani bir çerçevenin oluşturulması noktasında tüm Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın bu noktada bir adım atması, yani herkesin adım atması gerektiği gibi bir açıklama yaptı. Burada tabii CEO'lar istifa ettiler, yöneticiler, üst düzey yöneticiler, bu işin belli bir noktaya taşıyan önemli isimler, beyinlerden gelen açıklamalar tabii ki önemli. Bir kısmı frene basalım diyor, bir kısmı hayır devam edelim diyor. Trump zaten biz bu işte Çin'den çok öndeyiz ve aynı hızla devam etmeliyiz diyor ve böyle bir üçlü farklı görüşler var. Tabii bu işin kurallarının konulması gerekiyor. Bir de yapay zekanın artık insanlardan bağımsız olarak buna üstün yapay zeka olarak tanımlanıyormuş. Kendi kendine kararlar aldığı, silahlar ürettiği, hatta Filistin'deki bir saldırının da yapay zeka tarafından gerçekleştirildiği noktasında da açık bilgiler var. Tabii bu iş nereye bağlanacak? Artık iş çığırından çıkmış gibi. Hani yapay zeka bundan sonra tamam bitti diye bir şey olmaz muhtemelen, ama bu işi belli bir şekle bağlamak, yani insanları ele geçirmesi ya da işte her şeyi ele geçirmesi, bazı meslekleri ele geçiriyor. İşte ülke güvenliklerini ele geçiriyor. Bir sürü başlık çıkıyor. İnsanlar hastalıklarına bile oradan bakıyorlar.
1: Evet.
0: Hatta bir psikolog gibi
1: Evet.
0: danışıyorlar. Neyi giyeceğini bile soran var. Yani böyle hem insanları yalnızlaştırıyor, bir de hani sosyal psikolojik açıdan da baktığında, hem de diğer taraftan hem ekonomik yanı var, hem güvenlik noktası var ki bunlar daha önemli belki. Bu noktada yeni bir tartışma var. O da dünkü AK Parti MYK'nın gündemindeydi. Bu da konuşuldu.
1: Peki. Şimdi tabii diplomasi başlığı da hareketli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önce Suriye'yi ziyaret etti.
0: Evet.
1: Ardından Azerbaycan ziyareti oldu. Bu ziyaretlerin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi Hakan Fidan ve önemli açıklamalar yaptı bu ziyaretlere yönelik. Bu açıklamaları nasıl değerlendirmek lazım?
0: Bir kere Hakan Fidan orada kaldı ve Hakan Fidan Suriye'de orada kalmasında Suriye'deki bir normalleşmenin ve işlerin, yani o savaş atmosferinin dağıldığını, bittiğinin hani
1: Ortamın güvenli
0: göstermesi,
1: olduğunu.
0: güvenli olduğunu, evet, göstermesi açısından buna bir vurgu yaptı, dikkat çekti. Şara ile 2 saatlik bir görüşmesi oldu. SDG'nin entegrasyonu konusunun işte sağlıklı bir şekilde tamamlanmasının önemine de dikkat çekti dün gazetecilere yaptığı açıklamada. Ayrıca yine İsrail tehdidine dikkat çekti. İsrail'in bölgedeki istikrarsızlaşmayı en çok hani biliyoruz, saldırılar yapıyor, Suriye'ye yapıyor, başka yerlere yapıyor. Bunu istediğini belirtti ama ya dedi, yani sakin duracak ve barış demeyelim de belki hani saldırılarını kesecek ya da bölgede tek başına kalacak şeklinde de değerlendirmeleri vardı. Dışişleri Bakanı'nın ve bir tehdit olduğunu Netanyahu'nun da yine vurguladı. Bunun dışında yine S-400 hava sistemleri soruldu. Hava savunma sistemleriyle ilgili de teknik müzakerelerin devam ettiğini belirtti. Bu şekildeydi. Dün ordunun ardından da Azerbaycan'a gitti. Bakü'deydi. 108. yıl nedeniyle. Orada hem Dışişleri Bakanı ile görüştü, hem de Cumhurbaşkanı ile görüştü. Aliyev ile bir araya geldi. Burada da hem projeler, hem ticari, hem siyasi boyutuyla görüşmeler yapıldı. İşte iki devlet, tek millet vurgusu her iki tarafında yaptığı açıklamalar da vardı. Her iki liderin ortaya koyduğu bir 15 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu konuda da bütün odaların, iş dünyasının, devletin karşılıklı olarak irtibat halinde olduğu ve çalıştığı dile getirildi. Yine Ermenistan'la normalleşme konusu da barış

0: savaş, yani çatışmanın bitmesi, daha barış ortamının sağlanması noktasındaki hassasiyetlerde, gelişmelerde yine bu görüşmede dile getirildi.
1: Peki. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalar, gelişmeler önemli. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bir de terörsüz bölge hedefine de dikkat çekti. Suriye başlığı önemliydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'yi İçişleri Bakanlığı'nda ağırladı ve yaptığı açıklamada PKK PKK'nın tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz dedi. Dolayısıyla meclisin de açılmasıyla bu gündem daha bir hareketlilik kazanacak, durum onu gösteriyor. Siz gelinen durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, şimdi hafta sonunda İmralı heyeti gitmişti, İmralı'ya gitmişti. Oradan da bir açıklama geldi, özet şeklinde. Kurulların oluşturulması ve çalışmaların hızlandırılması noktasında tarihi bir fırsat olduğuna da dikkat çekildi. Öcalan'ın açıklamalarıydı bunlar, hani başlıklar halinde yansıdı. Şimdi sahadaki gelişmeler bekleniyor. Meclis açıldıktan sonra mecliste de bir komisyon kurulacak. Bu gelişmeler, sahadaki gelişmeler, zaten Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir komisyon kurul oluşturulmuştu. Onun altında alt komisyonlar oluşturulmuştu. Bunlardan biri de sahadaki gelişmelerdi. Şimdi biz sahadaki gelişmeleri bekliyoruz. Oradaki teyit ve tespit mekanizması sağlandıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu'ndan bu işin yani silah bırakıldığı ve şeklinde ilan edildikten sonra tabii meclis de daha aktif olarak devreye girecek. Meclise böyle bir görev düşecek. Sahadaki gelişmeler tabii hem Irak'ta görüşülüyor, o gelişmeler yakından takip ediliyor. Hem işte yasanın aşama aşama yurt dışındakiler gelecek, silah eline silah alan almayan onlar gelecek, ne kadar gelecek, kim gelecek, bunların başvuru süreleri var. Bu takvim aşama aşama ilerleyecek ama şimdi ilk olarak bu silahların bırakılmasının teyit ve tespiti noktasındaki ilk açıklamanın yapılması bekleniyor.
1: Peki. Ekonomi başlığı da tabii çok önemli. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı, gerginliği, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, ardından Babülmen Devi'nde Yemen'de Husilerin kontrolüne fiili olarak geçmesiyle işte biraz önce aktardık. Bugün 108,06 oldu Brent petrolün varili. Bu tabii ekonomiye de olumsuz bir şekilde yansıyor. Hem bizim ekonomimize hem dünyanın ekonomisine. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Habertürk ve Bloomberg kanallarında konuştu. Tabii emeklilere, memurlara, kamu görevlilerine yapılacak zamlardan da biraz bahsetti. Onlar manşete çıkarılmış ama başka önemli açıklamaları da oldu Sayın Bakan'ın. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, tüm dünyayı etkiliyor. Bütün Avrupa'nın 50 milyar dolarlık bu akaryakıt ya da işte petrol enerjiden dolayı bir külfet üstlendiği
1: Evet.
0: şeklinde rakamlar ortada duruyor. Tabii biz de bir ekonomi programı uyguluyorduk. Bunu da ister istemez etkiledi. Bugün Mehmet Şimşek ondan bahsetti. Eğer dedi bu savaş olmasaydı dedi biz 7 puan daha aşağıda %22 ile 23 arasında bir enflasyonla bugün bu tarihlerde bu enflasyonla olacaktık dedi. Eşel mobil sisteminden bahsetti. Yıl sonuna kadar motorinde devam edeceğini ifade etti ama 2027 için Eşel mobil sisteminin devam etmeyeceğini belirtti. Daha çok tabii bu orta vadeli programı da anlattı. Buradaki temel önceliğin bütçe hedefleri olduğunu ifade etti. Hem devletin maliyenin bütçe performansının takip edilmesi, diğer taraftan da özel sektör için bir yol haritası, bir pusula olduğunu ifade etti Mehmet Şimşek. Dezenflasyon sürecinde de istenilen hızda olunmadığını ifade etti. Yine bu akaryakıt, enerji fiyatları, yaşanan savaş doğrudan etkilediği için buna dikkat çekti. Bunun dışında memurlara, evet, o konuda memurlar, çalışanlara ilişkin olarak da enflasyon oranı, biz zaten dedi hiç ezdirmedik dedi. Enflasyon oranında bir zam yapılacaktır.

0: dedi ama artı bir şey söylemedi tabii, herkes bunu
1: Sanki ben en az enflasyon oranında gibi okudum.
0: Evet.
1: Yanlış mı okumuşum?
0: Evet, hani en az enflasyon oranında onu hep yapıyorlar ama tabii beklentiler var. 2027 seçim olur bu ne olur? İster istemez bir beklenti var. Özellikle emekliler çok zor durumda. Emekliler için de bir çalışma var. Maliye Bakanı daha yani şey bunu geçen haftaki MKYK'da anlatmış. Hani direkt en düşük emekli aylığını bir takım desteklerle sürdürülmesi. Yani işte enerji desteği olabilir, gıda desteği olabilir, kira desteği olabilir. Emeklilere bu tür destekler direkt nakit vermek yerine bu tür formüller üzerinde de durulacak. Durulması bekleniyor. Bu emekli, en düşük emekli aylığı ne olacak? Her 6 ayda biz bunu konuşuyoruz. Ne olacak, ne olacak diye. Orada da yanlış bir fermuar, yanlış çekildi. Düğme yanlış iliklendi. Onu AK Partililer de söylüyor zaten. Orada da bir artık bu işten bir düzeltilmesi gerekiyor. Bunu da işte sosyal destekler şeklinde gibi bir modelle dönüşecek gibi görünüyor. İlk aldığımız bilgiler böyle. Diğer taraftan yine büyümeden bahsetti Mehmet Şimşek. Bütün hani olumsuzluklara rağmen yıl sonu itibariyle %3.3 oranında bir büyümenin beklendiğini belirtti. Çiftçi kredilerinden, ihracatçıya sağlanan kredilerden bahsetti. Çiftçiye %12 faiz oranıyla kredi kullanıldığını belirtti. Bunun dışında döviz konusu çok konuşuluyor. Özellikle ihracatçılar da çok dile getiriyor. Burada aslında dedi daha dalgalı bir kur izleyebiliriz ama dedi ortam müsait değil dedi. Hani belki bu sıkıntılar aşıldıktan sonra dövizin belki daha rahat dalgalandığı, seyrettiği bir ortama geçilebilir. Merkez Bankası'nın rezervleri de uygun ama işte her an bir zıplama olursa enflasyon, dezenflasyon programı da sekteye uğrar. Biraz ucundan tutuluyor. Öyle takip ediliyor. Bunun dışında iki konu var. Gıda ve işte konut. En çok dezenflasyon sürecinde olumsuz etkiler. Konut projelerine dikkat çekti. İşte İstanbul'da pazartesiden itibaren başvurular başladı. Bunun toplamda diğer illerde de 750 bin konuta kadar çıkacağını ifade etti. Genel hatlarıyla böyleydi.
1: Gıda deyince Hürriyet Gazetesi'nin manşeti önemli. Tarlada bir, tezgahta 100 operasyonları. Onu da anlatıp öyle bitirelim sohbetimizi. Evet. Çünkü bu fahiş gıda fiyatları ile ilgili bir operasyon anladığım kadarıyla.
0: Dün 41 firma yöneticisine, 41 firmaya operasyon yapıldı. İşte tarlada 5 lira biz diye 10 liraya yiyoruz sorusunun cevabı burada ortaya çıkmış oldu. Ya da işte gıda enflasyonu, enflasyon niye sürekli yüksek, evet. Gıda niye frenlenemiyor, sürekli gıdayı konuşuyorduk. Böyle bir yapı oldu.
1: Hep aracılar çıktı. Kazanıyor deniliyor.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Tarlada ürün ziyan oluyor falan. Bütün bunların nedeni de bu şeyle ortaya çıktı operasyonlarla. Hem vergi usul kanununa aykırı, hem aykırılık, hem sahte belgeler düzenleme, ölü çiftçiler üzerine belge düzenleme, işte 5 ton aldığı ürünü, 10 ton aldığı ürünü 5 ton aldım diye gösteriyor. Ya da hiç ürün satmamış adam onun üzerinden ürün satmış gibi gösteriyor. Binin üzerinde çiftçiyle tek tek konuşulmuş ve bu olaylar böyle tespit edilmiş. Bu da önemli bir operasyondu. Şimdi belki daha o aradaki fark bundan sonra uçurumlar olmaz diye düşünüyor. Olmayabilir. Umarız. Ama bir de hal yasasının çıkması lazım. Bunu da çok uzun zamandır konuşuyoruz. Bir türlü meclise gelmedi. Hatta halciler iyi mi kulis yapıyor? Bu yasayı çıkarmıyor mu falan şeklinde de eleştiriler oluyordu. Bugün ya da dündü Ömer Bolat Ticaret Bakanı hal yasasının çıkarılacağını artık bu dönem söyledi. Üretici birliklerine daha çok yer verilecek. Kooperatifleşmeye daha özen gösterilecek. Hal kayıt sistemi tekrar daha işler hale getirilecek. Bu şekilde de fiyatların düşürülmesi hedefleniyor. Bakalım gelecek mi?
1: Peki, o zaman meclisin açılmasıyla belki bu gündem de daha hızlanacaktır. Biz de takip edeceğiz. Bugünün başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: İyi akşamlar.
1: Gazeteci Canan Sakarya konuğumuzdu.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Bir telefon bağlantımız var şimdi sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş bizlerle birlikte. Ramazan Aktaş merhaba.
1: Merhabalar, Sarzu Türkdoğan. Berlin'den selamlar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Almanya'da gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, Almanya'da haftalardır, hatta aylardır aşırı sağın yükselişi tartışılıyor. Aynı şekilde Avrupa'nın lokomotif ülkelerinde de seçimler yaklaşmasıyla birlikte aşırı sağın yükselmesinin sebebi araştırılıyor. Anketler yapılıyor. Örnek verecek olursak Fransa'da 2020'de Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde anketlerde Le Pen'in aşırı sağ partisi birinci sırada görünüyor. İtalya'da aşırı sağ iktidarda Meloni tarihin en uzun iktidarda kalan hükümetine sahip bulunuyor. İngiltere'de Reform UK yine zirveye doğru ilerliyor. Almanya'da ise son Saksonya-Anhalt seçimlerinde %43'ün üzerinde oy alan AfD diğer eyaletlerde de birinci parti olarak görülüyor. Yansıyan manşetlere baktığımızda ise özellikle ekonomik durgunluk, hayat pahalılığı, sanayide istihdam kaybı, göç politikası, merkez partilere güvensizlik ve dış politikadaki yanlış hamleler aşırı sağ partilerin seçmen tabanlarını genişletiyor açıklaması yapılıyor. Almanya özelinde bakacak olursak Doğu ile Batı arasında gelir farkları, kamu hizmetlerinin gerilemesi, göç ve güvenlik politikaları, Ukrayna'ya verilen destek ki burada AfD özellikle üzerine basıyor. Ukrayna'ya verilen subvansiyonun yerine içerideki krizleri çözersek hem toplum ferahı daha da genişleyecektir açıklaması yapıyor. Öte yandan Rusya ile aranın tekrar düzelmesi gerektiğini savunuyorlar. Yaklaşan bir kış dönemi var ve buradaki enerji krizini yok etmek için ve fiyatları tekrar dibe indirmek için Rusya ile masaya oturulması gerektiğini belirtiyorlar. Tabii önümüzdeki pazar günü de Berlin'de seçim var. Şu an iktidar partisi olan Hristiyan Demokratlar %9 civarında oy kaybederek %20'lere kadar gerilediler. Sol parti %8 oy kazanarak %20'lere ulaştı. AfD de %9-10 civarında oy kazanarak %18-19 bandında görünüyor. Diğer iktidar partisi Sosyal Demokrat Partisi gün gün erimeye devam ediyor ve %12'lere kadar geriledi. Genel seçim anketlerine bakıldığında AfD %30'lara ulaştı. Tarihin en yüksek oyunu alma eşiğinde diyebiliriz. Hristiyan Demokratlar %18'lere geriledi ve Sosyal Demokratlar yine %10-12 bandında devam ediyor. Bu şekilde olacak olursa kuvvetle muhtemeldir ki Mart 2029'da bir AfD hükümetiyle karşı karşıya kalabilir. Almanya özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Hitler döneminden sonra, 1945'li yıllardan sonra tekrar bir aşırı sağ zihniyetindeki bir partinin iktidarda olması muhtemel diye değerlendiriliyor. Diğer eyaletlere baktığımızda Saksonya'da %42, Thüringen'de %40, Brandenburg'da %37, Brandenburg'da %36'lık bir aşırı sağ oyun olduğunu görüyoruz. Tabii sebeplerine bakıldığında ise ekonomik ve teknolojik nedenler başı çekiyor. Özellikle ABD ve Çin karşısında geride kalınması bu rekabette, üretim tesislerinin başka bir ülkeye gitmesi, hatta başka bir kıtaya yönlenmesi, sosyal devlet anlayışının azalması ve hayat pahalılığı daha da orta gelirdeki vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu ve aşırı sağ partiler bu kaygıları göç ve AB karşıtlığıyla birleştirerek siyasi desteği dönüştürmeye başardığı belirtiliyor uzmanlar tarafından. Tabii biz gazeteciler olarak analiz edecek olursak konu sadece göçün olmadığını, artık ekonomik ve sosyal devlet anlayışının da yavaş yavaş çökmeye başladığından dolayı AfD'nin ciddi bir şekilde oy potansiyelini arttığını görüyoruz. Diğer taraftan uluslararası ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı, ABD ve Rusya ilişkileri önem arz ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krizler NATO içerisinde ve Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan krizlerden dolayı ciddi bir dış politika sekteye uğramış durumda. Amerika Birleşik Devletleri bile Rusya ile irtibata

0: geçerken Almanya bunu reddediyor şiddetli bir şekilde ve bunun yansımaları da topluma geldiğini belirtiyor. Aşırı sağ partiler ve buradan puan toplamaya devam ediyorlar. Merkez partilerinde tutarsızlığı var, onu da değerlendirmek gerekiyor. Bir yandan aşırı sağ ile işbirliğine karşı olduklarını belirtiyorlar ama diğer yandan aşırı sağın göç ve güvenlik söylemlerini neredeyse benimsiyorlar diyebiliriz. Ama şöyle bir hakikatle karşı karşıyayız artık Türkan. Aşırı sağın yükselişi artık geçici değil, kalıcı gibi görünüyor. Önümüzdeki pazar günü Berlin seçimleri var. Sonrasında ise genel seçimlere doğru adım atılacak. Yani bu kış Almanya için çok sıcak geçecek diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş hattımızdaydı.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.

0: Evet, bu bölümde dış siyaseti, diplomasiyi, dış politikayı konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş
0: programımıza.
1: bulduk. Artı Türkdoğan, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Biraz önce Ramazan Aktaş, TRT Almanya temsilcisi bize çok önemli bilgiler verdi. Tabii geçtiğimiz haftalarda Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçim. Orada Almanya için alternatif AfD, aşırı sağcı partinin %43 oy alması. Önümüzdeki pazar Berlin'de seçim olacak dedi. Orada da aşırı sağın bir yükselişi bekleniyor. Siz de dinlediniz. Bunun geçici bir şey olmadığı, kalıcı olduğu, sadece Almanya'ya mahsus olmadığı, bütün Avrupa'da aşırı sağın yükselişte olduğunu değerlendirdi Ramazan Aktaş. Zaten biz de takip ediyoruz. Siz de analiz ediyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Neden böyle bir yükseliş var hocam? Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi Ramazan Bey son sözü bu kış çok sıcak geçecek dedi.
0: Dedi, Almanya için
1: Bence
0: dedi.
1: çok soğuk geçecek. Çünkü Almanya'nın şu anda doğalgaz birikimi çok aşağı düşmüş durumda. Ve
0: Evet.
1: biliyorsunuz 90'larda Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Almanya şöyle bir strateji uyguladı. Helmut Kohl'le başlayan ve Merkel'le devam eden bu süreçte işte Schröder'in ortaklığında Rusya ile ekonomik bile ortaklık kurdular. Yani birbirlerine bağımlı hale geldiler. Öyle ki Almanya Rusya'dan doğalgaz ve petrol alıyordu. Bunun karşılığında da önemli oranda ürettiği arabalar, işte yan sanayi ürünlerini satıyordu. Yani Rus ekonomisi büyük ölçüde Almanya'ya bağımlı hale gelmişti. Almanya'da Rus ham maddesine bağımlı hale gelmişti. Ama genel süreçte 2014 yılı itibariyle baktığımız zaman 12 yıl olmuş. O süreçte işte Kırım'ın ilhakı, Rusya'nın işte Ukrayna topraklarına operasyon düzenlemesi, savaşması sürecinde Avrupa Birliği ortak kararlar almaya başladı. Ve bu ortak kararlarla birlikte yağmur gibi bir yaptırım geldi. Ha şimdi bu yaptırım gelmesiyle birlikte zamanla Almanya bu bağımlılığı azalttı. En son işte bu Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 dediğimiz bu doğalgaz hatlarının işte etkisizleştirilmesi sürecinde yani 150 dolara 1000 metreküp gaz alırken şu anda Almanya 1000 dolara
0: Evet.
1: 1000 metreküp gaz alıyor. Bu ne demek? Yani hemen hemen 6-7 kat daha fazla para ödüyorsunuz. Petrol gördüğünüz gibi şu anda kriz, dizel almış başını gitmiş fiyatlar Almanya'da. İnsanlar artık bisiklete biner hale gelmişler. Birinci nokta bu. O süreçte, o özellikle 95'ten sonra başlayan bir 10 yıllık işte 2014'e kadar olan süreçte bir rahatlama oldu Alman toplumunda. Yani zenginleşmeyi ucuna kadar yaşadılar bunlar. Ama 2014'ten 2026'ya kadar olan süreçte ise müthiş bir kriz ve bunun yanında da bir göç dalgası başladı.
0: Yani Rusya-Ukrayna savaşı çok olumsuz etkiledi
1: Kesinlikle.
0: Almanya'yı, Avrupa'yı. Üstüne bir de koronavirüs süreci geldi.
1: İşte bunlar birlikte geldi ama birinci nokta bu Aris Türkdoğan. İkinci nokta da bakın Doğu Almanlar komünist sistemde yetiştiler. AfD'nin temeli zaten o Doğu Alman seçmene bağlı. Yani ki AfD'lilerin çoğu da Merkel dahil. Merkel iktidardaydı. O da Doğu Alman. Yani onun anası babası da eski Sovyet sisteminde, Doğu Alman sisteminde yetişmişti. Bu o kişiler yani gençliklerini ve çocukluklarını Doğu Almanya'da geçirmiş, o psikolojiyi almış, o kültürü almış kişiler şu anda orta yaş üstü grubu. Zaten Alman nüfusunun önemli bir kısmı
0: Evet,
1: bu
0: evet,
1: orta
0: evet.
1: yaş ve üst grubunu kapsıyor. Ve bunlar artık Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Avrupa Birliği'nin bu baskıcı politikalarından çok yaşam kalitelerinin ne kadar yüksek ya da düşük olduklarına bakıyor. Diyor ki biz niye 150 dolara alacağımız gazı 1000 dolar ödüyoruz? Sırf Ukrayna için, sırf Amerika Birleşik Devletleri istediği için bana ne diyor? Binlerce biliyorsunuz bu arada Suriye'de savaş oldu, Libya'da savaş oldu, Afrika'da krizler oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı
1: Evet
0: hala
1: ve göç oldu.
0: etkisi var
1: Yabancı
0: tabii ki.
1: göçmenlerin Almanya'ya yoğun bir şekilde gelmiş olması Biz bile biliyorsunuz bir ara bir bocaladık kültürel
0: Tabii,
1: anlamda.
0: tabii.
1: İnsanlar rahatsız olmaya başladılar. Bu kadar çok göçmen
0: Hem Orta
1: sokaklarda
0: Doğu'dan
1: görmek istemediklerini söylediler.
0: elbette
1: Aynı durum Almanya
0: Avrupa'da.
1: için geçerli. Çünkü siz aldığınız göçmene iş verebiliyorsanız, onu istihdam edip de ona ev verebiliyorsanız, yani onu normal bir hayat sürecine katabiliyorsanız sorun yok. Ama bu insanlar boş boş sokakta geziyorlarsa, hırsızlık yapıyorlarsa, diğer insanların yaşam kalitelerini düşürüyorlarsa, o zaman AFD'nin yükselmemesi gibi bir durum olamaz. Kaldı ki dikkat ederseniz Ramazan Bey konuşmasında şunu da özellikle söyledi. Sadece Almanya'da değil aşırı sağ yükselişi.
0: Fransa,
1: Evet,
0: Avrupa'nın çeşitli
1: Avrupa'nın
0: bölgeleri.
1: diğer bölgelerinde de aşırı sağ hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani bu aslında şöyle bir teori vardır psikolojide. Büyürsünüz, gelişirsiniz, sonra ölürsünüz, tekrardan doğarsınız. Yani Hitler diyor ya, Hitler'e benzer, Hitler'den sonra bir aşırı sağ parti gelecek diyor. Hitler yok oldu. İşte sosyal demokrasi geldi, yeşiller güç kazandı, sosyal demokratlar güç kazandı. İşte kimlik, insan haklarıymış, kadın haklarıymış, feminizmmiş, doğaymış, yeşil enerjiymiş. Bunlar tepe noktasına ulaştı. Şimdi biz tekrardan
0: Evet.
1: tabana iniyoruz. Yani
0: Evet.
1: kimliğin, milli kimliklerin ön plana çıktığı, kültürün ön plana çıktığı. Artık devletler yabancı istemiyor. Başka insanları istemiyor. Rahat yaşamak istiyor. Başkalarına yardım etmek istemiyor. Yani bana ne diyor İran'daki savaştan? Bana ne Ukrayna'daki savaştan? Hani bana ne diyor, ne bileyim, Afrika'nın bir tarafında aç kalan insanlar? Ben diyor önce kendim doyurmam lazım. Kendimin zenginleşmesi lazım. Kendimin rahat etmem lazım. Bir de biliyorsunuz X kuşağı, Z kuşağı, hani bunların sorumlulukları az. Bunlar hemen o yaşam kalitesini elde etmek istiyor. Çok çalışmak istemiyorlar. Yani insanların zarar görmesi, ölümü, açlık, hastalıklar, bunlar onu çok enterese etmiyor. Ya bu küresel dünyayı sarsan, Türkiye'yi de beraberinde tabii ki
0: Tabii
1: içine
0: ki.
1: alan bir süreç. Bu Almanya'da çabuk etkisini göstermesi kesinlikle o Doğu Almanların Rusya ile olan kendilerince psikolojik olarak bir yakınlık hissetmeleri, son dönemde Almanların da Rusya karşıtı politikalarıyla birlikte ekonomik anlamda geriye gitmeleri, bunun etkileri arasında diyebiliriz Arzu Tüfer.
0: Rusya-Ukrayna savaşı için Ekim ayında bir toplantı olabileceği açıklandı. Bu toplantı olursa savaşı bitiren bir toplantı olur mu? Çünkü bu savaşın bitmesi de hem Avrupa ülkelerinin hem bütün dünya ülkelerinin beklediği bir şey. Gerginliğin azalması açısından.
1: Evet, şimdi bugün Zelenski bir açıklama yaptı Arzu Doğan. Dedi ki ben Rus lider Putin'in şu an itibariyle savaşı durduracağını düşünmüyorum dedi. Çünkü savaşı şu anda kazanmış sayılmaz. Çünkü kazanamadı. Bu askerler binlerce kişi Rusya'ya döndüklerinde

0: İşte Rus lider Putin'e karşı bir darbe girişimi yapabilirler. Wagner'i örnek gösterdi. Çünkü bunlar istediklerini alamadılar şu anda Ukrayna'da. O nedenle şu an için bitireceğini düşünmüyorum dedi. Diğer taraftan ise yani Amerikalı Witkoff başta olmak üzere arabulucuların yapmış olduğu işte görüşmelerde yani Putin diyor ki bizim şartlarımız belli. Bu ülke NATO'ya katılmayacak. Bu ülke benim önceden belirlediğim bu eyaletlerde sınırları terk edecek. Yani şu anda %20'lik henüz bir eksiği var Rusların. Yani onu hiç savaşmadan Ukrayna'dan istiyorlar. Ukrayna bunu verir mi vermez mi? Bu çok muamma bir durum. Bir de şöyle bir şey var. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği politikaları ayrışmaya başladılar. ABD bir barış istiyor ama Avrupa Birliği ülkeleri özellikle Fransa'nın içinde olduğu işte İngiltere ayrıldı ama kendince bir paktlar kuruyor, savunma işbirlikleri kuruyor. Burada Rusya'nın bu baskıyla, bu savaşla birlikte zamanla dağılacağını düşünüyorlar. Ya ben bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Yani Rusya'nın dağılması çok mümkün gözükmüyor ama Rusya'yı zor duruma soktular ekonomik anlamda. Yani Ruslar 90'lı yıllardan itibaren bağımsızlıklarını kazanmasıyla birlikte yani hani Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte Rusya Federasyonu kuruldu. Avrupa Birliği'ne entegre bir ekonomi kurmuşlardı. Şimdi o bütün kazanımlarını tek bir savaşta 3-3,5 yılda tamamıyla yok ettiler ve Çin'e bağımlı, Kuzey Kore'den yardım isteyen, ne bileyim İran'dan destek alan bir ülke haline geldiler. Bir de korku ortamı oluşturdular. Yani artık ülkeler Rusya ile ilişki kurarken bir defa daha düşünüyor. Yani bu Rusya ile ne bileyim Rusya bir üs verirken çıkmaz diye düşünüyor. Rusya ile bir ortaklık kurarken yapmaz diye düşünüyor. Böyle ilginç bir ortama girdi Ruslar açısından ama Putin iktidarı açısından da tabii ki kısmi de olsa bir barış onların tercih edeceği bir nokta değil. Yani Putin bir ateşkes istemiyor. Bir kalıcı bir anlaşma istiyor ve bu anlaşmanın da Birleşmiş Milletler tarafından onaylanması, tüm uluslararası anlaşmalara uygun bir şekilde entegre edilmesi, Ukrayna'nın bunu kabul etmesi şeklinde şart sunuyor. Bunu ben Ukrayna'nın kabul edeceğini düşünmüyorum. Ukrayna daha çok kısmi bir ateşkes peşinde koşuyor. Yani araya bir barış gücü konsun, savaş dondurulsun. Ne kadar donacak? 5 yıl mı, 10 yıl mı, 20 yıl mı? Yani Ukrayna'nın kafasında şöyle bir şey var. 20 yıl sonra ben yine savaşırım. Bu topraklarımı alırım nasıl olsa. Çünkü Putin her daim burada kalmayacak. Onun yerine gelen zayıf olacak gibisinden bir plan kuruyor. Ama bunun gerçekleşmesi çok mümkün gözükmüyor. Yani Trump, ABD Başkanı Trump, Zelenski'yi zor duruma bırakarak bir barışa ikna etmek için çaba gösterdi. Ama Avrupa Birliği ülkelerinin desteğini arttırmasıyla birlikte o açığı kapatmaya başladılar.
1: Evet.
0: Yani şu anki durum bir Ukrayna işte bir ay iki ay savaş ortamında çok iyi gidiyor. Sonra bir bakıyorsunuz Rusya bir iki ay çok iyi gidiyor. Burası artık Ukrayna sahası silahların yeni silahların denendiği psikolojik anlamda bir savaşın yürütüldüğü bu yeni yüzyılda ekonomik askeri siyasi olarak yeni güçlerin birbirini tarttığı bir alan haline geldi.
1: Evet, o zaman kolay kolay bitecek gibi
0: Gözükmüyor.
1: gözükmüyor.
0: Evet.
1: Bir diğer savaş Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yaşanıyor. Orada müzakere süreci var ama o da zaman zaman alevlenen, zaman zaman yatışan bir gerilim halinde devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kasım seçimleri öncesi bu savaş biter açıklamasını yaptı ama bir yandan da işte hep birlikte takip ediyoruz. Hem Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bir gerilim var. Babülmendeb Boğazı'nda da benzer bir durum olabilir endişesi yaşıyor dünya. Dolayısıyla işte petrol fiyatları da artışta, bu da ekonomik açıdan dünyayı zorlayan bir durum. Bu savaş nasıl sonuçlanır size göre?
0: Şimdi Arzu Türkdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta iki tarafın da bazı şeylerden taviz vermesi gerekiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri nükleer bir anlaşma istiyor İran'dan. Yani ben hiçbir zaman nükleer silah üretmeyeceğim ve o nükleer ürettiğim uranyum başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ya da uluslararası bir

0: heyet tarafından onun kontrolünde olacak şekilde bir anlaşma. Bunu İran kabul etmiyor. Şimdi İran'ın şartlarına baktığımız zaman bana tüm yaptırımlar kaldırılsın diyor. Ben istediğim gibi petrol, doğalgaz satayım. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri kabul etmiyor. Neden? Burada bir İsrail faktörü var. Eğer siz İran'a, İsrail tarafı şöyle düşünüyor. İran'a tüm yaptırımlar kaldırılırsa, İran normal bir uluslararası ilişkiler yürütebilen bir ülke, ne bileyim ticaret yapabilen bir ülke olursa, İran çok hızlı bir şekilde zenginleşecek. Hızlı bir zenginleşen ülke çok hızlı bir şekilde silah üretecek. O zaman diyor benim varlığım tehlikede. Yani İran'ı mümkün olduğunca baskı altında tutarak, ne bileyim bu savaşı uzatarak onu zayıflatmak, onu ne bileyim topal ördek şeklinde hani rejimin özellikle hayatını sürdürmesini sağlamak. Şimdi Trump Kasım seçimlerinden sonra barış olacaktır derken nasıl olacağını söylemiyor. Kastettiği aslında pes edecekler diyor İranlılar. Yani burada bir kelime oyunu yapıyor Trump ve ekibi. Yani İran pes edecek, yiyecek ekmekleri yok diyor sık sık. Maaş da ödeyemiyorlar diyor. Yani İran kendisine yetebilen bir ülke. Yani dışarıdan yemek yemek için Afrika'da ülkeler gibi bir şey ithal etmesi gerekmiyor. Çok zengin bir tarımsal üretim var. O nedenle uzun yıllar bu savaşa dayanabilir. Ayrıca İran demir ve çelik konusunda çok ilerlemiş. Savaşı da götürebilecek bir ülke. Yani bana göre burada dış etkenler yani Avrupa Birliği ülkelerinin ne bileyim Türkiye gibi İsrail de içine katarak iki tarafında bazı şeylerden feragat ederek bir anlaşma mümkün olabilir ama bunun da ihtimali düşük Arzu Doğan.
1: Yani orada da barışı yakın zamanda göremeyeceğiz,
0: Öyle
1: konuşamayacağız,
0: gözüküyor.
1: değerlendiremeyeceğiz. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bakalım sonuç ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bugünün başlıkları bunlar da hocam. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. Sağ olun.
1: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Günün özeti.

Burası Kısa Dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Savcılık Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlattı. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Gülistan 9 soruşturmasında 6 tutuklama daha oldu. TOKİ 47 ilde 405 arsayı açık artırmayla satacak. Meteorolojiden 12 il için sarı kodlu uyarı geldi. Katliamcı İsrail, Gazze'de çadırları hedef aldı. Biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. İnceleme kapsamında uzmanlar dizideki diyaloglar, kullanılan FG plakaları ve karakterlerle ilgili çalışacak. Bilirkişi heyeti dizide FETÖ propagandası, örtülü mesaj ve örgütsel talimat var mı sorularına yanıt arayacak. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümü süreciyle de gündeme gelmişti. Kozinoğlu'nun ölümünden iki gün önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşfoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Dizinin 3 senaristinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınmış, senarist Raci Şaşmaz dizideki karakterlerin kurgu olduğunu savunmuştu. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaysa bugüne kadar 4 şüpheli tutuklandı. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. Husiler iddiaları yalanladı, kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Fidan, Suriye ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündeminde Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları da vardı. Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık. Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz ifadesini kullandı. Fidan açıklamalarında Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdit İsrail vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı terör örgütü YPG-SDG'nin tehdit olmaktan çıkmasının birincil öncelik olduğunu da vurguladı. Ankara'nın sürecin pratikte nasıl ilerlediğini yakından takip ettiğinin altını çizdi. Hakan

0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Amacımız terörü ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarmak dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Bakan Güler, dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye olduğunu vurguladı.
1: Bölgesinde ve dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye vardır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak, asil milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için yıllarca terörle mücadele ettik. Bugün geldiğimiz noktada terörsüz Türkiye hedefimiz bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarının korunmasını, bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasını esas almaktadır. Şüphesiz ki iç cephesini sağlamlaştıran, huzurunu ve toplumsal bütünlüğünü güçlendiren Türkiye, uluslararası alanda da daha fazla söz sahibi ve etki sahibi olacaktır.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmalarıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirkete operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibiyle çalışanlardan oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. MİT'in çalışmaları sonucunda Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. İncelemelerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirtildi. Sistemle kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, arka plandaki veri tabanlarındaysa çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Ayrıca veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor. Dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği öngörülüyor.

0: Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik Haziran ayında düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. İsmail Yetişkin İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için süren soruşturma derinleşiyor. 7 ilde düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Tutuklular arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, cinayetin baş şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Sonel ile eşi Handan Sonel de bulunuyor. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Umut Altaş'ın ABD'den iade süreci ise devam ediyor. TOKİ 47 ildeki 405 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. 10 milyar 780 milyon liranın üzerinde bedel biçilen arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyon 768 bin metrekareyi aşıyor. Arsaların öngörülen satış bedeli ise 10 milyar 780 milyon liranın üzerinde. Satış kapsamındaki arsalar arasında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Alaca Atlı ve Dodurga mahallelerinde bulunan konut alanları da yer alıyor. İstanbul'da Avcılar, Başakşehir ve Silivri, İzmir'de Ali Ağa, Dikili ve Menemen ilçelerindeki alanlar satışa sunulacak. Arsalar, konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanı gibi farklı kullanım şartlarına sahip. Alıcılar %25 peşinat ve 48 ay vadeyle ödeme yapabilecek. Peşin satışa sunulan bazı taşınmazlarda ise %15 indirim uygulanacak. Açık artırma 29 ve 30 Eylül'de saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İhaleyi Ankara Bilkent Otel'de TOKİ İstanbul Hizmet Binası ev sahipliği yapacak. İnternet üzerinden teklif vermek isteyenler emlakmuzayede.com.tr adresini kullanabilecek. Satışın ayrıntılarına TOKİ ve Emlak Müzayede'nin internet sitelerinden ulaşılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova'daki temasları sırasında Türkiye'nin PISA'da gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Türkiye'nin 3 alanda da puanını yükselten tek OECD ülkesi olduğunu hatırlattı. Uluslararası bir ortamda Türk eğitim sistemine gelen övgülerden büyük gurur duydum dedi.
1: 2025 yılında ki PISA uygulamasında sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanan PISA uygulamasında da Türkiye her alanda ortalamasını yükselten tek OECD ülkesi oldu. Bu alanların tamamında OECD ortalamasının üzerine çıktık. Sadece bu değil, fırsat eşitliği açısından da avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler açısından her iki kategoride de ortalamalarını daha iyi bir noktaya çeken tek OECD ülkesi yine Türkiye oldu. O gün o kadar farklı ülkenin eğitim bakanlarının bulunduğu ortamda uluslararası bağımsız bir derecelendirme mekanizmasının Türkiye ve Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin övgü dolu cümlelerinden dolayı inanılmaz bir gurur duydum. Çok mutlu oldum.
0: 6 Eylül'de kamu personeli seçme sınavına Şanlıurfa'da giren 392 aday için yeni sınav kararı verildi. ÖSYM'nin incelemesi sonucunda 22 salonda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. 392 aday için eşdeğer sınav yapılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre Ankara, Eskişehir, Antalya, Denizli, Çorum ve Kırıkkale'nin de aralarında yer aldığı şehirlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bu illerde yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Meteorolojinin sadece yağış değil, fırtına uyarısı da var. Yarın Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuvvetli esmesi, cuma günü ise Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kısa süreli fırtınanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı sıcaklığı yağışlarla birlikte düşecek ancak yurdun doğusunda sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ve üç büyük il Ankara ve

0: İstanbul'da yarın ve cuma sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'in doğu kesimlerinde de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da 26, İzmir'de ise 30 derece olacak. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meteorolojik anlamda doğru gözlem, tahmin ve zamanında uyarının dünyanın en temel güvenlik meselesi olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin neden olabileceği tehlikeli sonuçlara Nepal'de yaşanan sel felaketini örnek gösterdi. Bakan Kurum, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Dünya Meteoroloji Örgütü üst düzey toplantısında konuştu.
1: İklim değişikliğinin sonucu nedir derseniz, net bir şekilde aslında Nepal'i gösterebiliriz. Bugün Türkiye'de sıcaklıklar yükseliyor, yağış düzeni değişiyor ve aşırı hava olayları artık daha sık karşımıza çıkıyor. Yağışlar konusunda da tarihimizin en değişken sürecini yaşıyoruz. Meseleye bu açıdan baktığımızda şunu söylemek zorundayız. Doğru gözlem, doğru tahmin ve zamanında uyarı bugün dünyanın en temel güvenlik meselesidir. Bu nedenle gözlem, tahmin ve erken uyarı kapasitesini güçlendirmek COP31 uygulama yaklaşımının en önemli parçalarından bir tanesidir.
0: Soykırımcı İsrail Gazze'de çadırlara saldırı düzenledi. Biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti, 14 Filistinli yaralandı. Ailesi saldırıda ölen 8 yaşındaki Emel'e gözyaşları içinde veda etti. Birleşmiş Milletler, Gazze'de saldırılarda hasar alan ve çökme riski olan 400 bina bulunduğuna dikkat çekti. Barınma ihtiyacının acilen karşılanması çağrısı yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalcilerin zulmü devam ediyor. İsrail işgalciler Ramallah yakınlarındaki Burka köyünü ateşe verdi. Alevler birçok yeri sardı. Amerika Birleşik Devletleri soykırımcı İsrail ordusuna dev silah sevkiyatına hazırlanıyor. İddia Amerikan Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazete, Trump yönetiminin İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlandığını öne sürdü. Haberde İsrail'e Gazze soykırımında kullanılan her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet Blue 117 bombalarının satışına yeşil ışık yakıldığı belirtildi. Söz konusu satış gerçekleşmesi halinde son yıllarda ABD'nin İsrail'e tek kalemde gerçekleştireceği en büyük mühimmat satışı olacak. Sivil katliamlarında kullanılan bu ağır bombaların onaylanması sürecinde ise demokratların takınacağı tavrın kritik bir sınav olacağı belirtiliyor. Washington, Tahran hattında gerilim sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD İHA'sını daha düşürdüğünü duyurdu. Tansiyon yükselirken İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'e gitti. ABD'de ise İran'la ilgili kararları sebebiyle Savaş Bakanı Hegseth'in azledilmesi için Temsilciler Meclisi'ne tasarı sunuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisini ve batılı heyetleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Sahada da hareketlilik devam ediyor. Rusya iki kente saldırdı. Ukrayna'da Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu. Tesiste yangın çıktı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Savcılık Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlattı. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Gülistan 9 soruşturmasında 6 tutuklama daha oldu. TOKİ 47 ilde 405 arsayı açık artırmayla satacak. Meteorolojiden 12 il için sarı kodlu uyarı geldi. Katliamcı İsrail, Gazze'de çadırları hedef aldı. Biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Marsilya'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor dedi. İtalyano Leonardo Trossard'ın sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını da söyledi. Futbolculardan Amir Murillo ise UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağan divan kurulu toplantısında yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini belirtti. Dursun Özbek, transferlerimizi Temmuz ayında yapsaydık aradaki fark 50 milyon avro civarında olacaktı dedi. Başkan Özbek bu sezon 27. şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin istifasının beklenmedik bir durum olduğunu söyledi. Teknik direktör arayışı sırasında temasa geçtikleri bazı isimlerin yüksek ücret talep ettiğini belirten Doğan, Thomas Reis'in çağırdığınız dakika gelirim dediğini vurguladı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevki. İç Anadolu'nun kuzeybatısı Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Afyonkarahisar ve Edirne 13, İstanbul ve İzmir 18, Bursa, Düzce ve Malatya 14, Antalya 23, Sakarya 15, Adana 22, Mersin 26, Gaziantep 17, Kütahya 9, Samsun 20, Ordu 21, Erzurum 9, Van 10, Kars 7, Diyarbakır 16 derece.
2: Yol durumu.
0: Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İtalya'dan Guido Panebianco'dan bir mektupla başlıyoruz. Sevgili TRT İtalyanca masası. Çalıştığım için sabahları pazartesiden cumaya yayınlarınızı dinleyemiyorum fakat hafta sonları tatil günlerinde sizleri dinleme fırsatı buluyorum. Mümkün olduğunda e-posta adresime ya da ev adresime QSL kart yollamanızı rica ediyorum. Dinleme raporuma gönderdiğiniz QSL kart için çok teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleriyle hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Kendisine, sağlığına değer veren, yüksek yaşam kalitesini hedefleyen tüm dinleyicilerimize TRT Ankara Oran stüdyolarından sıcacık bir merhaba gönderiyoruz. Bugün de doğru bildiğimiz yanlışları masaya yatırıyor ve vücudumuzun bize verdiği sinyallere kulak veriyoruz. Programı her hafta olduğu gibi sizler için Doktor İbrahim Ersoy hazırladı. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Tolga Kökten. Ve geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu, yine bir doktor konuğumuz var. İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Arhan yine TRT stüdyolarında bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.

0: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Bu hafta iltihaplı bağırsak hastalıklarından olan Crohn hastalığını ve ülseratif koliti konuşacağız. Ama ondan önce her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza dönüyoruz ve soruyoruz. Hocam son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
2: Şimdi kahve ile ilgili biz de birçok buralarda araştırmayı söylüyoruz ama Amerikan Kalp Derneği bunlar kahveye karşı biraz daha mesafelilerdi. Niye? Kahve işte tansiyonu yükseltir, ritim bozukluğu yapar veya kalp krizini tetikler diye Amerikan Kalp Derneği normalde kahve ile ilgili çok fazla şeylere katılmazdı bu yararları ile ilgili. Onların bir dergisi var. Orada yeni bir bildiri gibi bir şey yayınladılar kahve ile ilgili. Çünkü araştırma birikti birikti hepsi meta analiz oldu yani kocaman araştırmalar. Yani kitaba geçecek şeyler oldu. Zaten 400 miligram kafein. Burada kafein diyoruz da kahve ile ilgili. Kahvenin içerisinde 1000'e yakın veya 1000'den fazla etken madde var. Veya mesela polifenoller var, kafestol var, klorojenik asit var. Yani sadece kafeinle alakalı değil kahve. Ama hep kafein miktarını belirleyerek kahveyi de sınırlandırıyoruz. İşte 400 miligram nedir? Benim içtiğim gibi 4-5 fincan Türk kahvesi. Burada kalple ilgili hep genelde sıkıntılar olduğu düşünüldüğü için şu hastalıkları azalttığı gösterildi kahvenin. Yani bildirgede. Koroner kalp hastalığını azaltıyor. Kalp yetersizliğini azaltıyor. İnmeyi azaltıyor. Tip 2 diyabeti azaltıyor. Bazı mesela ritim bozukluğu oluşturulur diye düşünülürdü. Bazı aritmileri de azalttığına dair tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde de azalma gösterildiğini bunlar tespit etmiş kahvenin kahveyle ilgili. Yani kahvenin işte özellikle bu polifenoller yani bu bitkilerde falan daha fazla bulunan onların çok fazla yer aldığı damar fonksiyonlarını iyileştirebileceği, inflamasyonu azaltabileceği falanla ilgili genel anlamda bir şey yapmış. Yani tansiyonu yükseltmiyor. Yalnız şöyle bir her kahvenin de aynı olmadığını belirtmek lazım. Bu kafestol diye bir madde var. Bu filtre kahvelerde filtreden o kafestol geçmiyor, kalıyor. Mesela Türk kahvesi şu anda içtiğim kahvenin kolesterolü veya LDL'yi yükseltme ihtimali var. Ama filtre kahve yine en iyisi. Filtre kahvenin yok. Çünkü o LDL'yi yükselten şey yok onun içerisinde. Filtrede kalıyor. Ama ben bakıyorum bu Amerikan Kalp Derneği'nde Türk kahvesine de özel bir bölüm ayrılmış. Türk kahvesinde de 3 fincan içebilirsiniz arkadaşlar deniliyor.
1: Hocam çok mutlu oluyoruz böyle kahveyi övüyorsunuz. Biz de yayından sonra hemen gidip kahvemizi içiyoruz.
2: Şimdi benim övmem Amerikan Kalp Derneği'nin yani böyle bir bildirge yayınlaması güzel geldi. Çünkü hep kalple ilgili sorunlar düşünülür. İşte kalp yani tansiyonu yükseltir, ritim bozukluğu yapar diye insanların da kafasında böyle bir şüphe vardır. Ama o şüpheleri böylece gidermiş olduk. Rahat rahat kahve içebilirsiniz. Ama o kadar uzun boylu değil diyelim.
0: Şimdi kahveden söz açılmışken ben de çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Ya bazı sağlıkla ilgili şehir efsaneleri vardır. Bunları kırmak çok zordur. Yani kahve de bunlardan birisi. Mesela bizimle ilgili olarak da reflüyü artırdığına dair hani biz de diyoruz yani aşırı kahve tüketiminden uzak durun. Ama bunu net olarak destekleyen meta analizlerde çıkan bir sonuç yok. Yani birileri bir çalışma diyor ki evet kahve tüketirseniz reflünü tetikleyebiliyor, artırabiliyor. Bir başka çalışma var hiçbir olumsuz etki oluşturmadı. Fakat gastroenteroloji ile ilgili olarak kalbe ek olarak şunu söyleyeyim. Özellikle filtre kahve ben de o vurguyu yapıyorum. Özellikle şu diğer kahve türleri hani Türk kahvesi bir nebze daha ama onun dışındaki hazır paket kahvelerin kesinlikle yani çok tüketilmesini ben önermiyorum hekim olarak. Ama filtre kahvenin karaciğer dostu özelliği de var. Karaciğer içinde. Çünkü içerisindeki bileşiklerin içerisinde antioksidan dediğimiz hani vücudun kendini yenilemesinde, oksijen radikallerinin bertaraf edilmesinde rol oynayan maddelerde özellikle filtre kahvede daha yüksek oranda olmak üzere var. Onun için kahve ölçülü. Her zaman söylüyoruz. Ölçülü davranmak. Ya günde 20 bardak kahve tüketilmez, 10 bardak kahve tüketilmez. Ama ölçülü tüketirseniz yani en faydalı antibiyotikleri biz bir günde içmiyoruz değil mi? Yani bir kutu antibiyotik bir an önce enfeksiyonumuz geçsin diye bir anda içmiyoruz. Ne yapıyoruz ki işte günde bir tane ise bir tane, iki tane ise zamana yayıyoruz. Ya gıdalar da böyledir esasında. Çok faydalı. Ben ne kadar çok tüketirsem o kadar böyle bir mantık yok. Vücut

0: bir belirli bir mekanizmaya tabi bir sistem. Onun için de ölçülü davranmak her alanda olduğu gibi burada da geçerli, kahvede de.
1: Bir ara diğer araştırmayı da siz seveceksiniz. Kırmızı pancar suyu ile ilgili yapılan araştırma. Araştırma değil aslında, bu meta analiz. Kırmızı pancar suyunun spor performansını artırdığı, damarları genişlettiği, zaten daha önce nitrik oksit sentezini artırarak bu tespit edilmişti. Ama bu meta analiz olarak yayınlandı. Genel anlamda özellikle sporcularda veya egzersiz yapmadan 2 saat önce kırmızı pancar suyu içtiğinizde, ne kadar içtiğinizde, işte 500 mililitre gibi falan bir şeyler söyledi. 400-500 mililitre gibi bir şey söylenmiş. Onu içtiğinizde gayet güzel oluyor. Kırmızı pancar, ben biliyorsunuz sürekli onu da övüyorum. Kırmızı pancar turşusu da olur, içeceği de olur. Onlarla ilgili.
2: Salatası da var hocam. Haşlayıp salatasını da yapabiliyorsunuz.
1: Amasra,
2: Çok güzel oluyor.
1: Amasra salatasında o vardı değil mi? Amasra'da,
2: Sanırım. Yok.
1: Amasra'ya
0: Son zamanlarda
1: gittiğimizde
0: yaygın kullanılmaya başladı salatalarda
1: çok
0: kırmızı
1: güzel
0: pancar.
1: bu, yani hakikaten işte o 5 yıldız otellere gittiğinde de bu kırmızı pancarlar falan oluyor. Yani pazarlarda zaten var. Onun turşusunu mutlaka kurmak lazım, turşusunu. Onu tüketime sıvı ile ilgili, bu işte kahvedir, o tür saçma kahveler var ya, o büyük bardakla aldığımız
2: Granül kahveler, ikisi bir arada, üçü
1: granül
2: bir arada.
1: kahveler zaten Türkiye'de niye bu kadar satıyor onu da anlamıyorum. Yani granül kahveyi, filtre kahve, bir de işte Türk kahvesi arkadaş, espresso, bir de ben onu da
0: O da ve
1: vurgulayayım.
2: türleri diyelim, değil
0: Evet, o
2: mi?
0: da filtre kahvesine benzer bir
1: Evet, o
0: yapısı
1: da çok
0: olduğu
1: şey var.
0: için.
1: Onda kolesterol değeri artırıyor diye düşünülüyor ama ben öyle çok anormalde farklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu işte Amerikan Kalp Derneği de 3 fincan içersiniz demiş. Ben de zaten sabah bir içiyorum. Öğle yemeğinden sonra bir, 2 saat sonra bir içiyorum. Akşama doğru da zaten genelde birer fincan Türk kahvesi
2: Hocam
1: içerim
2: o kadar da olsun değil mi? Hayatın tadını
1: ben.
2: çıkaralım. Siz zaten şeker kullanmıyorsunuz. O
1: Hayatın
2: kadar
1: tadı
2: olsun.
1: zaten çıkarmak lazım. O da önemli. Kortizol seviyeniz yüksekse, stres varsa zaten hiçbir
2: Evet.
1: şey olmuyor. Benim stresimi azaltıyor bu tür şeyler. Bana faydalı geliyor
2: Maşallah hocam belki de sağlığınızı buna borçlusunuz. Kim
1: yani.
2: bilir değil mi? Evet o zaman asıl konumuza geçelim mi? İbrahim hocam iltihaplı bağırsak hastalıklarından Crohn hastalığını ve ülseratif koliti soracağız.
1: Şimdi bağırsak sorunları, mide bağırsak sorunları tabii ki eskiden de herhalde çok sık görülüyordu ama son zamanlarda çok sık gözümüze batmaya başladı. İrritabl bağırsak hastalıkları, fonksiyonel işte bir sürü şikayetler, yani beslenme alışkanlıkları değişiyor. Ama iltihabi bağırsak hastalıkları dendiğinde kronik bir inflamasyon. Biz her zaman diyoruz ya, inflamasyon orman yangınının hemen alevlenmesi değil, yavaş yavaş yanmasıdır. Yani diyabetinde, kalp hastalıklarının da hepsinin zemininde neredeyse bu inflamasyon olduğu düşünülür. İnflamasyon burada da, yani Crohn hastalığı gençlerde mi daha sık görülüyor? Çünkü gençlerde işte ülseratif kolit kimlerde görülüyor? Ama temel başlığı bunların iltihaplı bağırsak hastalıkları. Genel anlamda hocam, Crohn tabii bize tıp fakültesinde hep şey öğretilirdi. Sınavlarda da onu sorarlardı. Crohn'la işte ülseratif kolitin farkları nedir diye.
0: Nelerdir? Klasik sınav sorusu değil mi?
1: Hocam ben de o zaman, ben de
0: Klasik.
1: o zaman burada öğrenci olarak soruyorum, hocam bu nedir ve farkları.
0: Şimdi tanımlama konusunda bir miktar zaten sen bir girizgah giriş yaptın İbrahim hocam. Şimdi iltihabi bağırsak hastalıkları, enflamatuar bağırsak hastalıkları. Şimdi genellikle iltihabi dendiği zaman şöyle bir algıda oluşabiliyor. Öncelikle onu bir düzeltmek isterim. Daha doğrusu vurgulamak isterim. Sanki bir mikrobik bir enfeksiyon, bir iltihap sonucu ortaya çıkan bir hastalık gibi algılanabilir. Şimdi inflamatuar bağırsak hastalıkları dediğimiz hastalık grubunda en klasik bilinen iki tane temel hastalığımız vardır. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit. Tabii son zamanlarda enflamatuar bağırsak hastalıkları başlığının altına yeni hastalıklar ya da yeni sınıflandırmalar da dahil. Mesela endoskopik olarak, kolonoskopik olarak tamamen normal görünüme sahip olup mikroskopik kolit dediğimiz bir hastalık grubumuz vardır. Yani bu kadar alevli bir enflamasyon yoktur ama doku düzeyinde vardır mikroskop. Mesela bunlar da inflamatuar bağırsak hastalıkları sınıflandırmasına dahil edilmiştir. Mesela divertikül dediğimiz ileri yaşlarda ortaya çıkan bağırsaktaki dışarıya doğru baloncuk şeklindeki çıkıntılar, divertikülit dediğimiz enfeksiyonlar mikrobiktir ama aynı zamanda yani o oranda enflamasyon dediğimiz olayı da tetikliyor. Bunlar da mesela enflamatuar bağırsak hastalığı

0: yaptıkları tanımlamasının içerisine dahil ediliyor. Fakat klasik olarak Crohn, ülseratif kolit. Bir de şöyle bir hastalık grubu var. Bunu da özellikle belirtmek lazım. Biz belirli kriterlere göre bu hastalıkların tanısını koyarız. Bütün zorlamalarımıza rağmen, tahlil, tetkik, irdelemelerimize rağmen yaklaşık olarak %10'luk bir hasta grubunda bu Crohn hastalığı mı, ülseratif kolit mi ayrımı yapılamayan, arada kalan klinik olarak, laboratuvar olarak arada kalan bir hasta grubu var. Bu da indiferansiye, ayrım yapılamayan ya da indetermine, arada kalmış hastalar olarak kabul edilir. Ne Crohn tam diyebiliyorsunuz ne ülseratif kolit. Biraz bunu zaman gösteriyor, zaman içerisinde. Peki bu hastalıklar niye oluyor? Bir, buradaki temel şey şu, yine bir genetik yatkınlık gerekiyor bu hasta grubunda da. Ailesel kümelenme dediğimiz, yani aile bireylerinden birisinde bir Crohn ya da ülseratif kolit varsa o aile bireylerinde benzer bir inflamatuar bağırsak hastalığının olma olasılığı normal topluma göre biraz daha yüksek. Bunun tipik örneği mesela Yahudi toplumundadır. Onlardaki bu yakın akraba evlilikleri, aynı toplum içerisindeki evlilikler bu kümelenmeyi artırmıştır ve o nedenle de Yahudi toplumunda bu hastalık grubu çok daha fazladır. İkilisi çalışmaları da genetik yönünü çok ciddi ortaya koyuyor. Tanımlanmış genetik bazı mutasyonlar var burada, hem Crohn'da hem ülseratif kolit. Ama tek bir tanımlanmış bu ülseratif kolit yapar ya da tek bir tanımlanmış bu Crohn hastalığına neden olur denilecek kadar net, birebir aktarım gerektiren bir genetik hastalık olarak söylemek yanlış olur. Ailesel kümelenme, genetik yatkınlık, tanımlanmış mutasyonlar var. Peki bunların, bu mutasyonların ya da yatkınlık olan herkeste bu hastalık çıkıyor mu? Hayır. Bu hastalığı tetikleyen çevresel faktörler var. Bir genetik yatkınlığımız olacak. Çevresel faktörler bu genetik yatkınlığın üzerine bunu tetikleyecek ve sonuçta hastalık çıkacak. Nedir bu çevresel faktörler? Yine dönüp dolaşıp beslenmeye geliyoruz. Özellikle çocukluk döneminden itibaren rafinerize dediğimiz tarzdaki beslenme en çok suçlanan beslenme türüdür. Başka neler var? İşte anne sütünü yeterince almamış olması çocukluğunda. Başka neler var? Çok yoğun çocukluk döneminde bağışıklık sisteminin oturduğu, geliştiği dönemde sık antibiyotik kullanımı ya da bir çocuğun dış ortamla, florayla karşılaşması gerektiği dönemde bir fanusta yetiştirilir gibi çok izole yetiştirilmesi. Bunların sonucu nereye dayanıyor? Bağışıklık sisteminin düzenli çalışıp çalışmamasıyla. Bizim Crohn hastalığında da, ülseratif kolitte de temel mekanizma şudur bu anlattıklarımda. Bir bağışıklık sisteminin abartılı yanıtı. Otoimmün hastalıklar dedik ya, bağışıklık sistemi orada antikor üretiyor, kendi doluyor. Burada da benzer bir mekanizma. Bağışıklık sisteminin yolakları değişiyor. Normal olması gereken fizyolojik tepkiler yerine abartılı bir bağışıklık sistemi yanıt oluyor. Bu hastalar aynı mikropla karşılaştığı zaman normal bireylere göre çok daha fazla abartılı bir bağırsak enflamasyonunu oluşturabiliyor. Altta mikrobik bir neden gösterilememiştir. Suçlananlar vardır. Fakat unutulmaması gereken önemli bir noktada bu hasta grubunda özellikle ülseratif kolitte normal bireylerin bertaraf edebildiği enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar bunlarda daha kolay enfeksiyon oluşturuyor. Bağırsak enfeksiyon oluşturabilir. İşte amip, yani çok nadirdir. Türkiye'de bunu hani çok istismar edilen şeydir. Çok çok nadirdir ama amip koliti mesela, amibik dizanteri dediğimiz. O daha kolay olabiliyor. İkincisi, bazı virüsler var. CMV dediğimiz bağışıklık sistemi baskılanan kişilerde ortaya çıkan bağırsak enfeksiyonu yapabiliyor. Kısacası genetik, çevresel faktörler, düzensizleşmiş bir bağışıklık yanıtı, abartılı bağış ve bağırsakta hasar.
1: Peki hocam, yaş
0: Bağırsakta
1: olarak
0: hasar.
1: genel olarak kaç yaşlarında gözüküyor bu?
0: Genellikle biz bu hasta grubunda, inflamatuar bağırsak hastalığı grubunda iki tane pik dönemimiz var bizim. Birinci pik dediğimiz genellikle ikinci ve üçüncü dekatta. Yani 20 ile 30 yaş grubu. Özellikle de işte bunu şöyle biraz daha daraltabiliriz. 25-35 diyebiliriz daha yoğun. Ama 20 35 arası dersek birinci pik bu. Yaklaşık hastalarımızın %70'e yakını Bu da tanı alırlar. İkinci pik dediğimizde 5. 6. dekat olarak adlandırdığımız 50 ile 60'lı yaşlar. Yani ikinci yoğunlaştığı tanı alma döneminin yoğunlaştığı dönem budur. Diyor ki ya beni hamle buldu bu hastalık. Bir genç işte bu yaşta 15 yaşında 17 yaşında daha küçük yaşlarda da olabilir ama beni mi buldu? Bu hastalığın zaten ağırlıkta etkilediği popülasyon genç yaş grubu. O nedenle bunu bir şanssızlıkmış gibi ya da sadece kendi başına gelmiş bir büyük bir hani talihsizlik gibi. Tabii ki zor bir süreç, kronik bir hastalık, kesin bir tedavisi olmayan bir hastalık grubu, ömür boyu takip, tedavileri gerektiren bir şey ama sadece çok nadir olan, sadece onu bulmuş bir hastalık değil. Hele hele modern çağda gün geçtikçe sıklığı artan bir hastalık grubu her ikisi de.
1: Kansere dönme ihtimali var mı hocam?
0: Elbette. Özellikle 8-10 yılı geçmiş ülseratif kolitte Crohn dahil edilmiyordu ama aynı şekilde Crohn kolitinde yani kalın bağırsağı tutan Crohn hastalarında kolon kanseri riski bariz bir şekilde artmıştır. O nedenle de 8-10 yıllık hastalık sürecinden sonra biz yıllık sürveyans dediğimiz takip kolonoskopilerini bu hastalarda yapıyoruz. Örneklemeler alıyoruz, biyopsiler alıyoruz. Yani bir kanser açısından risk arttığı için onun yönetimi konusunda en önemli şey erken tanıdır. Yani bu normal kolon kanserinde de bu hasta grubunda da kolon kanseri riski artmıştır bu hasta grubunda.
2: Peki bu iki hastalığın farkı nedir? Crohn hastalığının ve ülseratif koliti.
0: Crohn hastalığı ağızdan anüse kadar, makat çıkışına kadar olan tüm sindirim sistemi segmentlerinde, organlarında hastalık yapabilen bir özelliğe sahip. Ülseratif kolit ise sadece kalın bağırsakta hastalık yapar. En temel fark budur. Birincisi bu. İkinci temel fark, önemli fark, ülseratif kolitte o enflamasyon dediğimiz o yangısal durum bağırsağın o iç mukoza dediğimiz yüzeysel tabakasındadır. Enflamasyon, hasar. Crohn hastalığında ise bağırsağın tüm katlarını tutan bir ülser oluşturur. Yani Crohn hastalığındaki ülserler daha derin, tam kattır. Ülseratif kolitte ise daha yüzeyel ve mukozal alanına sınırlıdır. Tabii ki bununla ilgili yeni yayınlar var. Ülseratif kolitin aslında mukoza ile beraber submukozayı da etkilediğine dair, o bölgede de enflamasyonun arttığına dair kanıtlar da var, çalışmalar da var. Artık sadece mukoza değil ülseratif kolit. Ama tüm katmanları etkilemiyor. Demek ki derin ülseratif kolit. Üçüncü temel fark şudur. Crohn hastalığı genellikle rektum dediğimiz kalın bağırsağın son kısmında daha nadir kendini gösterir. Yaklaşık %3'lük bir hasta grubunda rektum tutulumlu kronu. Ülseratif kolit ise tam tersi. Rektumdan başlayarak yukarıya doğru yayılır. Bu üç tane temel fark bu ikisinin ayrımında bizim için yol haritasını oluşturur.
1: Ne belirtiler olunca bunlardan şüphelenmek lazım?
0: Benzer klinikler olmakla birlikte Crohn hastalığında asıl dominant yani baskın olan şikayet karın ağrısıdır. Ve ishalin eşlik ettiği karın ağrısıdır. Karın ağrısı da özellikle daha sık olarak söylüyorum. Sağ alt kadran dediğimiz bu apandisit bölgesinde olan ağrı bölgesi Crohn hastalığının yaklaşık %50'si o bölgede kendini gösterdiği için, o bölgeyi sevdiği için sağ alt kadran ağrısı hele hele yemekten yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sonra ortaya çıkıyorsa, ağrının şiddeti gün geçtikçe artıyorsa, ağrıyla beraber bulantı gibi şikayetler, ishal, geçmeyen ishal, yavaş yavaş iştahsızlık, kilo kaybı gibi semptomlar varsa bu biraz kronu daha ön planda düşündürür. Ülseratif kolitte ise tipik olan şudur, kanlı böyle iltihaplı, mukus dediğimiz iltihaplı ishal. Yani dışkının şekli kaybolmuş, içerisinde kirli kan görüntüsü, böyle kirli iltihaplı mukus dediğimiz kanlı mukuslu ishal. Bu dışkılama sayısı günde 3 de olabilir, 5 de olabilir, 10 da olabilir. Aktif hastalıkta bu 20-30'ları bulan günlük dışkılama sayısı olabiliyor. Bunlardaki ağrı Crohn kadar dominant, baskın bir şikayet olmamakla birlikte genellikle tam tersi işte sol alt kadran dediğimiz kalın bağırsağın son kısmının yansıması olan sol alt tarafta ağrı ve hassasiyet kendisini gösterir. Tabii ki Burada bu klinik, yani Crohn hastalığı, ishal, karın ağrısı ve işte bağırsaktaki daralmaya bağlı bulantı, bazen ilerlerse kusma. Bunlar olmakla birlikte bunlar farklı hastalıklarda da ortaya çıkabildiği için tanıdaki izleyeceğimiz yıl o nedenle çok çok önemli. Öncelikli olarak ben özellikle asistanlığımın, yan dal asistanlığımın başından itibaren inflamatuvar bağırsak hastalıklarıyla ilgilenen bir hekim olarak söylüyorum. Bir, ekart etmemiz gereken enfeksiyonun oluşturduğu bir bağırsak enflamasyonu mu? Bunu bir ekart etmek gerekiyor. Yani hastalar bazen gereksiz yere uzun süre antibiyotik de kullanarak da gelmiş oluyor bize. Bir enfeksiyonu ekart etmemiz lazım. Çünkü niye? Benzer tabloyu taklit edebiliyor. Enfeksiyon dediğimiz zaman Crohn için şüphelendiğimiz enfeksiyon nedenleriyle ülseratif kolit için olanlar birbirinden çok çok farklı. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu genellikle dışkı tahlillerinde özellikle bunların mikroskopik incelemesinde, kültüründe bazı özel laboratuvar testleriyle, kan tetkikleriyle enfeksiyona bağlı bir hastalık mıdır diyerekten bunu bir ekarte ediyoruz öncelikle. Ondan sonra eğer biz Crohn ya da ülseratif kolitten şüpheleniyorsak tanıda endoskopik değerlendirme çok önemli. Yani gireceğiz, o hasarı göreceğiz, hasarlı bölgeden biyopsi alacağız, bunun patolojik incelemesi olacak ve oradan gelen bilgiler. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü nedir? Kanda bazı değerler enfeksiyonda olduğu gibi burada da yükselme eğilimindedir. Akut faz dediğimiz sedimentasyon, CRP, artık bunlar o kadar toplum tarafından da biliniyor ki onun için rahat kullanıyorum. CRP dediğimiz bu değerler yükselir. Artı bazı daha spesifik özgül laboratuvar testleri var. Onlara girmek istemiyorum. Şimdi bunlarla beraber endoskopi, kan tetkiki, dışkı değerlendirmesi, radyolojik görüntüleme. Özellikle radyolojik görüntülemeyi daha çok Crohn hastalığında kullanıyoruz. Neden? Crohn hastalığının ince bağırsaklara tutucu, etkileyen tutma özelliği olduğu için oraları biz MR enterografi, tomografi gibi yöntemlerle görüntülüyoruz ki biz endoskopide iç kısmını görüyoruz. Ama MR, tomografi, ultrason özellikle yaygınlaştı, artık çok kullanıyoruz. Bunlar kesitsel dışarıdan gösterdiği için bağırsak dışındaki anormalliklere de bize yansıtıyor. Onun için bütün bunları bir araya getirerek tanı koyduğumuz, yani şöyle bir şansımız yok. Şu testi yapalım, Crohn musun? Crohn. Maalesef, keşke böyle olsaydı. Ya da şu testi yaptık, bunu bulduk, sen ülseratif kolitsin. Biz tamamen klinik bütün verileri bir araya getirip analiz edip bu şekilde tanı koyuyoruz. Ve gerçekten burada sık eleyip sık dokuyoruz. Ömür boyu bir etiketle yaşayacak. Crohn diyeceğiz ömür boyu. Ülseratif kolit diyeceğiz ömür boyu. Kesin bir tedavisi yok çünkü kesin nedeni bilinmiyor. Yani genetik yatkınlık var, çevresel faktör diyoruz ama net bir hastalık sebebi olmadığı için bunun da net bir tedavisi yok. Fakat güncel gelişmeler bu hastalıkların tedavisinde çok ciddi mesafe kat etmemizi tabii ki sağladı. Ve biyolojik ilaç dediğimiz yeni jenerasyon tedavi yaklaşımı burada bir köşe taşı oluşturdu. Ciddi bir bize level, seviye atlattı bu hastalık grubunun tedavisinde. Ben isterseniz sorularla aşayım olayı.
1: Bu tür mide bağırsak hastalıklarına yakalanan kişiler hep her zaman bir beslenmeyi sorar. Nasıl beslenelim diye sorar hocam. Yani hangi gıdalardan uzak durması lazım? Hangi gıdaları alması lazım bunların?
0: Şimdi hem ülseratif kolit için hem Crohn için çok spesifik özgül bir beslenme tarzından bahsetmek çok zor. Fakat biz tedaviyi nasıl bireyselleştiriyorsak burada da beslenmeyi de bireyselleştiriyoruz. Hastalığın aktif dönemindeki beslenme tarzıyla iyileşmiş semptomları, enflamasyonu baskılanmış bir hastadaki beslenme dönemi birbirinden çok farklıdır. Yapılan çok büyük hatalardan birisi şudur. Özellikle onu söylemek istiyorum. Daha çok bu Crohn hastalığında yapılıyor. Şimdi toplumda belirli bir oranda laktoz intoleransı vardır zaten. Yani herkeste Crohn hastalığı olmasa da bu toplumun belirli bir oranda azımsanmayacak kadar laktoz intoleransı var. Crohn hastalığı tanısı konduğu andan itibaren hastalarda süt ve süt ürünlerini kısıtlama gibi bir eğilim var. Bu diyetisyenler tarafından da, diyetisyen arkadaşlar tarafından da, hekim arkadaşlar tarafından da. Ben genellikle şu şekilde, süt ve süt ürünlerini tükettiği zaman bir Crohn hastası şişkinlik, gaz, hazımsızlık gibi bir semptomlara sebep oluyorsa bu Crohn hastalığının oluşturduğu mukozal hasar nedeniyle de bir laktoz intoleransı gelişebilir. Zemininde de bir laktoz intoleransı olabilir. Bunları da kısıtlıyorum. Diyorum ki özellikle şu tedavi sürecinde

0: bunları azaltalım, laktozsuz beslenelim diyorum. Ama hastanın iyileştikten sonra bunlara tekrar başlıyorum. Çünkü neden? Çünkü bunlar bizim için çok kıymetli kalsiyum kaynakları, yani besin kaynakları. Bunları tamamen çıkartmak da doğru değil. Bir tarafı yaparken bir tarafı bozmamak lazım. İkincisi, özellikle ülseratif kolitte de, Crohn hastalığında da, akut dönemde, hastalığın alevli döneminde çiğ yiyecekleri bir müddet ara verdiriyorum. Bununla ilgili. Bunun sebebi de şu: çünkü bunlar lifli yiyecekler, sindirim sisteminde daha az sindirilerek dışkıyla atıldığı için ve bir kitle etkisi oluşturduğu için orada dar olan, yaralı olan bölgeden geçerken hastanın semptomlarını biraz daha alevlendirebiliyor. Enflamasyonu artırabiliyor. O dönemde sebze yiyeceklerini daha iyi haşlanmış, daha iyi pişmiş çiğ yiyeceklere bir müddet ara verme şeklinde sıvının artırıldığı, yani su tüketiminin artırıldığı. Ama bu dönemde neler yasaklıyoruz? Yine dondurulmuş yiyecekler, fast food tarzı yiyecekler, asitli içecekler, bu tür şeyleri diyoruz ki bunları mümkün olduğunca, kızartma, aşırı baharatlı, yağlı, bu yiyeceklerden bir müddet uzak durun. Baharatlı yiyecek hani çok çok kötü. Ya baharatların her birisinin kişide oluşturduğu etki de farklı. Kekik de bir baharattır, nane de bir baharattır, kimyon da bir baharattır. Karabiber de kırmızı biber de. Şimdi bunların o sindirim sisteminde kekik bağırsaklardaki spazmı, nane spazmı azaltmak için insanların kaynatıp içtiği şeyler. Demek istediğim şu: çok özel diyetimiz yok. Tamamen aktif döneme göre, hastaya göre, ama beslenmede dikkat edilmesi gereken, özellikle Crohn hastalığında, emilim bozukluklar oluyor. Vitamin eksiklikleri, mineral eksiklikleri, protein kaybı, bunların hastaya özgü olarak takviyelerinin verilmesi lazım. İhmal edilmemesi gereken daha çok bu tür takviyeler alması.
1: Son birkaç dakikamız, son olarak şunu eklemek ister misiniz? Geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk. Belirli bir saatten sonra yemek yenilmemesi, daha doğrusu uykudan birkaç saat önce diyelim, ve çiğneme konusunda verebileceğiniz tavsiyeler var mı?
0: Çiğneme sindirimin anahtarı, başlangıcı ve hızlı yemek yemek, az çiğneyerek yutmak zaten en baştan itibaren sindirim sistemimizi bir gereksiz bir yükle karşı karşıya bırakmak. Özellikle fonksiyonel hastalık dediğimiz bir hastalık grubumuz var. Bunların en sık semptomu da sık geğirmedir mesela. Sık geğirmeyle gelen hastaları sorguladığım zaman büyük bir çoğunluğu hızlı yemek yiyerek, az çiğneyerek yuttuğunu ifade eden. Şimdi siz tam öğütülmemiş bir yiyeceğe yuttuğunuz zaman, bir de hızlı yutuyorsanız, hava, yuttuğunuz hava miktarı daha fazla oluyor. Zaten normalde de sindirim sistemimizdeki gazın %70'i bizim ağızdan aldığımız, yuttuğumuz havadır. Siz bu oranı daha çok artırdığınız zaman bağırsaklarınızdaki gaz miktarı da artar, midedeki gerilme, sık geğirme gibi semptomlarınız daha fazla olur. Onun için de hızlı yemek yeme doğru bir şey değil. Artı şöyle bir şey daha var: hızlı yemek yerseniz doyma sürenizi, beyninizin algılama süresinden daha önce çok miktarda tüketmiş olursunuz. Ama siz onu yayarsanız yavaş yavaş o doyma hissi beyne sinyallerini ulaştırmış oluyor. Özellikle bu 20. dakikadan sonra uzatırsanız daha az yemek yersiniz. Daha erken, az miktarda doymuş olursunuz. Sindirim sisteminin sağlıklı başlangıcı, iyi çiğneyerek, daha küçük lokmalarla, acele etmeden yenilen yemektir.
1: Son olarak sigara içme konusunda ne diyorsunuz?
0: Crohn,
1: Etkisi var mı?
0: özellikle Crohn ülseratif kolitte çok taban tabana iki tane zıt etkisi var. Crohn hastalarında birinci şartımız, sigara içiyorsa sigarayı bırakması. Komplikasyonu artırıyor, tedavi direnci, hastanın gerçekten bütün verdiğimiz emekleri, hastanın da çabalarını boşa çıkaran çok önemli, olumsuz bir faktördür sigara. Ama ülseratif kolitte bunu topluma söylemek hiç uygun bir şey değil. Yani sanki sigarayı burada ülseratif kolitte. Ama sigara ülseratif kolitte, Crohn'da olduğu gibi bir olumsuz etkisi yok. Hatta sigara bırakmış hastalarda tanı koyduğumuz alevlenme, ilk atakları da görüyoruz. Ama bu kesinlikle şöyle anlaşılmasın: sigaranın getirdiği zararlar, oluşturduğu riskler ve sigaradan dolayı ülseratif kolitin alevlenmesi ya da ülseratif kolit süreci kıyaslanamayacak kadar sigara aleyhine düşünmesi gereken bir durum. Yani Crohn'da çok farklı. Tamamen kestiriyoruz. Ülseratif kolitte sağlığınız için diyoruz. Sigarayı bırakın diyoruz. Yani ama ülseratif kolitten dolayı bırakın gibi bir spesifik öneri yapamıyoruz maalesef. Bilimsel veriler bu şekilde. Çünkü nikotin tedavileri falan çok denenmiş ülseratif kolitte. Bantlar, o ataklarda nikotinli lavmanlar, şunlar bunlar. Ama bunların hiçbirisi bir uzun vadeli, kalıcı, düzgün bir tedavi olarak oturmuş tedaviler olamamıştır. Onun için biz öyle bir öneride bulunamıyoruz.
1: Gece uyumadan önce akşam yemeğini kaç saat önce bitirelim hocam? Son olarak
2: Hocam
1: size
2: en
1: soralım.
2: fazla 7'de 8'de kesmek lazım. 7'de 8'den sonra mideyi rahat bırakın. Şimdi gece de geç yatmaya gerek yok zaten. 9-10 gibi eski alışkanlıklara devam ederseniz yani 200 yıl önceki, 500 yıl öncekine bu aralar tarihe meraklıyım da en güzel onlar.
0: 10'da 3 arası.
1: Evet.
0: Melatoninin en üst düzeye dalgalanıp çıktığı ve vücudun kendini onarım süreci 10 gece 3 arası. Siz bunu kaydırırsanız uyku gerçekten uyku da çok önemli. Yani diyoruz ya günümüzün hastalıkları uykusuzluk, obezite, kötü beslenme bunların hepsi gerçekten o kadar çok zarar veriyor ki ve biz farkında değiliz. İbrahim hocamınkine ek olarak şöyle yani bu gece vardiyası, koşturmaca, eve geç gelme, yaşam tarzımızı değiştiğimiz için ben genellikle şöyle söylüyorum. Hani ne kadar erken akşam yemeğini kapatırsanız o kadar iyidir ama en geç 3 saat önce kesin diyorum. 3 saat. Yani ondan daha aşağısında midenizde bir şeyler kalarak yatağa girmiş olursunuz diyerekten hastalara bu tavsiyede bulunuyorum.
1: Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sayın dinleyenlerimiz. Evet, Doktor İbrahim Ersoy her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırladı. Konuk doktorumuzsa iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Arhan'dı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim. Yine söylüyorum, sağlık ihmale gelmez.
1: Umuyoruz ki paylaştığımız bilgiler, tavsiyeler ve uzman görüşleri gününüze sağlık ve enerji katmıştır. Yüzünüzden gülümseme, bedeninizden sıhhat eksik olmasın. Hoşça kalın.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir dönemin müziğini anlamak için bazen tek bir şarkı yeterlidir. Kaset kapağına bakınca hatırlanan bir yaz, televizyon ekranında dönen bir klip ya da ilk notası duyulduğunda ezbere söylenen bir nakarat. Pop müziğinin en üretken yıllarından seçtiğimiz eserlerle yine birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bugün yalnızca şarkıları değil, o şarkıların doğduğu albümleri, dönemin müzik anlayışını ve hafızalarda kalan ayrıntıları da birlikte hatırlayacağız. 1999 yılının sonbaharında yayımlanan Seni Seviyorum, Bora Özsoprak'ın ilk stüdyo albümüydü. Pop müziğin elektronik düzenlemelere yöneldiği bir dönemde albümün akustik gitar ağırlıklı yapısı farklı bir çizgi oluşturdu. Dinleyiciyle ilk buluştuğu günden itibaren özellikle canlı performanslarda büyük ilgi gören Akdeniz Geceleri sanatçının konser repertuarından yıllarca çıkmadı. Programımızın ilk şarkısı geliyor. Akdeniz Geceleri.

albümün kaderini bazen ilk klip belirler. 1995 yılında yayımlanan Kolay Kolay albümünün çıkış şarkısı Alavere Dalavere yalnızca ritmiyle değil, rengarenk kostümleri, mizahi oyunculuğu ve hareketli bir kurguyla hazırlanan klibi sayesinde geniş ilgi gördü. O günlerde televizyon ekranlarında en sık karşılaşılan pop videolarından biri haline gelen şarkı, Jale'nin kariyerindeki önemli kilometre taşlarından biri oldu. İlk olarak bu enerjik parçayı dinliyoruz. Alavere Dalavere.

Bazı albümler adını taşıyan şarkıyla hafızalara kazınır. Kolay Kolay çıkışının ardından radyoların en çok istek alan parçalarından biri oldu. Akılda kalan nakaratı ve yalın düzenlemesi sayesinde albümün en uzun soluklu eserlerinden biri haline geldi. Aradan geçen yıllara rağmen Jale'nin sahne repertuarında yerini koruyan şarkılar arasında bulunuyor. Albümün adını taşıyan eser geliyor. Kolay Kolay.

Türk pop müziğinde iki kardeşin aynı projede buluştuğu albümler çok fazla değildir. Ajlan ve Mine Büyükburcu'nun 1993 yılında yayımlanan ilk albümü iki farklı ses rengini doğal bir uyum içinde buluşturdu. Albüm yayımlandığında eleştirmenler özellikle vokal birlikteliğine dikkat çekmişti. Ne yazık ki Ajlan Büyükburcu'nun genç yaşta aramızdan ayrılması bu yolculuğu kısa sürdürdü. Ancak şarkılar dinleyicinin belleğinde yaşamaya devam etti. Şimdi o albümün sevilen eserlerinden biri geliyor. Aşk olsun.

Gösterişli prodüksiyonların ilgi gördüğü yıllarda sadeliği tercih eden çalışmalar da vardı. 1994 yılında yayımlanan Aylin Livaneli albümünde yer alan Bana Müsaade, güçlü orkestrasyon yerine şarkının duygusunu öne çıkaran düzenlemesiyle dikkat çekti. Klibinde de aynı anlayış benimsendi. Doğal mekanlar ve yalın görüntüler müziğin önüne geçmeden eseri tamamladı. Sözü şimdi bu zarif yoruma bırakıyoruz. Bana müsaade.

Bir şarkının ömrünü bazen listelerde kaç hafta kaldığı değil, yıllar sonra bile istenmeye devam etmesi belirler. Hazal'ın seslendirdiği Elden Yar Olmaz, popla arabesk tınılarını dengeli biçimde buluşturan çalışmalardan biri oldu. Özellikle Radyo İstek programlarında uzun süre yer alması, şarkının geniş bir dinleyici kitlesi tarafından benimsendiğinin en önemli göstergelerinden biriydi. Hazal'dan geliyor. Elden Yar Olmaz.

Şarkılar arasında dolaşırken bazen bir albüm kapağı gözümüzün önüne gelir. Kimileri de daha ilk notasıyla hangi döneme ait olduğunu hemen hissettirir. 1996 yılında yayımlanan Gittin Gideli, Erdal Çelik'in müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Albüme adını veren bu eser, yalın düzenlemesi ve abartıdan uzak yorumuyla öne çıktı. Dönemin romantik pop anlayışını yansıtan şarkı, radyolarda sıkça yer bulurken, konserlerde de dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği eserlerden biri haline geldi. Şimdi o şarkıyı dinliyoruz. Gittin Gideli.

Bir sanatçının ilk albümü çoğu zaman dinleyiciyle kuracağı ilişkinin de başlangıcıdır. 1999 yılında yayımlanan İbreti Alem, Emre Altuğ'un müzik dünyasına yaptığı ilk çıkıştı. Albümde pop müziğin ritmik yapısı, funk etkileriyle bir araya getirildi. Aynı adı taşıyan şarkı için hazırlanan klipte dans koreografileri ve hızlı kurgu tercih edilmiş, o yılların hareketli pop estetiği ekrana taşınmıştı. Bu kez tempoyu biraz yükseltiyoruz. İbreti Alem.

İstanbul, bestecilere ve söz yazarlarına yıllardır ilham veren şehirlerden biri. Kimi zaman boğaz, kimi zaman eski bir sokak, kimi zaman da bir semt şarkıların başrolüne dönüşüyor. Melis Sökmen'in seslendirdiği Maçka, adını İstanbul'un köklü semtlerinden alıyor. Caz tınılarını pop müzikle buluşturan düzenlemesi, şarkıyı yayımlandığı dönemde benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biriydi. Sakin

sanatçıyı bazen sesiyle, bazen de sahneye taşıdığı kimliğiyle hatırlarız. Bendeniz'in Siyah Gözlükleri 1990'lı yılların en akılda kalan sahne imzalarından biri oldu. Ancak onun müziğini kalıcı kılan yalnızca bu görüntü değildi. Müjdeler Ver, duygusal anlatımıyla sanatçının repertuarında ayrı bir yer edindi. Klibinde tercih edilen yakın plan çekimler ve sade dekor kullanımı dikkati tamamen şarkının sözlerine

Bazı ilk albümler yalnızca başarılı bir başlangıç değil, uzun yıllar sürecek bir müzik yolculuğunun da habercisi olur. 1995 yılında yayımlanan Hazırım, Candan Erçetin'i geniş kitlelerle buluşturan ilk stüdyo albümüydü. Albümde yer alan eserler, pop müziği Akdeniz ve Balkan ezgileriyle buluşturan yaklaşımıyla dikkat çekti. Sevdim, sevilmedim, yalın

2000'li yılların eşiğinde yayımlanan Vay Başıma Gelen Banu Zorlu'nun müzik dünyasına yaptığı dikkat çekici başlangıçlardan biri oldu. Şarkının klibi, canlı renkleri, hareketli dans sahneleri ve yüksek temposuyla dönemin pop video estetiğini yansıtan çalışmalar arasında yer aldı. Yaz ekranlarında sıkça izlenen bu klip, şarkının kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı. 90'lar rüzgarını bu enerjik parçayla noktalıyoruz. Vay başıma gelen.

Sevgili dinleyiciler, bugün kasetlerden CD raflarına uzanan müzik yolculuğunda birbirinden farklı albümlerin izini sürdük. Kimi zaman bir klibin renkli dünyasına konuk olduk, kimi zaman ilk yayımlandığı gün büyük heyecan yaratan şarkıları yeniden dinledik. Müzik değişiyor, kayıt teknolojileri yenileniyor, yıllar birbirini kovalıyor. Ama iyi bir şarkı, ilk dinlediğimiz gündeki duygusunu korumayı başarıyor. Belki de bu yüzden aradan geçen onca zamana rağmen bu eserler hala bizimle. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'nın bu bölümünün sonuna geldik. Bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yine pop müziğinin iz bırakan albümleri, unutulmayan şarkıları ve o şarkıların ardındaki küçük ama ilginç hikayelerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkat çekti. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'da Mekke'yi hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrımızı yineliyoruz ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye ile terörün gündemden tamamen çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. İç cephesini sağlamlaştıran Türkiye, uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olacaktır dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artan etkisine de dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu söyledi. Ukrayna'nın güvenlik ve refahı ile birlikte Karadeniz'de ve coğrafyamızda kalıcı barışın tesisine büyük önem atfediyoruz dedi. Ukrayna Milli Günü resepsiyonuna katılan Bakan Işıkhan, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileri taşınacağını belirtti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'da temaslarda bulundu. Kalın bazı bakanlarla ve mevkidaşıyla görüştü. Cumhuriyet Halk Partisi, mutlak buddan davasına ilişkin temiz başvurusunu geri çekti. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuyu değerlendiren parti sözcüsü Müslüm Sarı, kongrelerin ve kurultayın önünde engel kalmamıştır dedi. Kararın kısa süre içinde kesinleşmesini beklediklerini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA'da gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında ortalamayı yükselten tek OECD ülkesiyiz dedi. Bakan Tekin, bilgiyi kullanabilmeyi öğreten yeni bir eğitim modeline geçildiğinin de altını çizdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik güvenliğinin yalnızca bir kural meselesi olmadığını, aynı

parçası olarak görülsün dedi. Kamu personeli seçme sınavına Şanlıurfa'da giren 392 aday için yeni sınav kararı verildi. ÖSYM'nin incelemesi sonucunda 22 salonda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. 392 aday için eşdeğer sınav yapılacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne atıf yapılan bölümlerle olası FETÖ mesajları bilirkişi tarafından incelenerek savcılığa raporlanacak. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, dizinin 3 senaristinin ifadeleri alınmıştı. İstanbul Avcılar'da kontrolden çıkan servis minibüsü önce seyir halindeki otomobile ardından yol kenarındaki duvara çarptı. Minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Gazze şeridinde İsrail saldırılarında hasar alan bir bina çöktü. Gidecek yeri olmadığı için hasarlı binaya sığınan 17 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 70 kişi de enkaz altında. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. Husiler iddiaları yalanladı, kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. Washington-Tahran hattında gerilim sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD İHA'sını daha düşürdüğünü duyurdu. Tansiyon yükselirken İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'e gitti. ABD'de ise İran'la ilgili kararları sebebiyle Savaş Bakanı Hegseth'in azledilmesi için Temsilciler Meclisi'ne tasarı sunuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisini ve batılı heyetleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Moskova'dansa Avrupa'ya savaş uyarısı geldi. Sahada da hareketlilik devam ediyor. Rusya iki kente saldırdı. Ukrayna'da petrol rafinerisini vurdu. Haberleri dinlediniz.

Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Çok dikkatli dinleyenlerimiz hatırlayacaklardır efendim. Geçtiğimiz hafta Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği'nin de Genel Başkan Yardımcısı, benim çok kıymetli büyüğüm, ağabeyim Doktor Erhan Ekmen'le birlikte orman yangınlarını konuşmuştuk. Ve özellikle gerçek anlamda orman yangınlarıyla mücadelenin ne zaman başlaması gerektiğini, önlemleri, müdahaleyi, müdahalenin kritik noktalarını, yangın risklerini, ilk yangın çıktığı anın neden bu kadar kritik olduğunu, filomuzu söndürme uçağı yapmayı, pilot

0: üstadımdan bir kez daha rica ettim. Bu iki ana başlığı konuşmak üzere tekrar birlikteyiz. Erhan Bey hoş geldiniz, şeref verdiniz üstadım tekrar.
1: O şeref ve onun bize ait özellikle Türkiye Ziraatçılar Derneği, Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği adına izleyenlerimizi saygılarımızla selamlıyoruz. Umarım bize düşen görev halkı, kamuoyunu doğru, tarafsız ve bilimsel bir şekilde bilgilendirmektir. Sayenizde bu hizmetimizi yerine getirebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Naçizane geçtiğimiz haftaki yayını da özetlemeye gayret gösterdim. Dinleyenlerimizin ilgisi için çok teşekkür ediyorum. Size de sağ olun, var olun efendim. Şimdi dilerseniz biraz medyaya geçelim. Dolayısıyla bu iki programın birbiriyle bir bütün olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Şimdi medyanın özellikle orman yangını haberlerinde hangi kavramları ve hangi aşamaları daha fazla anlatması gerektiğini bir sormak istiyorum. Kamuoyunun yangın öncesi önlemler konusunda bilinçlenmesinde medyanın nasıl bir sorumluluğu var? Merak ettiğim bir konu bu. Geçtiğimiz hafta da söylemiştik, yani biz aslında orman yangınları ile ilgili doğru bilinen yanlışları biraz burada vurgulamak istiyoruz. Medyada orman yangınlarıyla mücadele ile ilgili yapılan haberleri, yani siz bir gazetecisiniz, yazarsınız aynı zamanda, bu haberlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda az önce sorduğum soruların da eşliğinde bilgilerinize, görüşlerinize ihtiyacımız var programın ilk dakikalarında. Buyursunlar efendim.
1: Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği'nin sizin de içinde bulunduğu bir grupla hep beraber yaklaşık 15 yıl önce kurduk. Amacımız toplumda tarımla ilgili, çevreyle ilgili, ormanla ilgili yapılan hatalı, yanlış ya da eksik bilgilerin doğrularını paylaşabilmek. Ve maalesef şu günlerde yine medyada ormanla ilgili verilen haberlerin çok net olmadığı ya da tam da doğruyu yansıtmadığını görüyoruz. Maalesef alışılageldiği üzere hep bir haber ancak felaket oluştuktan sonra medyaya yansıyor. Ve felaket haberleriyle kamuoyuna çıkartılıyor. Ve bunlar da verilirken bazı teknik kelimeler yanlış söylenilerek kamuoyu bilerek ya da bilmeden yanıltılıyor. İşte burada bu durumun düzeltilmesi gerektiğinin artık altını çizmek gerekiyor. Televizyonlarımızı açıyoruz. Sadece uçak ve helikopter sayısının anlatıldığı, arkada da ateşe elinde küçük bir dalla vuran ya da bir hortumla ateşe su döken insanların çabalarının gösterildiği olaylar yangınla mücadele ediliyor. Yani. Bu aslında büyük bir haksızlık. Orman Genel Müdürlüğü'nün insan personeli, orada çalışan kişiler canla başla bir sürü iş yaparken mücadele açısından yapılması gereken işlerle ilgili başlıyor.

0: yapılması herkes açısından aslında bir haksızlık. Çünkü ateş, geçen hafta söylediğimiz gibi, yangın olmadan önce yapılan işlerin tamamına, tedbirlere mücadele denir. Ona rağmen yine de yangını oluşturacak bir ateş çıktıysa bunun söndürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalara müdahale denir.
1: Müdahale
0: Ama
1: denir, evet.
0: yangın çıktıktan sonra yapılan her şeysi artık palyatif müdahalelerdir. Burada yanlış bir jargonla mücadele diye anlatmak aslında noksan bir haberciliktir. Gerçekten de topluma yanlış anlatılmaktadır. Ama şu var. Çok uzun yıllardan beri sizler, bizler, başka bir sürü hem teknik gazeteci arkadaşlar ya da yayıncı arkadaşlar ya da bu işin uzman olup bizim kendi programlarımızda çıkartıp anlattırdığımız uzmanlar bu işin nasıl yapılması gerektiğini, doğrusunu defalarca anlatmasına rağmen bu durum tekrarlıyor olması aslında can sıkıcı olan. Yıllardır orman bölgelerinde yangının çıkmasıyla ilgili hangi tedbirlerin nasıl alınabileceği önleyici tedbirler defalarca anlatılmıştır. Asıl bunlar keşke televizyonlarda yayına getirilse de bunlar anlatılsa, nasıl engellenmesi gerektiği, bunlardan kimlerin nasıl sorumlu olduğu, bu sorunların yanı sıra bölgedeki vatandaşların da bunlara nasıl katkıda bulunacağı kamu spotlarıyla ya da buna benzer şeylerle anlatılabilse.
1: Ki
0: Evet, tekrar
1: zamanında daha çok vardı değil mi üstadım bu kamu spotları?
0: eskiden çok daha fazlaydı geçmiş dönemlerde. Fakat son dönemlerde nedense iki kişinin mangal yapmasından, dikkatsiz bir kişinin işte izmarit atmasından ya da çiftçinin anız yapmasından kaynaklı. Yani vatandaş kaynaklı bu yangınların çıktığı ile ilgili intiba oluşturan kamu spotları var. Ama işin aslı öyle değil. Yangınların %90'ı insan eliyle oluyor. Geçen hafta da belirtmiştik. Ama insan eliyle oluşan bu yangınların da %90'ı bu yerlerle, ara kesitlerle ilgili tedbirlerin alınmamasından, vatandaşın yüzünden kaynaklanan yangınlar aslında bütün yangınların içinde belki %5 bile değil. O zaman biz yangının çıkmasıyla gerçek sebeplere yoğunlaşıp oralarla ilgili tedbirlerin nasıl alınması gerektiğine anlatan haberler yapmalıyız. Bu konuyla ilgili kamu kurumlarının teşvik edilmesi, onlara desteklerin sağlanması ile ilgili yayınlar yapmalıyız. Yine de yangın çıkarsa, yangın anında soğutma işlemi nasıl yapılır? Bölge nasıl tahliye edilir? İnsanlar nasıl kurtulur? Aslında orman yangını bir canavar şeklinde çok tehlikelidir ve acil kaçınması gereken bir felakettir. Kaçış yolları nasıl bulunmalıdır gibi programlar çekmeliyiz. Biz bütün bunları anlatmamıza, sizler bunları anlatmanıza, bir sürü kişi bunları söylemesine rağmen hala bugün hep aynı basma kalıp kelimelerle, basma kalıp görüntülerle ve yanlış jargonlarla bu habercilik maalesef sürüp devam ediyor. Bunu nasıl düzeltiriz? İşte böyle programlarda halkımızı bilinçlendirerek gördükleri şeyin değil aslında gerçeğin daha farklı olduğunu anlatarak bilgilendirme programları yapılarak umuyorum ki zaman içinde bu sorunumuz giderilecek.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Harika bir özetti. Hem teknik anlamda yapılan medya yanlışlarını hem de gerçekten bu yapılan haberlerin zihinlerimizdeki algı, kamuoyunu yönlendirmenin bize getirdiği noktaları ve tabii ki de çözümleri de çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. İşte profesyonellikte kıymetli üstadım böyle bir şey. Şimdi lütfederseniz gelelim hem orman kooperatiflerimize hem de orman köylülerimize. Şöyle başlayalım. Orman köylülerinin yani yangınların önlenmesi ve ilk müdahalede nasıl bir rolü olabilir? Gerçi geçtiğimiz hafta yaptığımız yayında biraz çıtlattınız ama bu bölümde biraz daha açmakta fayda var. Bir de bölgeyi çok iyi tanımalarının orman köylülerinin nasıl bir avantaj sağladığını düşünüyorsunuz efendim?
0: Öncelikle şuradan başlamak lazım. Orman köylülerimiz bütün toplumumuz içinde en az gelire sahip

0: olan kesimdir. Çünkü onların üretim kaynakları ve gelir kaynakları orman içinde çok kısıtlı kaldığı için hayatları ve refah düzeyleri de maalesef toplumun diğer kesimlerinden daha düşük. O yüzden ormanda yaşayan kişiler, orman köylüleri, ormanlarına göz bebekleri gibi bakmakta ve zaten çok uzun nesillerden beri yaşadıkları bu bölgenin her şeyine sahip çıkmaktadır. Bu çok önemli bir kriter. Yani bir başkası için uzaktan bakıldığında yeşil güzel bir alan, yeşil vatan diye düşünülen yer, orman köylülerinin hayatta kalmalarının tek yolu, tek çareleri. O yüzden de onların ormana sahip çıkmaları toplumun diğer kesimlerinden çok daha farklı. Bunun özellikle altını çizerek ortaya konulması gerekiyor. Bunun üzerine de bu köylülerin, bu insanların refah düzeylerinin arttırılması ile ilgili devletimiz zamanında anayasaya kadar girecek kanunlarla belirlediği destekleyici kararları vardı. Bu nedenle ormanlar orman köylüleri tarafından işletilmektedir. Ama bu işletim işi tek başına yapılamaz. Bunun bir grup halinde bir organizasyon olarak düzenli ekonomik açıdan da işletilebilmesi lazımdır. Bu işletilebilme konusunda da Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz her zaman köylerin yanında olmuşlar ama onlarla beraber bir de çok eski tarihlere dayanan orman emek gücüne dayalı orman kooperatifçiliğimiz.
1: Kurmuşlar.
0: Ve
1: Şimdi
0: bu orman buyurun.
1: estağfurullah. Kooperatif kısmına şöyle geçeceğim efendim. Çünkü burada sadece tamam yangınları konuşuyoruz ama yangınlarla doğrudan ilişkilendirmeyi siz de lütfederseniz birkaç dakika sonra yapalım. Bu orman kooperatiflerinin tarımsal amaçlı diğer kooperatiflerle farkını bir vurgulayalım. Yani bize bir orman kooperatifi hayal ettirin, ondan sonra geçelim, olmaz mı? Ormancılık
0: Tabii.
1: faaliyetlerine ilgili. Buyurun.
0: Orman amenajmanı ya da düzenlemesi denilen bir sistemle ormanlar sürdürülebilir olarak yaşatılır ve genişletilir, devam ettirilir. Bu teknik bir konudur. Orman mühendislerimiz ve Orman Genel Müdürlüğümüz bu işleri yürütmektedir. Ama bunun sahada uygulanabilmesi devlete verdiği emirle şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diyerek olmaz. O bölgede yaşayan, o bölgenin kendisi için tek çare olduğunu bilen insanlarla bunun sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi lazım. Yani doğru ağacın doğru yerde ya da doğru alanın doğru şekilde müdahalesiyle orman sürdürülebilir şekilde devam ettirilir. İşte bu noktada teknik işlerin sahada tam anlamıyla yapılabilmesi, bunun ekonomiye yansıtılabilmesi, ormandaki sadece ağaç ve kütük olarak düşünmeyin. Orada tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülmesi, toprak koruma ya da çevre koruma ya da su kaynaklarının temiz olarak kullanılabilmesi, bu sahaların yanlış turizm ortamlarına, madenciliğe ya da başka alanlara açılmaması ve buralardan korunmasıyla ilgili bütün tedbirlerin, yapılacak işlerin düzgün şekilde planlanabilmesi bütün dünyada kooperatifler tarafından yapılıyor.
1: Ya ne güzel ifade
0: Bu
1: ettiniz. Çok sağ olun gerçekten.
0: Bakın, kooperatifler Almanya'da da, Amerika'da da, Fransa'da da, Güney Kore'de de ormanların sahipleridir. Özel kooperatifçilik denilen bir şey, özel ormancılık denilen bir şey vardır. Bir zenginin bir dönüm, bir büyük alanı alıp orayı ormana çevirmesi değildir özel kooperatifçilik. Devletin dışında kalan yerlerin hatta devlet alanlarında kooperatifler aracılığıyla bilinçli ve bilimsel şekilde işletilebilmesine yönelik. Bu nedenle Amerikan Tarım Bakanlığı'nın altındaki Ormancılık Teşkilatı da kooperatifler aracılığıyla bu işleri yürütür ve yapar. Hep bahsediyoruz hani yerleşim yerlerinin içindeki yangına karşı ara kesitlerin açılması görevi, kontrollü yangınların yapılması görevi Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından kooperatiflere verilmiştir ve onlar kontrollü ateşlerle bu bölgelerin açılmasını, temizlenmesini ve müdahaleler olduğunda da ilk müdahalenin onlar tarafından yapılmasını sağlar. Biliyor musunuz dünyanın her yerinde hazır kuvvet yani orman yangınına karşı ordu, onlar ordu,
1: Ordu
0: army
1: gibi
0: olarak,
1: değerlendiriliyor, anladım.
0: army olarak, ordu olarak isimlendirilirler. İtalya'da da Fransa'da da onlar bu işlerle ilgili ordulardır. Sivil savunma ekipleri nasıl varsa bizim bildiğimiz bir tür sivil savunma ekibi gibi ordu olarak isimlendirilirler. Tam teçhizatlılardır, tam araç donanımlılardır ve zaten bölgeyi çok iyi yani yangını, ateşi ve odunu çok iyi bildikleri için ya yangına sebep olan yakıcı maddeyi ne zaman, ne şekilde, nasıl müdahale edebilecekleri, yangın oluşmaması için hangi tedbirin hangi bölgede, hangi çukurda, hangi tepede, hangi düzlükte nasıl olması gerektiğini o bölgede en iyi onlar bilirler ve onlar uygularlar. O
1: Peki
0: yüzden
1: üstadım, çok
0: buyurun.
1: özür diliyorum, çok özür diliyorum.
0: Buyurun,
1: Unutmayınız
0: buyurun.
1: lütfen. Şimdi orman kooperatiflerini yalnızca hani ormancılık faaliyetlerini emek sağlayan yapılar olmadığını çok güzel anlattınız. Orman yönetimi, ormanın korunması ve tabii ki ana konumuz olan yangınla mücadelede aktif olmaları gerektiğini de söylediniz. Peki eğer böyle bir politika izlenirse gerçekten orman köylülerimiz bu sorumluluklarının altından kalkabilecek mi? Bu sorunun cevabının birkaç parametrede değerlendirilmesi gerektiğini de biliyorum. Bir tanesi hani hem kırsalda nüfus yaşlanıyor, dolayısıyla orman köylülerimiz de öyle. İki, bu bir maddi güç de gerektiriyor ve bu gücün sağlanması için devlet desteği de şart. Ama tabii en başta evet yani ormancılık kooperatifleri ve orman köylüleri daha aktif olmalı şeklinde bir politikaya ihtiyaç var en üst başlıkta. Geliştirilebilir mi sizce efendim?
0: Geliştirilmesini engellemek aslında çok zor. Ve biz maalesef son zamanlarda bu zoru başarıyoruz. Çünkü zaten suyu akışına bıraktığınızda gideceği, takip edeceği yol nasıl belliyse burada da yapılması gereken şeyler eğer yanlış müdahaleler yapılmazsa çok belli ve kendiliğinden oluşacak şeyler. Orman Bakanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün deneyimli, liyakatlı kadroları zaten sahada kimlerle çalışmaları gerektiği ve bunların nasıl desteklenmesi gerektiğini bilmektedir. Yıllardan beri orman kooperatifleri de buralarda hangi tedbirlerin alınması gerektiği, ekonomik olarak nasıl bir organizasyon yapılması gerektiği, bu konuyla ilgili orman işçisi denilen orman emek gücünün nasıl eğitilmesi gerektiği, nasıl sertifikalandırılması gerektiği de bilinmektedir. Hemen küçük bir parantez. Biliyor musunuz Türkiye Orman Kooperatifleri Merkez Birliği'nin sertifikasına sahip orman işçileri dünyanın her yerinde yüksek maaşla işler bulabilmektedir. Çünkü onlar da bilmektedir ki o Türk orman köylüsü, Türk orman işçisi ve emekçisi ciddi anlamda bilinçlidir, tecrübelidir ve bu konuda dünyanın en iyilerindendir. Ve buna baktığınız zaman hani çok fakirdi, insanlar işsizlikten, gençler şehirlerin dışına kaçıyordu, istihdam problemi vardı dediğiniz konu aslında tam tersine dönüşmekte. Çok ciddi istihdam kaynağı olmakta ve çok yüksek gelirli, getirili gelirlere dönmektedir. Bu sadece işçilik açısından değil, o bölgelerde kurulacak sanayi altyapılarıyla, bu oralarda kurulacak turizm altyapılarının ihtiyacı olan istihdamın sağlanmasıyla daha bir sürü şekilde arttırılarak detaylandırılabilir. Ama bütün bunları kamu kurumundaki bir devlet memuru yapamaz. Yani zaten onun da sorumluluğu değildir. Bunu o bölgede yaşayan insanın yapması lazım ama o insana da işte destek verilsin, işte şöyle para yatırılsın falan diyoruz ya. Bu tip projelere yönelik olarak desteklerin ve yönlendirmelerin yapılması
1: Olması
0: lazım.
1: gerekiyor.
0: İşte o zaman zaten kendiliğinden kooperatifler kendi yollarını ve kendi güçlerini bulacak ve önlerindeki engeller kalktığı için dünyadaki diğer emsalleri gibi güçlü ve iyi gelire sahip kooperatiflere dönüşeceklerdir. Yeter ki hani tabir var ya, biz orman kooperatiflerinin önünde gölge yapmayalım, başka ihsan istemeyelim.
1: İstemez. Dolayısıyla tüm bu anlattıklarınız kıymetli üstadım, hem orman köylülerinin hem de kooperatiflerin yangınla mücadele sisteminin neresinde olduğunu ülkemizde ve neresinde olması gerektiği sorusunun bir kez daha belki her aşamada hem politika yapıcıların masasında hem de sahada bir kez daha düşünülmesi, belki yeni modellerle, ki hani hep denir ya Amerika yeniden keşfetmeye de gerek yok, uygulanan Avrupa'da örneklerini verdiğiniz modellerle tekrar bir revize edilmesi, entegre edilmesi de şart. Bu soruyu her zaman kendimize sormalıyız ve hani programın başında medyayı da konuştuk ya, mesela bu konunun medyada gündeme geldiğini ben hiç görmedim, duymadım.
0: Maalesef.
1: Benim
0: Maalesef.
1: eksikliğim de olabilir ama evet, yani bu konu hiç gündeme gelmiyor ne yazık ki. Ne kadar acı değil mi?
0: Maalesef öyle. Programın kapanışında da özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nün fedakarca çalışan personeli. O arkadaşlarımıza, o meslektaşlarımıza tabii ki minnettarız. Ama bütün yükü de onların sırtına yıkmak, onların yüzünden yandı ya da onlar söndüremedi ya da onlar ancak bu kadar söndürdü demek de onlar açısından haksızlık. Bu nedenle onlarla birlikte sahada el ele çalışacak, işbirliği yapacak orman köyleri kooperatiflerinin de mutlaka artık sorumluluk almaları, resmi yetkili kılınmaları ve onların daha etkin hale gelmeleriyle ilgili önlerindeki engellemelerin ya da bir takım oluşumların da kaldırılması lazım. Ve şu kıssayı bu kadar kısa anlattık, bir hisse çıkartalım. Ne olur güdah keçileri aramayı bırakın. İşi ehillerine bırakalım. Çünkü orman yenerken artık üzülmek yerine ateş bizim de bacamızı sarmadan önce yeşil vatana gerçekten sahip çıkalım demek istiyorum.
1: Üstadım çok teşekkür ediyorum. Son bir konu başlığımız var. Böyle çok kısaca, böyle bir iki dakika. Bir de kamuoyunda tartışılan konular. Bir, ağaçlandırma çalışmaları. İkincisi de hemen yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması için işte bekleyelim. Kendi kendine zaten ağaç oluyor. Tekrar ormana dönüşüyor. Ama bir de birdenbire hani tohum da ekelim, fidan da ekelim. Bu da çok tartışılan bir konu. Ama sadece şöyle birkaç cümleyle rica edeceğim. Bu tartışmanın hani sadece vatandaşlar olarak ne bilmemiz gerekiyor bu tartışmalar yaşanırken?
0: Şimdi bu konu ben ziraat mühendisiyim ama orman mühendisi meslektaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla tamamı teknik bir cevap gerektiriyor. Teknik cevap da şu aslında. Her orman türüne göre, ağaç türüne göre, bu ağaçların bulunduğu bölgedeki iklim yapısına göre bu sorunun cevabı değişiyor. Kimi ağaçlar yangın esnasında kendilerini kapatarak ve yangın sonrası çevrelerine tohumlarını saçarak kendiliğinden tekrar çoğalmaya başlayabilirken kimi ağaçlar bunları yapamadığı için oralarda tekrar özel müdahaleler gerekebiliyor. Ama bunun cevabı yani tek bir cevabı yok. Ormanların yenilenmesi ve ormanla ilgili ağaçlandırma, fide dikilmesi gibi iş ve işlemler tamamen teknik içeriklidir. Ağaca göre, bölgeye göre, iklim yapısına göre değişecektir. Bunun ne zaman, nerede, ne şekilde yapılacağı zaten bu işin uzmanları tarafından bilinmektedir. Burada mühim olan şu. Lütfen bu alanlar tekrar ormanlara geri dönüştürülsün. Ormanlardan düşen bu alanlar tekrar ormanlara geri kazandırılsın. Buna dikkat edildiği sürece yol ve yöntemi zaten bilen liyakatli meslektaşlarımız var. İş gereği gibi yapılacaktır.
1: Kıymetli üstadım çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, var olunuz. İki program halinde gerçekten Türkiye'de orman yangınları ile ilgili konuşulması gereken ne varsa temel konu başlıkları halinde gündeme getirdik. Engin bilgi ve deneyimlerinizden yararlandık. Doktor Erhan Ekmen, benim çok değerli üstadım hocam, bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Hem Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği adına toplumu bilgilendirme yönünden hem de 77 yıllık kamu yararına çalışan Türkiye Ziraatçılar Derneği adına böyle bir fırsatı verdiğiniz için bütün izleyenlerimizi saygılarımızla selamlıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programında sizlerle birlikteydik efendim. Tabii ki kayıtlardan bu iki programımızın ard arda dinlenmesi de gerçekten çok büyük fayda sağlayacaktır. En azından biz öyle

0: ve inanıyoruz. Niyetimiz çok halisti. Orman yangınları ile ilgili A'dan Z'ye her şeyi konuştuk efendim. Bu çabamıza destek veren Doktor Erhan Ekmen'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Huzurlarınızdan, kulaklarınızdan sevgi ve saygılarımızla ayrılıyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Toprağın Sözü.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat, yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Bir şehir.

Gök kubbenin altında taşra bir yurt. Ezanlar yankılanır, rüzgarı sert. Bozkır'da aşk, ilimde bir derya. Konya'dır bu, vakti aşan bir dünya. Konya'nın adı antik çağa kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Roma döneminde İkonyum olarak anılan bu toprakların ismi Yunanca eikon, ikon, tasvir, figür kelimesinden türemiştir. Rivayete göre şehri koruyan kutsal bir ikonun varlığı bu ismin kaynağı olmuştur. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte İkonyum halk arasında Konya olarak anılmaya başlamış ve günümüze kadar bu isimle gelmiştir.

Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük il olup İç Anadolu'nun kalbinde yer alır. Sert kara ikliminin hüküm sürdüğü, uçsuz bucaksız bozkırlarla kaplı bu kadim şehir, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Neolitik dönemden itibaren yerleşim yeri olan Konya, dünyanın en eski tarım topluluklarından biri olan Çatalhöyük'e ev sahipliği yapmaktadır. Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar burada hüküm sürmüş, ancak en büyük yükselişi Selçuklu Devleti'nin başkenti olarak yaşamıştır. 12. ve 13. yüzyılda Anadolu'nun ilim, kültür ve sanat merkezi haline gelen Konya, Mevlana Celaleddin Rumi'nin yaşadığı ve fikirlerini yaydığı şehir olarak tasavvufun başkentlerinden biri olmuştur. Geleneksel Mevlevi kültürü, el sanatları, ahşap ve taş işlemeciliğiyle yoğrulmuş bu şehir, hem manevi atmosferi hem de tarihi mirasıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Konya, bozkırın ortasında bir medeniyet vahası gibidir. Her köşesi tarih, kültür ve doğayla yoğrulmuş bu şehirde Mevlana Türbesi ve Müzesi başlıca ziyaret noktasıdır. Yeşil kubbenin altında yatan Mevlana'nın "Gel, ne olursan ol yine gel" çağrısı dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendine çeker. Türbenin etrafında Mevlevilik geleneğini yaşatan derviş hücreleri ve semahane bulunur. Konya'nın tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için Karatay Medresesi ve İnce Minareli Medrese, Selçuklu'nun taş işçiliğini en iyi yansıtan eserlerdendir. Alaaddin Tepesi, şehrin tam merkezinde Selçuklu sultanlarının izlerini taşıyan eski bir sarayın kalıntılarını barındırırken, tepenin eteklerinde uzanan Zafer Çarşısı ve Bedesten, geleneksel alışveriş yapmak isteyenler için nostaljik bir mola noktasıdır. Doğa severler içinse Beyşehir Gölü Milli Parkı, masmavi suları ve kıyısındaki Eşrefoğlu Camii ile huzurlu bir kaçış noktasıdır. Meke Gölü, krater yapısıyla adeta bir doğa harikasıyken, Tuz Gölü'nün gün batımındaki kızıllığı ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sunar. Kış aylarında Derbent Aladağ Kayak Merkezi, Konya'nın bozkır ikliminde şaşırtıcı bir kış rotası olurken, Hadim ilçesinde bulunan Yerköprü Şelalesi, yaz aylarında serinlemek isteyenler için gizli bir cennet gibidir. Konya, mutfağıyla da Anadolu'nun en köklü lezzetlerine ev sahipliği yapar. Etli ekmek, uzun ve ince hamurun kıyma harcıyla buluştuğu Konya mutfağının en bilinen lezzetlerinden biridir. Fırın kebabı, kuzu etinin taş fırında saatlerce pişirilmesiyle yapılan lokum kıvamındaki lezzetiyle dillere destandır. Tirit, bayat ekmeklerin et suyu ve yoğurtla buluştuğu nostaljik bir yemektir. Tatlı olaraksa höşmerim, tereyağı ve irmiğin enfes buluşmasını sunarken, Konya'nın meşhur saç arası tatlısı, Osmanlı'dan miras kalan nadir tatlılardan biridir. Şehir aynı zamanda keçecilik, halıcılık ve ahşap işletmeciliğiyle de ünlüdür. Özellikle ladik halıları, geleneksel motifleriyle Konya'nın sanat ruhunu yansıtır. Konya'nın en büyük manevi mirası şüphesiz Mevlana Celaleddin Rumi'dir. 13. yüzyılda Konya'da yaşamış olan bu büyük mutasavvıf yalnızca Anadolu'yu değil, tüm dünyayı etkileyen Mesnevi adlı eseriyle ve Aşk ile Dön diyen Sema ritüeliyle tasavvufun en önemli isimlerinden biri olmuştur. Mevlana'nın öğretileri insan sevgisi, hoşgörü ve birlik üzerinedir. Mevlevilik yolu onun fikirlerini yaşatmak için nesiller boyunca devam etmiş, Konya'yı tasavvufun merkezi haline getirmiştir. Bugün bile şehrin sokaklarında gezerken onun izini hissetmek mümkündür.

Konya mutfağı köklü ve zengin olduğu kadar zamana yenik düşen lezzetleriyle de dikkat çeker. Bunlardan biri de zerde pilavıdır. Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan bu tatlı pilav, safranla renklendirilmiş, şekerle tatlandırılmış ve özel günlerde yapılan bir lezzettir. Eskiden düğünlerde ve bayram sofralarında eksik olmayan zerde, günümüzde nadiren yapılan bir tat haline gelmiştir. Üzerine serpilen tarçın ve bademlerle hem gözlere hem damaklara hitap eden bu pilav, Konya'nın kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel tatlarından biridir.

Konya'nın en büyük ve en anlamlı festivali her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Şeb-i Arus törenleridir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen bu tören, onun ölüm aslında sevgiliye kavuşmaktır düşüncesiyle anılır. Binlerce kişi Mevlana'nın felsefesini ve sema ritüellerini izlemek için Konya'ya akın eder. Bu festivalde yalnızca sema gösterileri değil, aynı zamanda paneller, sergiler ve müzik dinletileri de düzenlenir. Şeb-i Arus, Konya'yı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin buluştuğu bir maneviyat merkezi haline getirir. Sevgili dinleyiciler, bugün kadim Selçuklu şehri Konya'daydı. Program yapımcısı Zeynep Yıldırım, sesimizi sizlere ulaştıran Engin Önal ve mikrofonda ben Orhan Yaşar, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı program Akşamın Adresi'nden hepinize Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, mutlu akşamlar dostlar. Takvimlerimiz 16 Eylül Çarşamba'yı gösteriyor. Saatlerimiz tam 22. Günün koşturmacasını, yorgunluğunu kapının dışına bıraktığımız o huzurlu saatteyiz yine. Ben program yapımcısı ve sunucunuz Burak Pekcan. Bu akşam teknik masada değerli dostum Ali İhsan Yıldız yayının kumanda masasında.

Duyguların sesle buluştuğu anıların canlandığı program Akşam Adresinde Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda saatler 22.05'e gelmişken ilk şarkımızla gecenin kapısını araladık sevgili dostlar. Teknik Masa'da Ali Sen Yıldız dostumla birlikte tempoları ayarladık. Şimdi sözü ve hissiyatı sizlere bırakıyoruz. Bu akşam sandık kilitlerini açıyoruz dostlar. Evlerinizin köşesinde, çeyizlerde, belki de çekmecenin en alt gözünde saklanan o eski hatıraların, bir mektubun, kurutulmuş bir çiçeği ya da sararmış bir fotoğrafı konuşuyoruz. Sizlerin de sakladığı, bunun manevi değeri bende çok büyük dediğiniz o hazineler nedir efendim? Ve tabii ki bu nostaljik yolculuğa hangi şarkı eşlik etsin isterseniz Facebook sayfamızdan bana ulaşabilirsiniz. İsteklerinizi ve hikayelerinizi bekliyorum. TRT Akşam'ın adresi efendim Facebook sayfasında. Söz sizde, mikrofon bizde. Bir müzik daha dinleyelim, sonra yazdığınız o güzel mesajları okuyacağım Facebook sayfasından.

İşte efendim, yazdığınız güzel mesajlar karşımda. Bu akşam ilk olarak Ahmet Can yazmış Ankara'dan. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Kerkük yöresine ait. Ayağında dar şal var. Erkek sanatçı söylüyor, adını bilmiyorum. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun demiş. Pek çok sanatçıdan buldum. Tuncay Kemertaş'tan seçtim. Birazdan dinleyeceğiz sevgili Ahmet Can. Ve efendim, İlkay Karabiber. Selamlar Burak Bey, hayırlı akşamlar efendim. Mutlu yayınlar diliyorum Konya Akören Avdan Köyü'nden. Teknik masaya ve dinleyici dostlara, başkentimize sevgiler, selamlar, saygılarımla demiş. Ahmet Özhan'dan da bir isteği var elbette. Dinleyeceğiz o isteği de. Teknik masa ve dinleyici dostlara armağan edecek. Hatice Öney de ortak olacak Ahmet Özhan olunca. Veysel Şahin Antalya'dan sesleniyor. Her zamanki dostlarına bir Silifke türküsü istemiş Barış Akpınar'dan. Hatice Öney, selamlar sevgiler, güzel bir eser lütfen demiş Kopenhag'dan ve güzel de bir fotoğraf paylaşmış yine. İbrahim Kaçar bu aralar Eskişehir'den değil, Antalya'dan selamlar gönderiyor, kolaylıklar diliyorum demiş. Sağ olun efendim, sağ olun. Leyla Çabuk da Ordu'dan selamlar gönderiyor. İki karpuz bir koltuğa sığar mı türküsünü dinlemek istiyorum, çalarsanız sevinirim demiş. Dinleyeceğiz efendim. İlyas Aydın sıradaki müziği Ormanbeylik Köyü Tokat'tan selamlar göndermiş. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Bayram Gökçen, İsmet Köklü, Mustafa Ayla, Aydemir, Musa Aytuğ, Mustafa Kına, Zeki Gün, Zeki Başoğlu, Zeki Rıdvan, Kemalettin Kılıç, Sedat Uzun, Leyla Çabuk'a armağan ediyor. Fatih Tirsin'in güzel ve uzun bir mesajı var. Onu elbette birazdan okuyacağım. Leyla Çabuk da Ordu'dan. Bizim cep telefonlarımız yoktu. Arkadaşlarla oturup el işi yapar, sandık açıp çeyiz bakardık. Şimdi ise herkesin elinde telefon var, sohbetin tadı kaçıyor demiş Leyla Çabuk. Günün, akşamın konusuyla ilgili olarak. Sandık değil de birkaç gündür nostaljinin tam içinde yaşıyorum. 1988'de vefat eden dede evindeyim. Bu ağaçtan yapılmış yayla evinde annemin çocukluğuyla saklambaç oynuyoruz demiş. Dinleyemesem de gönlüm sizlerle, en güzel emanet olun diyor. Çay fotoğrafı da göndermiş, ikram etmiş bize. Eksik olmayın efendim, Ordu'dan merhaba akşamın adresi demişti. Sedef.

8. Sevinç Altınordu, bu aralar sesini duyamıyorduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar diyor Adana Karataş'tan. İyi akşamlar efendim. Ve Mevlin'den Zerha Kayan Fırıncı. Hayırlı akşamlar, akşamın adresi. Sevgiler, selamlar. Güzel bir şarkı çalarsanız çok mutlu oluruz demişler kahve ikramıyla. Elbette ki efendim, sizin için de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Şöyle bir bakalım efendim, dostlardan gelen isteklerle yolumuza devam edelim. İlk olarak Ankara'dan Ahmet Can'ın bir isteği vardı. Ayağında Dar Şalvar türküsü. Tuncay Kemertaş'tan seçtim efendim. Dinliyoruz bu güzel türküyü.

Ankara'dan Ahmet Can istemişti efendim bu güzel Kerkük türküsünü. Teşekkür ederim Burak Bey diyor. Eksik olmayın efendim, eksik olmayın, sağ olun. Ve Konya Kören Ağlan Köyü'nden İlkay Karabiber Ahmet Özhan'dan dinleyeceğimiz bu şarkıyı teknik masa ve dinleyici dostlara armağan ediyordu. Hatice Öne'ye de armağan ettik. Buyursunlar efendim.

Konya Kören Ağdan Köyü'nden İlkay Karabiber'in isteğiydi efendim. Ahmet Özhan'ı dinledik bu güzel şarkıda. Ve Antalya'dan Veysel Şahin, her zamanki dostları Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsval, Türkan Tanrıverler için Barış Akpınar'dan bir Silifke türküsü istemişti. Hayırlı yayınlar dilerim Murat Bey diyordu. Teşekkürler Veysel Bey. Buyursunlar efendim, Barış Akpınar mikrofonda.

Barış Akpınar mikrofondaydı. Sevgili dostlar, Antalya'dan Veysel Şahin'e de selam olsun. Her zamanki dostlarına armağan etmişti bu güzel Silifke türküsünü. Ve efendim, sevgili Hatice Öney Kopenhag'dan selamlar, sevgiler gönderiyor. Güzel bir eser lütfen demiş, şanlı yıldızlı bayraklarımızla, güzel bir fotoğrafla. Evet, Ahmet Özhan da dinlediğimize göre çoktandır istemediniz. Tarkan'dan bir parça armağan edelim size.

Ordu ya, Karadeniz'in o güzel yeşiline kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Sevgili Leyla Çabuk yazmış. Bizim gençliğimizde cep telefonları yoktu. Arkadaşlarla toplanır, el işi yapar, sandıkları açıp çeyiz bakardık. Şimdi herkesin elinde bir telefon, sohbetin, muhabbetin tadı kaçtı diyor. Haklısınız Leyla Hanım. Sandık kilitleri açıldığında ortaya saçılan sadece danteller oyalar değil, o samimi sohbetler, göz göze gelinen onlardı. Teknolojinin hızı arasında kaybettiğimiz o komşulukları, arkadaşlıkları, dostlukları, o sıcak yüz yüze sohbetleri özlememek mümkün mü? Leyla Çabuk dostumuz bu güzel nostaljinin yanına bir de neşeli bir istek eklemiş. İki karpuz bir koltuğa sar mı türküsünü istiyor. Orduya sohbetin ve dostluğun değerini bilen tüm dostlara armağan olsun efendim, dinliyoruz.

Ekmek Teknesi'nden sevgili Fatih Tirsi dostumuz yazmış. Yarım asra yaklaşan kafa kağıdımda anısı kalsın diye tek bir eşya tutmadım. Pert ettiğim arabaya bile üzülmedim. Benim için arkadaşlık, dostluk ve Galatasaray her şeyden önemlidir. Gerisi laf-ı güzaftır diyor. Ne güzel bir gönül zenginliği efendim. Eşyanın esiri olmadan insanı ve dostluğu en baş köşeye koymak hakiki hazine işte. Fatih Bey bu güzel dostluk duygusu adına Zara'nın o duru yorumuyla dostum dostum türküsünü istiyor. Eğer arşivin gazabına uğrarsak da Zeki Müren'den Eskimeyen Dost şarkısına istek yapmış. Hiç merak etmeyin Fatih Bey. Teknik masada Ali İhsan Yıldız kardeşimiz var. Burada arşiv gazabı sökmez. Dostluğa, vefaya ve sizlerin o güzel gönlüne armağan olsun efendim Zara mikrofonda.

İstanbul'dan Fatih Tirsin'in isteğiydi. Teşekkürler Burak Bey, Ali İhsan Yıldız Bey'e de çok selamlar demiş. Aleyküm selam efendim. Başını sallıyor Ali İhsan Yıldız da. Hatice Öne de yine teşekkür etmiş Tarkan ve Ahmet Özhan şarkıları için. Selamlar olsun Kopenhag'a bir kez daha. Ve dostlardan gelen, Möhlin'den gelen bir selam vardı. Hayırlı akşamlar, akşamlar desin. Sevgiler, selamlar diyordu Zehra Kayan Fırıncı. Güzel bir şarkı çalarsanız çok mutlu oluruz demişlerdi. Bir de kahve ikramı vardı efendim, canlı canlı şöyle güzel bir fotoğrafla. Buyursunlar efendim, sizin için Orhan Gencebay mikrofonda.

Zehra Kayhan Fırıncı'ya armağan etmiştik efendim. Mühline selamlar olsun. Ve dostlardan gelen teşekkürler var. Ahmet Can teşekkür etmişti. İlkay Karabiber. Burak Bey teşekkür ediyorum. Sağolunuz şarkıyı dinledim. Ellerinize emeğinize sağlık. Teknik masaya dostlara mutlu bir akşam diliyorum. Sevgiler selamlar. Akören Konya'dan diyor çay ikramıyla. Ellerinize sağlık efendim. Sağ olun. Abdülkadir Yentur'da Türkiye'nin Sesi TRT güzel radyo, eserlerin radyosu demiş. Teşekkürler. Sıradaki müziği Ceyhan'a armağan edelim. Dostlardan gelen diğer bir istek de, daha doğrusu diğer bir mesaj da, sevgili radyo dostumuz Murat Odabaşı'dan geliyor. Değerli radyo dostumuz İstanbul Avcılar'dan seslenir bize. Bir süredir kendisinden haber alamıyorduk. İyi oldu efendim. İyi olduğunuzu, mesajınızı gördük. Selamlar olsun Avcılar'a. Şöyle yazıyor efendim. Murat Odabaşı'nın mesajı vardı. Görebilirsem evet. İstanbul Avcıları o güzel sahile ve bizleri duygu dolu mesajıyla selamlayan Murat Odabaşı'na sevgiler gönderelim. Sandığı açtık, mazi buram buram koktu bile diyor Murat Bey. Her solgun fotoğrafta yarım kalmış bir hikaye, her mektupta dile gelmemiş duygular saklı. Benim sandığımdan bugün eski bir kaset ve ilkokul albümüm çıktı. Fotoğraflar sararsa da o günlerin içtenliği hiç solmamış diyor. Kaleminize, gönlünüze sağlık Murat Bey. İşte akşamın adresinin duyguların sesle buluştuğu bu dakikaların sırrı tam da burada efendim. Bir fotoğraf karesine sığan o saf çocukluk, o kaset bantlarına sarılan anılar hiç eskimiyor. Murat Odabaşı dostumuz bu tozlu raflardan maziye uzanan yolculuğumuza çok anlamlı bir şarkıyı katmak istemiş. Aşkın Nur Yengi'den Öyle Bir Geçer Zaman Ki. Ha, şimdi Aşkın Nur Yengi'den bulamadım. Çelik'ten buldum. Belki Aşkın Nur Yengi de ona vokal yapmış falan olabilir. Bir dinleyelim bakalım efendim Avcılar'a. Maziyi hürmet eden o zarif günlerin değerini bilen tüm gönül dostlarımıza armağan olsun.

İstanbul Avcılar'da Murat Odabaşı'na armağan ettik efendim. Çelik mikrofondaydı bu eskilerden güzel şarkıyla. Dostlardan mesajlar gelmiş. Şadiye Tural Aktaş, Orhan Baba'nın en sevdiğim şarkısı, radyoyu açar açmaz üniversite yıllarına gittim. Çok duygulandım diyor Möhlin'den değerli radyo dostumuz. Başka ne söylemiş? Bir kez daha bakıyorum, şöyle bir mesajı daha vardı herhalde Şadiye Tural Aktaş'ın. Bir anda kayboldu bu arada. Zehra Kayhan Fonuncu, çok teşekkür ederiz Burak Bey kardeşim. Teknik masa Zehra Yakup Kayhan diyor orada mavi kalplerle. Ben teşekkür ederim Zehra Kayhan Fonuncu ablam. Sağ olun, eksik olmayın, eksik olmayın efendim. Evet, nerede kalmıştık? Yeğeni gelmiş Şadiye Tural Aktaş'ın. Yeğenim için güzel bir şarkı lütfen demiş. Keşke adını da zikretseydik yeğeninizin. Selamlar olsun Möhlin'e bir kez daha. Gözünüz aydın madem yeğeniniz yanınızda. Erkin Koray sizin için mikrofonda.

Erkin Koray'ı dinledik efendim. İsviçre mezunen Şadiye Tural Aktaş'a da armağan ettik bu güzel Erkin Koray şarkısını. Zehra Kayafruncu, gecenin en güzel şarkısı değerli sunucumuz demiş. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde Şadiye Tural Aktaş da çok teşekkür ediyor. Eksik olmayın dostlar, eksik olmayın. Sağ olun. Saatimiz 22.58'e geldi. Ne yapalım? Vedalaşacağız dostlar. Akşamın adresinde yine zaman su gibi aktı. Ruhumuza dokunan harika bir gecenin daha sonuna geldik. Bu akşam sandık kilitlerini açtık. Dünden bugüne uzanan anıları, o unutulmayan eski hatıraları, mazi kokan fotoğrafları konuştuk. Sözümüzle, müziğimizle yine aynı sofrada buluştuk. İsviçre Möhrin'den bizlere 46 yıllık vefasını gönderen Zehra Kayan Furuncu ve Yakup Bey'e, dostluk benim için vazgeçilmezdir diyen, gerisi lafı güzaftır diyen Fatih Tirsi'ye, Avcılar'dan o zarif satırlarıyla mazi yolculuğumuza renk katan Murat Odabaşı'na, Ordu'dan selamlar ileten Leyla Çabuk'a, Konya'dan Akören'den İlkay Karabiber'e ve Tokat Orman Beyliköy'ünden İlyas Aydın'a yürekten teşekkürler efendim. Ceyhan'dan bizleri dinleyen Abdülkadir Yentur'a, Antalya'dan selamlarını yollayan İbrahim Kaçar'la Veysel Şahin'e, Şadiye Tural Aktaş'a, Hatice Öne'ye, Ahmet Can'a, Sevinç Altınordu'ya ve 1988'den kalan o ahşap dede evinden annesinin çocukluğuyla saklambaç oynayan Sedef Ekiz'e, adını sayamadığım ama ekran radyolarının başında olan, kalbi bizimle atan tüm gönül dostlarımıza kucak dolusu sevgiler gönderiyorum efendim. Hayat ne kadar hızlı ve telaşla akıp giderse gitsin, ruhumuza iyi gelen o güvenli sığınakları, dost sıcaklığını ve müziğin o gücünü asla kaybetmememiz dileğiyle ben program yapımcısı ve sunucunuz Burak Pekcan. Teknik masada bu güzel sesleri, ezgileri sizlere ulaştıran değerli dostum Ali İhsan Yıldız'la birlikte bu akşamlık huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sevgiyle kalın.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ankara'dan Riyad'ın egemenliğine destek mesajı gecikmedi. Milli Savunma Bakanı Güler, amacımız terörü ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarmak dedi. Ukrayna Milli Günü resepsiyonuna katılan Bakan Işıkhan, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileri taşınacağını belirtti. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Washington Tahran hattında gerilim sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıkladı. Uluslararası topluma Husilerin kutsal mekanlara yönelik saldırılarını kınama çağrısı yaptı. Ankara'dan Riyad'ın egemenliğine destek mesajı gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz açıklamasında bulundu. Açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz denildi. İslam İşbirliği Teşkilatı saldırıyı alçakça olarak nitelendirerek kınadı. Kuveyt ise Husilerin eyleminin dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara hakaret olduğunu açıkladı. Pakistan Başbakanı Şerif de Mekke-i Mükerreme'ye yönelik alçakça ve iğrenç İHA saldırısı girişimini esefle kınıyorum ifadesini kullandı. Husiler ise iddiayı yalanladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını vurguladı. Kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Fidan, Suriye ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündeminde Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları da vardı. Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz ifadesini kullandı. Fidan açıklamaları Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdit İsrail vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı terör örgütü YPG-SDG'nin tehdit olmaktan çıkmasının birincil öncelik olduğunu da vurguladı. Ankara'nın sürecin pratikte nasıl ilerlediğini yakından takip ettiğinin altını çizdi. Hakan Fidan, Türkiye'nin Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmamasını isteğini de vurguladı. Husilerin Mekke'ye yönelik saldırısı Ankara'da tepkiyle karşılandı. Peş peşe yapılan açıklamalarla saldırı lanetlendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum ifadelerini kullandı. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Harameyn-i Şerife'ne yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar dedi. Mekke-i Mükerreme'nin huzur ve güvenliğinin korunmasının tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyet olduğunu vurguladı. Kardeş

0: Suudi Arabistan'ın yanındayız diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Mekke'yi hedef alan insansız hava saldırı girişimine lanetliyoruz mesajını paylaştı. Mekke'yi mükerremeye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir ifadelerini kullandı. Çelik, Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırıların Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaktadır. Altını çizdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Amacımız terörü ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarmak dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Bakan Güler, dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye olduğunu vurguladı.
1: Bölgesinde ve dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye vardır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak, asil milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için yıllarca terörle mücadele ettik. Bugün geldiğimiz noktada terörsüz Türkiye hedefimiz bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarının korunmasını, bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasını esas almaktadır. Şüphesiz ki iç cephesini sağlamlaştıran, huzurunu ve toplumsal bütünlüğünü güçlendiren Türkiye, uluslararası alanda da daha fazla söz sahibi ve etki sahibi olacaktır.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova'daki temasları sırasında Türkiye'nin PISA'da gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Türkiye'nin 3 alanda da puanını yükselten tek OECD ülkesi olduğunu hatırlattı. Uluslararası bir ortamda Türk eğitim sistemine gelen övgülerden büyük gurur duydum dedi.
2: 2025 yılında ki PISA uygulamasında sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanan PISA uygulamasında da Türkiye her alanda ortalamasını yükselten tek OECD ülkesi oldu. Bu alanların tamamında OECD ortalamasının üzerine çıktık. Sadece bu değil, fırsat eşitliği açısından da avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler açısından her iki kategoride de ortalamalarını daha iyi bir noktaya çeken tek OECD ülkesi yine Türkiye oldu. O gün o kadar farklı ülkenin eğitim bakanlarının bulunduğu ortamda uluslararası bağımsız bir derecelendirme mekanizmasının Türkiye ve Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin övgü dolu cümlelerinden dolayı inanılmaz bir gurur duydum. Çok mutlu oldum.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu söyledi. Ukrayna'nın güvenlik ve refahı ile birlikte Karadeniz'de ve coğrafyamızda kalıcı barışın tesisine büyük önem atfediyoruz dedi. Ukrayna Milli Günü resepsiyonuna katılan Bakan Işıkhan, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileri taşınacağını belirtti.
3: Ülkemiz Ukrayna'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisidir. Ukrayna'nın güvenlik ve refahıyla birlikte Karadeniz'de ve yakın coğrafyamızda kalıcı istikrar ile barışın tesisine büyük önem atfediyoruz. 1991 yılında diplomatik ilişkilerimizin kurulmasından bu yana Türkiye-Ukrayna işbirliği

0: Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meteorolojik anlamda doğru gözlem, tahmin ve zamanında uyarının dünyanın en temel güvenlik meselesi olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin neden olabileceği tehlikeli sonuçlara Nepal'de yaşanan sel felaketini örnek gösterdi. Bakan Kurum, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Dünya Meteoroloji Örgütü üst düzey toplantısında konuştu.
1: İklim değişikliğinin sonucu nedir derseniz, net bir şekilde aslında Nepal'i gösterebiliriz. Bugün Türkiye'de sıcaklıklar yükseliyor, yağış düzeni değişiyor ve aşırı hava olayları artık daha sık karşımıza çıkıyor. Yağışlar konusunda da tarihimizin en değişken sürecini yaşıyoruz. Meseleye bu açıdan baktığımızda şunu söylemek zorundayız. Doğru gözlem, doğru tahmin ve zamanında uyarı bugün dünyanın en temel güvenlik meselesidir. Bu nedenle gözlem, tahmin ve erken uyarı kapasitesini güçlendirmek COP31 uygulama yaklaşımının en önemli parçalarından bir tanesidir.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Stajları Programı'na katıldı. Konuşmasında savunma sanayi alanında küresel rekabete yerli imkanlarla dahil olunduğunu vurguladı. Türk öğrencilerin savunma sanayindeki çalışmaları yakından deneyimlediğini ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar şehrini ziyaret etti. MİT Başkanı Kalın, temasları kapsamında mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdülhak Vasık'la bir araya geldi. Ayrıca Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdülgani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit ve İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani ile de görüştü. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. İnceleme kapsamında uzmanlar dizideki diyaloglar, kullanılan FG plakaları ve karakterlerle ilgili çalışma yapacak. Bilirkişi heyeti dizide FETÖ propagandası, örtülü mesaj ve örgütsel talimat var mı sorularına yanıt arayacak. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümü süreciyle gündeme gelmişti. Kozinoğlu'nun ölümünden 2 gün önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darbedilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Dizinin 3 senaristinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınmış, senarist Raci Şaşmaz dizideki karakterlerin kurgu olduğunu savunmuştu. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise bugüne kadar 4 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Mutlak Butlak davasına ilişkin temiz başvurusunu geri çekti. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuyu değerlendiren parti sözcüsü Müslüm Sarı, kongrelerin ve kurultayın önünde engel kalmamıştır dedi. Kararın kısa süre içinde kesinleşmesini beklediklerini ifade etti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürkuş 2 ile test uçuşu yaptı. Görgün ve Orgeneral Dalkıran, Murat Ayesa radarıyla donatılan jet eğitim uçağı Hürjet'te de test uçuşu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yakın zamanda iki uçağın da teslimatlarının hava kuvvetlerine yapılacağını söyledi. ABD Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed'in 2 gün süren toplantısından beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puanlık artırım kararı çıktı. Böylece Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faizlerde artırıma gidilmiş oldu. Fed'in politika faizde %3,75 ile 4 aralığına yükseldi. Daha önceki toplantılarda görüş ayrılıkları öne çıkarken bu kez faiz artırım kararı 12 yetkilinin tamamının ortak oyuyla kararıyla alındı. Banka gelecek döneme ilişkin projeksiyonlarını da yayımladı. Buna göre 16 üye bu yıl içinde bir faiz artırımı daha öngörüyor. Yıl sonunda büyük

büyümenin %2,3, enflasyonun ise %4,1 olması bekleniyor. Washington, Tahran hattında gerilim sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Keşm Adası üzerinde ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada ayrıca bunun düşürülen 52. MQ-9 tipi İHA olduğu kaydedildi. İran basını ayrıca 14 Eylül'de Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasak bölgeden geçerken mayınlara çarpan tankerin görüntüsünü de yayımladı. Bu süreçte İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Çin'e gitti. Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşen Arakçı, kendilerini savunmaya kararlı olduklarını kaydetti. Wang Yi ise tarafları itidale davet etti. ABD'nin savaştaki kayıpları ile ilgili Amerikan basınının duyurduğu Pentagon raporuna ise İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu rapora ilişkin buzdağının görünen kısmı açıklamasını yaptı. Yüzlerce ABD askeri üssünün yok edildiğini belirtti raporda. ABD'ye ait 30 İHA'nın, 6 savaş uçağının, 12 yakıt ikmal uçağıyla 9 hava aracının imha edildiği belirtilmişti. ABD'de ise İran'la ilgili kararları sebebiyle Savaş Bakanı Hexit'in azledilmesi için Temsilciler Meclisi'ne tasarı sunuldu. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, İran'a saldırıların hukuka aykırı olduğunu ifade ederek Hexit'in azlini istedi. ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısını da onayladı. Gazze şeridinde İsrail saldırılarında hasar alan bir bina çöktü. Gidecek yeri olmadığı için hasarlı binaya sığınan 17 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 70 kişi de enkaz altında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi katil Netanyahu'nun ABD ziyareti tartışma konusu oldu. Netanyahu'nun uçağının New York yerine New Jersey'ye yönlendirilmesinin beklendiği bildirildi. Gelişmenin New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu bir savaş suçlusu açıklamasıyla ilişkili olduğu değerlendiriliyor. Mamdani, Netanyahu için o uluslararası ceza mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu. Onun yeri Lahey ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisini ve batılı heyetleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın göğsağı vermeye çalıştığını söyledi. Moskova'dansa Avrupa'ya savaş uyarısı geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olası bir savaşın tamamen farklı olacağını söyledi. Sahada da karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Slavyansk petrol rafinerisini hedef aldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ankara'dan Riyad'ın egemenliğine destek mesajı gecikmedi. Milli Savunma Bakanı Güler, amacımız terörü ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarmak dedi. Ukrayna Milli Günü resepsiyonuna katılan Bakan Işıkhan, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileri taşınacağını belirtti. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Washington-Tahran hattında gerilim sürüyor. Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Marsilya'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor dedi. Italiano, Leandro Trossard'ın sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını da söyledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağan divan kurulu toplantısında yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini belirtti. Dursun Özbek, transferlerimizi Temmuz ayında yapsaydık aradaki fark 50 milyon avro civarında olacaktı dedi. Başkan Özbek,

0: bu sezon 27. şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Fenerbahçe İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun Eyüpspor maçında kadroda olacağını açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin istifasının beklenmedik bir durum olduğunu söyledi. Teknik direktör arayışı sırasında temasa geçtikleri bazı isimlerin yüksek ücret talep ettiğini belirten Doğan, Thomas Reis'in çağırdığınız dakika gelirim dediğini vurguladı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. Formula 1'de merakla beklenen 2027 takvimi açıklandı. 5 yılın ardından düzenlenecek Türkiye Grand Prix heyecanı 1 Ekim'de İstanbul'da başlayacak. İstanbul Park 24 ayaktan oluşan takvimin 17. yarışı olarak koşulacak. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu İzmir hariç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla, Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri göller yöresiyle, Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Afyonkarahisar ve Edirne 13, İstanbul ve İzmir 18, Bursa, Düzce ve Malatya 14, Antalya 23, Sakarya 15, Adana ve Giresun 22, Mersin 26, Gaziantep 17, Kütahya 9, Samsun 20, Ordu 21, Erzurum 9, Van 10, Kars 7, Diyarbakır 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Niğde Pozant Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasındaki Kemerhisar Kavşağı'nda üst depo onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Adana yönlerindeki trafik aynı yönlerde diğer şeritlerden veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Çatalca Büyükçekmece yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında üst depo yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Çatalca istikametinde iki yönlü geliş gidiş olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın.

Büyüleyen Aşk 4. Bölüm. Yazan Margaret Wheeler. Çevirerek radyoya uygulayan Fethi Dostdoğru. Yöneten Şükran Güngör. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Uğurtan Atakan, Clemens Suzan Aksoy, Pennington Doğan Bavli, Cecil Candan Esen Say, Doktor Zihni Küçümen, Delikanlı Uğur Polat, Mary Gül Onat, Bayan Latam Güler Ökten, Gofri Mehmet Birkiye.

Ressam Geoffrey karısıyla Güney Fransa'ya yerleşir. Mary'nin eski ve samimi arkadaşı Pennington, teyzesiyle kuzenini ressamın ailesiyle tanıştırır. Geoffrey Cecil'e hayranlık duyar ve kendisine modellik etmesini ister. Cecil birlikte Londra'ya gelmesini ressama önerirse de Geoffrey karısının sağlık durumunun sarsıldığını ileri sürerek bu daveti kabul etmez. Ressamın eski karısı Henriette gizlice Mary'i ziyarete gelir. Geoffrey'nin Cecil'e aşık olduğunu ve sevgilisine kavuşmak amacıyla kendisini azar azar zehirlediğini iddia eder. Mary bu açıklamaya inanmayarak Henriette'i evinden kovar.

0: efendim, hanımefendi iyileşmiş midir acaba?
1: Bilmiyorum, doktor hala yanında. Birazdan öğreniriz.
0: Nasıl merak ediyorum bilemezsiniz. İzninizle mutfağa gideyim ben.
1: Bir dakika Clemens, bir şey sormak istiyorum. Şuradaki delikanlı kim?
0: Neydi adı? Hatırlayamadım.
2: Ben bir salona girdim de beni takdim etmezler nedense. Ama hiç gocunmuyorum bundan. Riviera'da beni herkes öylesine tanımıştır ki hemen hemen bir numaralı emniyet subabı niteliğini kazanmışımdır.
1: Emniyet subabı mı?
2: Taslamam öyle. Mesela bir yemekte oradakilerin sayısı 13'te kalmışsa hemen bana SOS çekerler. Ben de yardım için koşar, uğursuzluğu gideririm. Bulmaca çözerlerken söz gelişi 7 harfli bir ozanın adını bulamazlarsa benden yardım beklerler. Çeşitli orijinal kokteyller hazırlamasını bilirim. Ha bir amcam var, milyarder. Mirasa konacaklar, beni oturturlar karşısına gönlü olsun diye. Bezik oynarım onunla. Acele bir müzisyen mi lazım oldu? Apar topar beni oturturlar piyanonun başına.
1: Desenize on parmağınızda on marifet var. Doktorcuğum, Mary nasıl, kendine gelebildi mi?
3: Şükürler olsun, epey açıldı.
1: Güzel.
3: Geçici bir bunalımdı zaten, önemli bir şey yok. Tansiyonu, nabzı normale döndü.
1: Rahatsızlığının önemsiz olduğundan emin misiniz?
3: Ne demek emin miyim? Sağlığı düzeldi diyorum size.
1: Bana pek öyle gelmiyor da. Bu geceki yemekten onu vazgeçirmek için çok çalıştım ama oyalanmak istiyorum dedi. Bir türlü yanaşmadı daveti ertelemeye. Bu kadar halsizken ne diye çağırdı bir sürü insanı buraya, anlayamıyorum.
3: Kocası acele bir şey için Monte Carlo'ya gidince konukları ağırlamak ona kaldı. Naif bünyesi doğal olarak bu yükü kaldıramadı.
1: Birden nasıl kaskatı kesildi değil mi?
3: Bunda şaşılacak bir şey yok. Çok rastlıyoruz böyle sinirsel olaylara. Ama göreceksiniz 5-10 dakika sonra hatırlamayacak bile atlattığı krizi.
1: Doktor, siz buraları iyi bilirsiniz. Kıyı Oteli hangi tarafta?
3: Ana caddeye çıkan yolun 100 metre ötesinde sağdaki ikinci yapı.
1: Bu gürültü de ne?
3: Önemsiz bir şey. Rüzgar. Pancur çarptı galiba.
1: Ne acayip bir iklimi var bu Riviera'nın. Bakıyorsunuz hava pırıl pırıl. Tek bir bulut yok. Sonra bir de bakıyorsunuz sinirleri alt üst eden korkunç bir fırtına. Şimdiki gibi. Duyuyorsunuz değil mi?
3: Bu Güney Fransa'nın ünlü karayeli. Gerçekten sinir bozar.
1: Bu korkunç rüzgar benim de sinirlerimi allak bullak ediyor. Bilmem zamanla alışılıyor mu bu?
3: Hiçbir zaman. Tersine, bakın 30 yıldır buradayım. Bu rüzgarın uğultusuna hala alışamadım.
1: Bu sesi sürekli işitmek zorunda kalsam herhalde çıldırırım. Aman ne güzel sürpriz. Mary ayağa kalkmış bile. Şöyle gel Mary. Nasıl yavrum, daha iyisin ya?
0: Hemen iyileştim. Üzülecek bir şey yok beni. İlgine teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş evlerimize gitsek, Mary de çıkıp yatsa çok iyi olacak. Ne olur daha gitmeyin. Rica ederim Bayan Lata.
4: Ama hala bitkin görünüyorsunuz.
0: Bofre neredeyse gelir. Sizleri burada görmezse çok üzülür.
4: Doktor, ne dersiniz? Mary'nin hemen dinlenmesi gerekmez mi?
0: Doktor, lütfen. Geceniz berbat olsun istemiyorum.
3: Doğru. 20 dakika eksik ya da fazla dinlenmeniz bir şey değiştirmez.
0: Gördünüz mü? Söylememiş miydim size?

0: Karol, izninizi rica edebilir miyim artık?
1: Niçin böyle birden acele ettiniz?
0: Yarın sabah erkenden ata bineceğim. Dostlarımdan biri genç bir kısrak satın alacaktı. Hayvanı önce benim denememi istiyor. Bana güvenir nedense.
2: Delikanlı, aman dikkatli olun. Kısrağı deneyeyim derken kafanız gözünüz paralanmasın.
0: Öyle bir şey başıma gelirse tedavim için size kesinlikle başvurmam doktor bey. Hoşça kalın efendim.
1: Güle güle.
3: Güle güle.
2: Güle güle.
4: Delikanlının kusuruna bakmayın doktor. Gençlik ara sıra böyle saygısız oluveriyor. Rica etsem benimle atölyeye kadar gelmez misiniz doktor? Gofrey'in bana poz verdirerek yaptığı tabloyu görmenizi istiyorum. Ben resmi beğenmiyor değilim ama gene de bu portre hakkında fikrinizi almak istiyorum.
2: Güzel.

0: Güzel ama biliyorsunuz Bayan Cecil, doktorların düşüncelerini açıklama alışkanlıkları pek yoktur. Ama gene de Karol'un tablolarına bir göz atmak isterim.
1: Anneciğim sen de resmi daha görmedin sanıyorum. İstersen gel bizimle.
2: Peki geleyim. Ne zamandır günlerini harcadığın şu portreyi görelim bakalım.
3: Nihayet yalnız kalabildik Mary. Meraktan çıldıracağım. Kuzum söyler misin? Ortada neler dönüyor?
4: Hiçbir şey.
3: Nedense açık davranmaktan kaçınıyorsun.
4: Hastalığım yüzünden sinirlerim bozuk. Başka bir şeyim yok.
3: Ben bayılmandan söz etmiyorum. Bu gece seni çok düşünceli, çok üzgün görüyorum da.
4: Sen de gerçekten böyle bir izlenim mi bıraktın?
3: Bana öyle geliyor ki bir şeyden korkuyorsun sen. Hatta seninki korkudan da öte. Sanki paniğe kapılmış gibisin. Bu yüzden bugün öğleden sonra neler oldu bilmek istiyorum.
4: Bendeki bu değişiklik göze çarpacak kadar belirgin mi?
3: Elbette. Rica ederim bana gerçeği söyle Mary.
4: Kendimi daha iyi kontrol etmem gerekiyor galiba.
3: Mary, yalvarırım anlat bana.
4: Açıklayacak bir şey yok beni. Bana anlattıkları iğrenç birer yalandan başka bir şey değil, iyi biliyorum.
3: Öyleyse neden böyle allak bullak olmuşsun?
4: Çünkü böyle şeyleri duymak bile insanın moralini bozmaya yetiyor.
3: Ama gene de anlatmalısın.
4: Hayır beni. Bana bu konuda bir şey sorma lütfen.
3: Ama kadın sana hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Bunun anlamı ne?
4: Dedim ya, kadın kaçığın biri.
3: Bana pek öyle gelmedi. Hem çok içten konuşuyor gibiydi.
4: Beni, bu konunun üzerinde durma artık. Rica ederim.
3: İyi ki biraz sonra Goffrey gelecek.
4: Yani?
3: Gelince bütün olanları ona açıklarsın.
4: Hayır. Yine de hiçbir
3: ama,
4: zaman...
3: Ama anlatman gerek.
4: Hayır. Onun canını sıkmak istemem.
3: O zaman onunla ben konuşurum.
4: Hayır beni. Yapma böyle bir şey. Bildiklerini anlatmayacağına söz ver bana. Yoksa her şey çıkmaza girebilir.
2: Kocanızın atölyesini gezdik Mary. Tablo gerçekten olağanüstü. Çok etkileyici.
4: Değil mi? Demek siz de benim gibi düşünüyorsunuz.
2: Bu fırtına müthiş bir şey. Sürekli uğultu insanın yüreğini daraltıyor. Penny ile Cecil de giderlerse yapyalnız kalacağım burada.
4: Cecil de gidiyor mu buradan?
2: Evet, gelecek cumartesi İngiltere'ye gidecek. Bilmiyor muydunuz?
4: Hayır, şimdi duyuyorum.
2: Doğrusunu isterseniz daha bu sabah karar verdi. Benim kızım böyledir. Aklına eseni yapar işte.
5: Kimmiş o aklına eseni yapan?
2: Sen, aklına ne eserse onu yaparsın.
5: Ay, üstüme varma anne, rica ederim.
0: Goffrey çok iyi araba kullanır ama bu gece epey gecikti.
3: Böyle azgın bir rüzgara karşı otomobilini hızlı süremez ki.
2: Sevgili Mary, öyle ayakta duracağınıza şöyle divana uzansaydınız.
0: Evet, uzansanız iyi olur.
5: Ah, bu Goffrey, onun kornasını tanırım.
4: Öyle mi? Ne iyi.
6: Merhaba dostlarım, geciktiğim için hepinizden çok özür dilerim. Sözde çok daha önce dönecektim ama fırtına bırakmadı. Bir an öyle oldu ki rüzgar beni sürükleyip tepeden uçuracak sandım.
2: Ya karayel bu gece iyice coştu.
6: Sevgili karımın sağlık durumu nasıl?
4: İyiyim sağ ol.
5: Ay, bir de bize sorun. Bu gece hepimizi çok korkuttu.
4: Cecil, rica ederim.
5: Bir ara iyice fenalaştı, bildiğiniz gibi değil. Yemekten sonra kahvelerimizi içerken.
6: Çok mu kötüleştin Mary?
4: Önemsenecek bir şeyim yok inan.
6: Doktor lütfen ayrıntılı anlatır mısınız? Neler oldu?
0: Hadi canım, tasalanacak bir şey yok. Biraz başı döndü. Hepsi bu dostum. Sanırım gecenin yorgunluğu. Biraz da hazımsızlık olabilir.
2: Yatıp dinlensin diye çok yalvardık ama bizi aldırmadı. Siz dönünceye kadar kendisini yalnız bırakmamamız için ısrar etti.
6: Mary, yoksa canını sıkan bir şey mi oldu?
4: Yok, hiçbir şey olmadı.
6: Umarım Clemens daha eve gitmemiştir. Böylesine zorlu bir yolculuktan sonra ancak kendime gelirim.
5: Niye bu kadar geciktiniz, merak ettik.
6: Birisiyle buluşacaktım, randevum vardı. Ama adam beni saatlerce bekletti, boşu boşuna. İnsanlar bazen öylesine sorumsuz vurdum duymaz oluyor ki.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi bugün. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Değerli dinleyenlerimiz, karbon ayak izini küçültmek, trenlerin çevre dostu avantajı adını taşıyan bu yayın maratonunda ben sunucunuz, mikrofon başından hepinize sevgilerimi iletiyorum. Günümüz dünyasında belki de adını en sık duyduğumuz ama hayatımızdaki somut karşılığını yeterince tefekkür edemediğimiz bir kavram var. Karbon ayak izi. Soluduğumuz havanın, içtiğimiz suyun, bastığımız toprağın ve gezegenimizin dengesinin her geçen gün biraz daha bozulduğu bir çağda yaşıyoruz. Sanayi devriminden bu yana atmosfere salınan sera gazları, gezegenin doğal örtüsünü bir battaniye gibi sararak küresel ısınmayı tetikliyor. Bu geniş tablonun içerisinde ise günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan bir eylem öne çıkıyor. Ulaşım. Sabah işe giderken bindiğimiz araçtan, tatil için yaptığımız uçak yolculuğuna, tükettiğimiz ürünlerin market raflarına ulaşmasını sağlayan devasa lojistik ağlara kadar her hareketimizin arkasında görünmez ama derin iklimsel izler bırakıyor. Büyük dönüşümde demir yollarının yani trenlerin sunduğu eşsiz çevre dostu potansiyeli en ince detayına kadar ele alacağız. Değerli dinleyenler, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık 1/4'ü doğrudan ulaşım sektöründen kaynaklanıyor. Şehirlerimizin üzerini kaplayan puslu hava, soluduğumuz partikül maddeler ve yükselen sıcaklık değerleri bu durumun somut birer kanıtı. Peki bu büyük pastanın paydaşları kimler? Karayolu ulaşımı tek başına ulaşım kaynaklı emisyonların %70'inden fazlasından sorumlu. Her gün milyonlarca özel otomobil tek ya da iki yolcuyla trafiğe çıkıyor, içten yanmalı motorlar fosil yakıtları yakarak tonlarca karbondioksit, azot oksit ve hidrokarbonu atmosfere savuruyor. Diğer yanda hızın ve zamandan tasarrufun simgesi olan havayolu taşımacılığı yer alıyor. Ancak uçaklar stratosferin üst katmanlarında doğrudan salım yaptıkları için yolcu başına düşen karbon maliyeti açısından en yüksek çevresel yüke sahip araçlar arasında başı çekiyor. İşte tam bu noktada insanlığın yaklaşık 200 yıl önce keşfettiği ama modern çağın çevresel gereksinimleriyle yeniden tanımladığı bir ulaşım modu sahneye çıkıyor. Demir yolları. Trenler, kütlesel yolcu ve yük taşıma kapasiteleri, yüksek enerji verimlilikleri ve doğrudan fosil yakıt bağımlılığından sıyrılabilme kabiliyetleriyle gezegenimizin en büyük ekolojik müttefikidir. Şimdi gelin meseleye kuru bir temenni olarak değil de matematiksel ve bilimsel gerçekler ışığında bakalım sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenleri. Avrupa Çevre Ajansı ve Uluslararası Demir Yolları Birliği'nin verilerine göre bir yolcunun 1 kilometrelik mesafeyi kat etmesi için harcanan enerji ve salınan emisyon miktarları karşılaştırıldığında ortaya çarpıcı bir tablo çıkıyor. Bir yolcu için yolcu kilometre başına salınan ortalama karbondioksit miktarı havayolu ulaşımında 150 ile 250 gram arasında değişirken tek yolculu bir özel otomobilde bu rakam 100 ila

150 gram civarındadır. Oysa elektrikli bir hatta çalışan yüksek hızlı bir tren veya banliyö treninde yolcu başına düşen karbon emisyonu 10 ila 20 grama kadar düşmektedir. Bu, trenle yapılan bir yolculuğun uçakla yapılan aynı mesafedeki bir seyahate kıyasla emisyonu yaklaşık %80 ila %90 oranında azalttığı anlamına gelir. Düşünün ki yüzlerce insanı aynı anda tek bir sevk mekanizmasıyla taşıyorsunuz. Sürtünme katsayısının çelik raylar ve çelik tekerlekler arasında en düşük seviyede olması, fiziki olarak harcanan enerjinin çok daha az olmasını sağlıyor. Yani tren sadece motor teknolojisiyle değil, temel fizik prensipleri itibariyle de doğası gereği çevreci bir mimariye sahip. Şu gerçeğin altını çizmekte fayda var. Karbon ayak izimizi küçültmek, yaşam kalitemizden veya seyahat özgürlüğümüzden vazgeçmek anlamına gelmez. Aksine ulaşım tercihlerimizi bilinçli bir süzgeçten geçirmektir. Bir şehirden başka bir şehre giderken direksiyon başına geçmek ya da havalimanlarındaki uzun güvenlik kuyruklarında bekleyip yüksek irtifada karbon salmak yerine merkeze yakın bir istasyondan trene binmek sadece bireysel bir tercih değil, gezegenin geleceğine verilen somut bir destektir. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi programımızda demiryolu teknolojisinin çevresel evrimine odaklanıyoruz. Demiryolları, sanayi devriminin şafağında kömürle çalışan buharlı lokomotiflerle doğdu. O dönemde siyah dumanlar saçan kömürlü trenler, sanayileşmenin ve gelişmenin simgesiydi. Ancak fosil yakıt tüketimi oldukça yüksekti. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde yerini dizel motorlu lokomotiflere bıraktı. Dizel, verimliliği artırsa da petrol bağımlılığı ve egzoz emisyonları sorununu tamamen ortadan kaldıramadı. Demiryolu tarihinde gerçek ekolojik devrim, elektrifikasyon yani hatların elektrikleşmesiyle yaşandı. Tabii ki burada kritik soru şudur, trenin kullandığı elektrik nereden geliyor? Eğer bir demiryolu ağ elektriğini kömür santrallerinden alıyorsa, emisyon dolaylı olarak devam eder. Ancak günümüzde modern demiryolu işletmeleri, tren hatlarını güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslemektedir. Örneğin Hollanda 2017 yılından bu yana tüm elektrikli tren ağını %100 rüzgar enerjisiyle çalıştırmaktadır. Bu, tren yolculuğunu tam manasıyla sıfır emisyonlu bir seyahate dönüştüren muazzam bir teknolojik başarıdır. Şimdi merceğimizi ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yürüttüğü yeşil dönüşüm projelerine çevirelim. Cumhuriyetin ilk yıllarında demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan vizyonuyla başlatılan demiryolu hamlesi, son yıllarda yüksek hızlı tren hatları ve mevcut hatların modernizasyonuyla yeni bir safhaya taşındı. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas ve Karaman gibi merkezleri birbirine bağlayan yüksek hızlı tren ağları, şehirler arası ulaşımda karayolu ve hava yolu payını önemli ölçüde azaltmıştır. Ankara-İstanbul veya Ankara-Konya hattında seyahat eden yüz binlerce vatandaşımız, otobüs veya hususi araç yerine yüksek hızlı treni tercih ettiğinde sadece zamandan tasarruf etmekle kalmıyor. Binlerce ton karbondioksitin atmosfere salınmasını da önlüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yürütmekte olduğu elektrifikasyon ve sinyalizasyon projeleri sayesinde Türkiye genelindeki hatların elektrikli hale getirilme oranı her geçen gün artmakta. Gar ve istasyon binalarına kurulan güneş enerjisi panelleriyle istasyonların kendi enerjisini üretmesi sağlanmaktadır. Peki, geleceğin trenleri sizce nasıl olacak? Elektrik hattı çekmenin ekonomik veya coğrafi olarak zor olduğu bölgesel hatlarda ne kullanılacak? Cevap, yeşil hidrojen. Hidrojen hücresi teknolojisine sahip trenler, havadaki oksijenle depolanan hidrojeni birleştirerek elektrik üretir. Bu kimyasal reaksiyonun tek yan ürünü ise şudur. Yani hidrojenli bir trenin bacasından çıkan tek şey saf su buharıdır. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde ticari seferlerine başlayan hidrojen trenleri, geleceğin dümensiz ve fosilsiz ulaşımının en somut kanıtıdır. Bir diğer teknolojik mucize ise rejeneratif frenleme.

binalarının restorasyonundan yeni inşa edilen modern istasyonlara kadar yağmur suyu toplama sistemleri, LED aydınlatma entegrasyonları, akıllı enerji yönetim sistemleri ve sıfır atık belgelendirmeleri uygulanmaktadır. Tren seyahatini tercih eden bir yolcu, istasyona adım attığı andan varış noktasına kadar sürdürülebilir bir ekosistemin parçası olmaktadır. Demiryollarının sadece geçmişin nostaljik bir simgesi değil, yüksek teknolojiyle harmanlanmış geleceğin en temiz ulaşım aracı olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Günümüz insanının en büyük açmazlarından birine ve bunun ekolojik çözümüne odaklanıyoruz. Hız çağı ve yavaş seyahat. Diğer adı slow travel. Modern hayat bizleri sürekli bir yere yetişmeye, en kısa sürede en çok mesafeyi kat etmeye zorluyor. Tatillerimizi bile bir uçağa binip gideceğimiz yere jet hızıyla varıp birkaç fotoğraf çekilip dönmek üzerine kurguluyoruz. Oysa bu aşırı hız arzusu devasa bir karbon maliyetini de beraberinde getiriyor. İşte bu noktada yavaş seyahat felsefesi doğuyor. Yavaş seyahat, varış noktası kadar yolun kendisine de odaklanan, çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefleyen ve yerel kültürle hemhal olmayı öğütleyen bir yaşam biçimidir. Tren yolculuğu bu felsefenin omurgasını oluşturur. Trene bindiğinizde zamanın akışı değişir. Gökyüzündeki bulutların arasından hızla geçip altınızdaki coğrafyayı kaçırmak yerine dağların, nehirlerin, bozkırların ve köylerin içinden süzülerek yol alırsınız. Trenle seyahat eden bir insanın doğayla kurduğu bağ diğer ulaşım araçlarına kıyasla çok daha derindir. Tren penceresi adeta canlı bir doğa belgesel ekranıdır. Pencereden bakarken mevsimlerin topraktaki değişimini, bir nehrin yatağını nasıl yardığını, ormanların derinliğini görürsünüz. Bu görsel deneyim insan zihninde doğaya karşı derin bir saygı ve koruma içgüdüsü uyandırır. İklim krizinin soyut bir kavram olmaktan çıkıp kuruyan bir gölü, azalan kar miktarlarını tren penceresinden gözlemlemek bireyde ekolojik farkındalık yaratır. Bunun yanı sıra trenler toplu yaşam ve sosyalleşme alanlarıdır. Uçaklardaki dar ve izole koltuk düzeninin aksine kompartımanlarda veya yemekli vagonda yapılan sohbetler insan ilişkilerini onarır. Karbon ayak izini küçültürken ruhsal ayak izini derinleştirebilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, ülkemiz demiryolu turizmi açısından adeta bir cennettir. Son yıllarda büyük bir popülerlik kazanan Doğu Ekspresi, Ankara'dan Kars'a uzanan yaklaşık 1300 kilometrelik hatta Anadolu'nun muazzam coğrafyasını önümüze serer. Benzer şekilde Van Gölü Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Toros Ekspresi ve Zonguldak Karabük hattında çalışan Kara Elmas Ekspresi hem iç turizmi canlandırmakta hem de yerel ekonomilere doğrudan katkı sağlamaktadır. Düşünün ki binlerce kişi tatil için kendi özel araçlarıyla yola çıkmak yerine turistik Doğu Ekspresi'ni tercih ettiğinde binlerce litre yakıtın yanması engellenmiş olur. Ayrıca trenle varılan küçük Anadolu kasabalarında yapılan alışveriş yerel üreticiyi destekleyerek sürdürülebilir yerel kalkınmayı teşvik eder. Yani yeşil raylar sadece doğayı korumakla kalmaz, sosyoekonomik adalete de hizmet eder. Dünyadaki turizm trendlerine baktığımızda, özellikle Avrupa'da uçuş utancı, diğer adıyla flight shame veya flight scam hareketlerinin yaygınlaştığını görüyoruz. İnsanlar kısa mesafeli uçakların gezegene verdiği zararı fark ettikçe uçak kullanımını reddedip gece trenlerine yöneliyorlar. Fransa, uçakla 2,5 saatin altında kat edilebilen ve alternatif tren hattı bulunan iç hat uçuşlarını tamamen yasakladı. Avusturya Demiryolları, Nightjet markasıyla Avrupa'nın dört bir yanını gece trenleriyle bağlayarak adeta uçak hatlarına meydan okuyor. Otelde konaklama ihtiyacını ortadan kaldıran, uykudayken sizi yüzlerce kilometre öteye sıfıra yakın emisyonla taşıyan gece trenleri turizmin yeni gözdesidir. Tatile çıkarken veya seyahat planlarken,

kendimize şu soruyu sormaya alışkanlık haline getirmeliyiz. Bu seyahati raylar üzerinde yapabilir miyim? Cevabımız evet olduğunda gezegenimiz nefes almaya devam edecektir. Değerli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna yaklaşırken konunun belki de en kritik ama en az görünür olan kısmını masaya yatırıyoruz. Lojistik ve yük taşımacı. Gündelik hayatımızda satın aldığımız gıdalar, giysiler, evimizdeki eşyalar, sanayide kullanılan ham maddeler. Bütün bunlar bize ulaşana kadar devasa bir lojistik operasyondan geçiyor. Türkiye'de ve dünyada yük taşımacılığının ezici bir çoğunluğu karayolu üzerinden dizel yakıtlı ağır vasıtalar ve tırlarla yapılıyor. Otobanları dolduran binlerce tır sadece yoğun karbon emisyonu üretmekte kalmıyor. Aynı zamanda karayollarında aşınmaya, trafik kazalarına, gürültü kirliliğine ve mikroplastik içeren lastik tozu salınımına sebep oluyor. Bir tek yük treni ise ortalama 40 ila 50 kamyonun veya tırın taşıdığı yükü tek başına taşıma kapasitesine sahip. Yük taşımacılığında karayolundan demir yoluna kaydırılan her %1'lik pay, ulusal karbon bütçesinde milyonlarca tonluk tasarruf anlamına gelebilir. Dünyada Yeşil Koridor adı verilen kesintisiz demir yolu lojistik hatları kuruluyor. Çin'den başlayıp Hazar Denizi geçişi, Türkiye ve Marmara üzerinden Avrupa'da Londra'da son bulan Demir İpek Yolu, Orta Koridor diğer adıyla, kıtalar arası ticarette deniz yolu ve hava yoluna kıyasla hem zaman hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından devrim niteliğindedir. Limanların, organize sanayi bölgelerinin ve maden sahalarının doğrudan demiryolu iltisak hatlarıyla yani bağlantı hatlarıyla ana ağa bağlanması, sanayimizin karbon ayak izini düşürerek uluslararası ticarette sınırda karbon düzenleme mekanizması gibi yeşil vergilere karşı da ülkemizi rekabetçi kılacaktır. Yani demiryolu lojistiği ekolojik olduğu kadar stratejik bir iktisadi zorunluluktur. Sadece şehirler arası değil, yaşadığımız metropollerde de karbon ayak izimizi küçültmenin anahtarı raylı sistemlerdedir. İstanbul'da Marmaray ve metro ağları, Ankara'da Başkent Ray ve Ankaray, İzmir'de İzmirban ve tramvay hatları, Eskişehir, Bursa, Antalya, Gaziantep gibi illerimizdeki hafif raylı sistemler. Her gün milyonlarca şehir sakini bu hatları kullanarak trafikte geçirecekleri saatleri ve egzozlarından çıkacak zehirli gazları engellemektedir. Şehir içi ulaşımda kurgulanacak mikro mobilite entegrasyonları, yani istasyondan indikten sonra gideceğimiz yere paylaşımlı bisiklet veya yürüyüş yoluyla ulaşmak, kentlerimizi egzoz dumanından arındırılmış, nefes alan yaşam alanlarına dönüştürmenin yegane yoludur. Değerli dinleyenlerimiz, yayınımızın sonunda mikrofonu zihnimizdeki vicdana devredelim. İklim krizi karşısında çaresiz değiliz. Bireysel tercihlerimizin büyük kelebek etkileri yarattığını unutmamalıyız. Peki bizler yarından itibaren ne yapabiliriz? 1. Seyahat planlarken. Şehirler arası seyahatlerimizde önceliğimizi yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerine verelim. 2. Kent içinde. Günlük ulaşımımızda hususi araç yerine metro, tramvay ve banyo hatlarını alışkanlık haline getirelim. 3. Farkındalık. Çevremize, ailemize ve çocuklarımıza trenle seyahatin sadece bir ulaşım biçimi değil, doğaya saygı duruşu olduğunu anlatalım. Ve 4. Tüketim tercihleri. Tükettiğimiz ürünlerin yerel kaynaklı ve demiryolu ağırlıklı lojistikle taşınmış olmasına dikkat edelim. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras temiz bir gökyüzü, berrak sular ve yeşil bir doğadır. Ve bu geleceğe giden yol çelik rayların üstünden geçmektedir. Sevgili dinleyenlerimiz, karbon ayak izini küçültmek, trenlerin çevre dostu avantajı temasını işlediğimiz programımızın sonuna geldik. Yayın boyunca bizlerle olduğunuz, mikrofonumuzun sesine kulak verdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Mikrofon başında ben Yasemin Pamukçu, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belliği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi dinleyen herkesin hayatında güzel yolculuklar olsun. Bir sonraki program

0: da yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yurt dışındaki dinleyicilerimiz en fazla vatan hasreti çeker. Bu yüzden de gayrı dayanamam ben bu hasrete. Uzundur bu yollar. Sen bir yerde, ben bir yerde. Bulutlar yarime selam edin. Almanya acı vatan gibi türküleri bir başka duyguyla dinlerler. Doğduğun değil, doyduğun yer vatandır dese de kimileri, ölmeye yakın beni vatanıma gömün diyeceklerdir. Her gün Avrupa'dan Türkiye'ye izne gelen gurbetçilerin yolda gördüğü kimi ambulanslar vatana cenaze getirir. O cenazelerin son dileği olan memleketine, vatan toprağına gömülme vasiyeti de yerine getirilmiş olur. Vatan toprağı dedik ama zaten vatan da topraktır. Sözlükte vatan, bir halkın hakim olduğu, üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçasıdır. 21 Haziran 1919 günü yayımlanan Amasya Tamimi'nde vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır deniliyordu. O dakikadan sonra bütün vatan sathında işgalci düşmanlara karşı birleşildi. Düşmanın Polatlı yakınlarından attığı topların sesi Ankara'da duyulurken Türk milleti genci, yaşlısı, erkeği, kadınıyla vatanı kurtarmaya yemin etmiş olan Kuvayi Milliye'ye destek oluyordu. Değişik cephelerde hukukuna tecavüz eden düşmana karşı istiklal mücadelesi veren Türk milleti, kurtuluştan sonra vatan sathı içinde de fakirliğe, cehalete ve ayrımcılığa karşı var gücüyle mücadele ediyordu. Vatan, bir ulusun bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı yeryüzü parçası ve onun hava sahasıyla karasularına denir. Yani denizlerimiz ve göllerimiz de vatandır. Başımızı kaldırdığımızda gördüğümüz gökyüzü de. Vatan kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçada vavla başlayan kelimeler Türkçe'de hemzeye dönüşünce Kazak dilinde otan olmuştur. Ama Ahıska Türkçesinde vatan kelimesi incelmiş ve veten şekline girmiştir. Veten hasreti çektim, gözlerime kan geldi, vetenime kavuştum, cesedime can geldi der bir Ahıska atasözü. Vatan eldir, yani ildir, yaşanılan yer demektir. Ülkedir, yurttur, topraklarımızdır. Milli topraklar deyince vatan demiş oluruz. Yurt ve el vatan olunca nice şehirlerimizi vatanla bir tutmuşuz. Tunceli, Kırklareli, Kocaeli bize vatanı hatırlattığı gibi güzel yurt, yeşil yurt, ak yurt, boz yurt, öz yurt gibi pek çok ilçemizde adıyla vatan olmuş. Vatan sevgisi destanlar düzdürüp şiirler yazdırmış. Orhan Şaik Gökyay yazmış o unutulmaz şiiri. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrını erenlerindir. Gökyayım, ne yazsan ziyade değil, bu sevgi bir kuru ifade değil, senciliğin hasmı rüyada değil, topun namlusundan görenlerindir.
2: Türk Türk Dil Kurumu

0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. Husiler iddiaları yalanladı. Kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısına Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Harem-i Şerif'in mahremiyetini hedef alan bu eylemin meşrulaştırılamayacağını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Mekke-i Mükerreme saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir ifadesini kullandı. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'da Mekke'ye hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrımızı yineliyoruz ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını veren Bakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkati çekti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye ile terörün gündemden tamamen çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. İç cephesini sağlamlaştıran Türkiye, uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olacaktır dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artan etkisine de dikkati çekti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürkuş 2 ile test uçuşu yaptı. Görgün ve Orgeneral Dalkıran Murat Ayesa radarıyla donatılan jet eğitim uçağı Hürjet'le de test uçuşu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yakın zamanda iki uçağın da teslimatının hava kuvvetlerine yapılacağını söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Golden Global Yatırım Bankası ile ilgili önemli bir karar aldı. %99,98 oranındaki ortaklık haklarının tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından kullanılmasına karar verdi. PISA 2025 yılı sonuçlarına göre fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanında puanını en fazla artıran ülke Türkiye oldu. Araştırma kapsamındaki ağırlıklı alan fen bilimleri olarak belirlendi. Türkiye bu alanda da istikrarlı artış gösteren ülkeler arasında yer aldı. Teknofest Güneydoğu kapsamında farklı illerde yarışma düzenliyor. Yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce genç tasarladıkları projeleriyle bu kez Diyarbakır'da buluştu. Geleceğin mühendislerinin yarıştığı organizasyon 18 Eylül'e kadar sürecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'den 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımı geldi. Banka politika faizini 25 bas puan artırarak %3,75 ile 4 bandına çıkardı. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh değerlendirmede bulundu. Oy birliğiyle alınan kararımızla fiyat istikrarına doğru vakitte ulaşacağımızı düşünüyoruz dedi. Dünya ekonomisinde büyüme ve finansman koşullarına ilişkin endişe sürüyor. Almanya'da küresel risk ve finansal sorunlar öne çıkarken Fransa'da 2026 büyüme beklentisi aşağı çekildi. Çin'de ise kredi büyümesindeki yavaşlamanın kalıcı bir eğilime dönüşebileceği belirtildi. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı çok bulutlu Marmara'nın doğusu İzmir hariç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 13

İstanbul, İzmir 18, Bursa, Düzce, Malatya 14, Antalya 23, Giresun 22, Gaziantep, Çanakkale, Yalova 17, Ordu, Trabzon, Rize 21, Erzurum 9, Van 10, Kars 7 ve Diyarbakır 16 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir günde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, 18 Eylül Azerbaycan müzik tarihinde özel bir gün. Çünkü 18 Eylül 1885 büyük bestekar, müzik bilimci, pedagog ve Azerbaycan profesyonel müzik sanatının kurucularından Üzeyir Hacıbeyli'nin doğum günü. Bu tarih Azerbaycan'da aynı zamanda Milli Musiki Günü, diğer adıyla Üzeyir Musiki Günü olarak kutlanıyor. Türk Elinden Tart Elinden programında bugün Türk dünyasının ve özellikle Azerbaycan müzik kültürünün önemli ismi Üzeyir Hacıbeyli'yi anacağız. Onun hayat hikayesini, müzik dünyasını ve Azerbaycan müzik kültürüne bıraktığı büyük mirası konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli stüdyomuzda bizimle. Efendim, hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Türk Elinden Tart Elinden başladı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkelinden Tartelinden devam ediyor. Efendim, 18 Eylül'ün Azerbaycan müzik tarihinde özel bir gün olduğunu ifade etmiştik. Çünkü 18 Eylül 1885 büyük bestekar, müzik bilimci, pedagog ve Azerbaycan profesyonel müzik sanatının kurucularından Üzeyir Hacıbeyli'nin doğum günü. Bu tarih Azerbaycan'da aynı zamanda Milli Musiki Günü, diğer adıyla Üzeyir Musiki Günü olarak kutlanıyor. Efendim, Üzeyir Hacıbeyli sadece büyük eserler bırakmış bir bestekar değil. O, Azerbaycan'ın geleneksel müzik kültürünü, halk müziğini ve muğam sanatını çok iyi tanıyan, bu zenginliği çağdaş ve profesyonel müzik anlayışıyla buluşturan çok yönlü bir sanat ve fikir adamı. Bugün sevgili Abdullah Alper Kurbani hocamla Üzeyir Hacıbeyli'nin hayatını, müzik dünyasını ve Azerbaycan müzik kültürüne bıraktığı büyük mirası konuşacağız. Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Öncelikle 18 Eylül'ün ve Üzeyir Hacıbeyli'nin Azerbaycan müziği açısından taşıdığı anlamla başlayalım isterseniz.
1: Evet.
0: Neler söylemek istersiniz?
1: Ben öncelikle bizi dinleyen Türkiye'den ve yurt dışından dinleyen dinleyicilerimizi canı gönülden selamlıyorum. Üzeyir Hacıbeyli bizim için yalnızca bir büyük bir bestekar değildir. Aynı zamanda Azerbaycan profesyonel müziğinin temelini koyan, temelini atan, milli müziğimizi gelişiminde bu yolda belirlenen çok büyük bir şahsiyettir Üzeyir Bey. Özellikle halk müziğimizi ve muğamlarımızı çok iyi biliyordu. Bilimsel ve bunları profesyonel bir müzik anlayışı içerisinde değerlendiriyordu Üzeyir Bey. Ondan sonra da yetişen Azerbaycan bestekarlarının hemen hepsinde doğrudan veya dolaylı olarak Üzeyir Bey'in açtığı bu yolun izlerini görmek mümkündür. Bu nedenle 18 Eylül'ün Azerbaycan'da Milli Musiki Günü olarak kutlanması da son derece anlamlıdır.
0: Evet, böyle bir anlam ve önemi var.
1: Evet.
0: Güzel açıklamanız için teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Üzeyir Abdülhüseyin oğlu Hacı Beyli 18 Eylül 1885 tarihinde Ağacabedi'de dünyaya geldi. Çocukluk ve ilk gençlik yılları ise dönemin önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Şuşa'da geçti. Şuşa'nın zengin müzik ortamı, hanendeleri, sazende toplulukları, halk musikisi ve özellikle muğam geleneği onun müzik dünyasının şekillenmesinde de çok önemli bir rol oynadı. İlk eğitimini Şuşa'da alan Üzeyir Hacıbeyli 1899 yılında Gori Öğretmenler Semineri'ne girdi ve 1904 yılında buradan mezun oldu. Semineri yıllarında Avrupa müzik kültürünü ve klasik müziği yakından tanıdı. Keman ve çeşitli nefesli aletleri çalmayı öğrendi ve Azerbaycan halk ezgilerini notaya almaya başladı. Mezuniyetinin ardından bir süre Hadrut'ta öğretmenlik yaptı. Rus dili, hesap, tarih ve müzik dersleri verdi. Daha sonra Bakü'ye yerleşti. Burada öğretmenliğinin yanı sıra gazetecilik, yazarlık ve çevirmenlik yaptı. Bütün bu birikim onun daha sonraki bestecilik hayatının da temelini oluşturdu. Bir tarafta Şuşa'da içinde yetiştiği muğam ve halk müziği geleneği, diğer tarafta Gori yıllarında tanıdığı Avrupa müzik kültürü vardı. Üzeyir Hacıbeyli bu iki büyük birikimi kendi sanat dünyasında buluşturmayı başardı. Ve zaman içerisinde yalnız Azerbaycan'ın değil, bütün Doğu müzik kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri haline geldi. Şimdi Abdullah Hocam, burada özellikle Üzeyir Hacıbeyli'nin muğamı,

0: halk müziğini ve batı müzik anlayışını bir araya getirmesi üzerinde durmak istiyorum. Siz bir müzisyen ve tarzen olarak Üzeyir Bey'in bu yönünü nasıl değerlendirirsiniz?
1: Onun büyüklüğü biliyor musunuz nereden gelir? O bizim halk müziğimizi, milli müziğimizi, muğamlarımızı çok iyi biliyordu. Ve bunları da kendi bestelerinde kullanıyordu. En önemlisi de milli müziğin özünü kaybetmeden bunu yaptı Üzeyir Bey. Bu bakımdan da Üzeyir Hacıbeyli'nin yalnız kendi döneminin değil, kendisinden sonra gelen bütün Azerbaycan Bestecilik Okulu'nun da temelini koymuş oldu. Onun zaten şu anda Azerbaycan'daki akademiyada Üzeyir Hacıbeyli'nin adına
0: Evet.
1: konservatuvardı daha önce. Sonra akademi oldu. Ben de bu konservatuvarı orada okudum 5 sene. Oranın öğrencisi oldum ve o okuldan da mezun oldum. Onun dediğim gibi büyüklüğü bizim halk müziğimizi ve muğamlarımızı çok iyi bildiğinden bunları da Batı müziğiyle sentezin birlikte onları işlemiş ve bütün eserlerinde de biz bunu görüyoruz. İsterseniz Mustafa Bey biz canlı bir şey icra edelim. Üzeyir Bey'in Arşınmalanan Operetinden bir eser çalalım. Birkaç eseri birbirine bağlayalım. Ondan sonra gene Üzeyir Bey'i anlatalım.
0: Ne güzel olur. Buyurunuz, keyifle dinliyoruz.

0: Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakin sağ Hanım, sesinize, nefesinize sağlık.
2: Teşekkürler, evet. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkelinden, Tartelinden devam ediyor. Bugün Türk dünyasının ve Azerbaycan müzik kültürünün önemli ismi Üzeyir Hacıbeyli'yi konuşuyoruz. Abdullah Hocam'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üzeyir Hacıbeyli'nin sanat hayatında hiç kuşkusuz en önemli dönüm noktalarından biri 1908 yılında sahnelenen Leyli ve Mecnun operasıdır. Büyük Azerbaycan şairi Muhammed Fuzuli'nin aynı adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan Leyli ve Mecnun, yalnız Azerbaycan müzik tarihi açısından değil, bütün şark müzik kültürü açısından tarihi bir önem taşıyor. 1908 yılında Bakü'de Hacı Zeynel Abidin Tağıyev Tiyatrosu'nda ilk kez sahnelenen eser, Azerbaycan'da ve Müslüman şarkında opera sanatının başlangıcı kabul ediliyor. Leyli ve Mecnun'un bir başka önemli özelliği de muğamla opera sanatının bir araya getirilmesi. Üzeyir Hacıbeyli, Azerbaycan muğamlarını, halk müziği geleneklerini ve batı opera anlayışını aynı eser içerisinde buluşturarak yeni bir türün muğam operasının temelini atmış. Bu eserle başlayan yol daha sonra Şeyh Senan, Rüstem ve Sührab, Şah Abbas ve Hurşit, Banu, Aslı ve Kerem, Harun ve Leyla gibi operalarla devam etmiş. Abdullah Hocam, Üzeyir Bey burada aslında çok önemli bir kapı açıyor. Çünkü bir tarafta Azerbaycan klasik muğam geleneği var. Diğer tarafta Batı'nın opera formu var. Bunları aynı sahne üzerinde buluşturuyor. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Bence burada Üzeyir Bey'in en büyük özelliklerinden biri ortaya çıkıyor. O Batı müziğini öğrenirken kendi milli müziğinden de uzaklaşmamıştır. Tam tersine muğamı ve halk müziğini esas alarak profesyonel müziğin yeni imkanlarından yararlanmıştır. Leyli ve Mecnun bunun en güzel örneklerinden biridir. Muğam bizim, Mustafa Bey, yani bizim Azerbaycan halkında muğam çok önemlidir. Bizim yüzyıllardan gelen büyük bir geleneğimizdir. Üzeyir Bey bunu opera sahnesine taşıyarak hem milli karakteri koruyor hem de tamamen yeni bir sanat yolu açıyordu.
0: Evet.
1: Yani Üzeyir Bey'in büyüklüğü, ustalığı buradan geliyor. Hem muğamı hem milli müziğimizi hem de batı müziğini
0: harmanlamış
1: bir arada.
0: Üzeyir Hacıbeyli'nin yenilikçi yönü yalnız opera alanıyla sınırlı değil.
1: Evet.
0: O müzikli komedi ve operet türünün gelişmesinde de çok önemli bir rol üstlenmiş.
1: Evet.
0: 1910 yılında sahnelenen Karı ve Koca onun ilk müzikli komedisi.
1: Doğru.
0: Bunu 1911 yılında O Olmasın Bu Olsun izliyor. Evet. Daha sonra ise 1913 yılında yazdığı Arşın Mal Alan, yalnız Azerbaycan'da değil farklı ülkelerde de tanınan ve sahnelenen en meşhur eserlerinden biri haline geliyor.
1: Türkiye'de de çok sahnelendi bu Arşın Mal Alan.
0: Evet.
1: Geçen sene de yine sahnede vardı ve ben de orada iştirak edirdim. Senfoni
0: unutulmaz yapıtlardan biri. Bu eserlerde Üzeyir Hacıbeyli dönemin toplum hayatını, aile ilişkilerini, gelenekleri ve bazı toplumsal çelişkileri mizah yoluyla ele alırken bütün bunları son derece canlı ve akılda kalıcı bir müzik diliyle anlatıyor.
1: Doğrudur.
0: Dolayısıyla Üzeyir Bey'i yalnız opera bestecisi olarak değil, aynı zamanda müzikli tiyatro sanatının da temel isimlerinden biri olarak değerlendirmek gerekiyor, değil mi?
1: Doğrudur. Özellikle bu müzikli komediler halk tarafından çok sevilmiştir. Çünkü Üzeyir Bey burada halkın içinden gelen karakterleri kullanmıştır.
0: Evet.
1: Günlük hayatı, o dönemin geleneklerini çok iyi gözlemliyor. Müzikleri de son derece doğal ve milli bir karakter taşıyor. Arşın Mal Alan ve O Olmasın Bu Olsun. O Olmasın Bu Olsun diğer bir adı da Meşhedi İbat diye geçer. Çünkü orada eserin kahramanı Meşhedi İbat'tır. O öyle de tanınıyor bu eser.
0: Evet.
1: Bugün bile dinlediğimiz veya sahnelendiği zaman eskiyen eserler gibi gelmiyor insana. Onu çünkü müziğinde çok güçlü bir melodi ve çok güçlü bir milli ruh var. Halkın içinden gelen karakterler ve halkın içinden gelen müzik kültürü. Bunların hepsini birlikte harmanlamıştır.
0: Evet. Zirve. O eski eserlere, eski yapıtlara bakıyorum da evet, gerçekten onların bir samimiyeti, bir ruhu varmış. Evet. Günümüzdeki müziklere, bazı yapıtlara falan baktığımızda yapay zekanın da etkisiyle çok basitleşti. O samimiyeti bulamıyoruz maalesef.
1: Doğru.
0: Ama o eskilerde o samimiyeti buluyoruz. O evet, doğallığı buluyoruz. Evet. İşte o müzikler olsun, oyunculuklar olsun.
1: Ben
0: bir kıyas şey yapıyorum bazen.
1: Burada bir haşiye çıkayım. Türkiye'de Üzeyir Bey'in doğum günüyle ilgili çok güzel bir etkinlik yapılacak. Ankara'da geçirilecek meşhur Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dahi Azerbaycan bestekarı Üzeyir Hacıbeyli'nin hatiresine her solunacak. Bunu Azerbaycan'da geçmişler, şeyler, gazeteler, haberlerde geçmiş. Bu konser ayın 19'unda, ben buradan da söyleyeyim. İmkanı olan, yani dinlemek isteyenler varsa bu konsere gelsinler. Ankara'da olacak. Biletlerini alabilirler. Konser iki devlet bir sahne, kardeş ezgiler adı altında olacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi Azerbaycan Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi ile birlikte hazırlamışlar bu konseri. Çok güzel bir program olacak. Hatta biz geçenlerde burada genç bir tarzenimizi Mirnöfer Hüseynov'u, onun hakkında bir program yapmıştık. Ben 14 yaşında bir çocuk demiştim.
0: Evet.
1: Ve o da bu konsere geliyor. Çok güzel bir konser olacak. Yalçın adı Gözelov şefliğini yapacak. Ve Azerbaycan'dan gelen sanatçılar da olacak. Ben bunların adlarını bile okuyabilsem. Evet. Mara Hüseynova soprano, Mehmet Yılmaz bas, buradan Türkiye'den. Mahir Tağzade yine Azerbaycan'dan bariton. Şenol Talındı Türkiye'den olacak tenor. Ezgi Karakaya mezzo soprano ve Mirnofer Hüseynov tar çalacak bu konserde.
0: Evet.
1: Ben şimdiden güzel bir konser olacağına inanıyorum ve herkesi de davet ediyorum.
0: Müzik severler için güzel bir fırsat. Bu duyuruyu da bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Üzeyir Hacıbeyli'yi konuşmaya devam edelim. Üzeyir Hacıbeyli'nin vokal müzik alanında da son derece değerli eserleri bulunuyor. Bunların arasında özellikle büyük Azerbaycan şairi Nizami Gencevi'nin

0: gazelleri üzerine bestelediği Sensiz ve Sevgili Canan romansları ayrı bir yere sahip. Sensiz 1941 yılında, Sevgili Canan ise 1943 yılında bestelenmiş. Bu eserlerde klasik şiirin zarafetiyle Azerbaycan müzik dilinin inceliği birleşiyor, bunu görüyoruz. Üzeyir Hacıbeyli burada da muğam düşüncesinden ve milli müziğin ifade imkanlarından yararlanırken romans formunu son derece yüksek bir sanat seviyesine taşıyor. Hocam özellikle Sensiz ve Sevgili Canan bugün de Azerbaycan vokal müziğinin en değerli eserleri arasında yer alıyor değil mi?
1: Evet, evet. Onun romansları çok değerlidir. İsterseniz banttan bir eserimiz var. Bir onu dinleyelim. Ondan sonra gene konuşmamıza devam edelim.
0: Evet, birlikte dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Güzel bir eser dinledik. Abdullah Hocam, ne ses var, ne
1: Evet,
0: nefes var. Muhteşem.
1: büyük dahi bülbülün sesi bu.
0: Evet. Sevgili Canan.
1: Sevgili Canan.
0: Müzikten önce sormuştum. Sensiz ve sevgili Canan bugün de Azerbaycan vokal müziğinin en değerli eserler arasında yer alıyor demiştiniz. Başka neler söylemek istersiniz bunun üzerine?
1: Üzeyir Bey'in bu iki eseri melodik dünyasını ve muğamla olan bağını çok güzel Üzeyir Bey burada göstermiştir. Burada hem Nizami'nin şiirinin derinliği ve hem de Üzeyir Bey'in o şiire verdiği son derece zarif bir müzikal cevap var. Sensiz ve sevgili Canan. Sadece bir romans değiller. Azerbaycan profesyonel vokal müziğinin de çok önemli örnekleri olarak değerlendirilmelidir. Üzeyir Bey'in eserlerine baktığımız zaman opera, müzikal komedi, romans, şarkı, koro ve orkestra müziği gibi çok farklı alanlarda eserler verdiğini görüyoruz. Ama onun yaratıcılığında Mustafa Bey ayrıca çok özel bir yerde duran bir eser daha vardır. Köroğlu operası. Bence onu ayrıca konuşmak gerekir. Çünkü Köroğlu Üzeyir Hacıbeyli'nin uzun

0: Yıllar boyunca kazandığı bütün bestecilik tecrübesinin adeta bir zirvesidir. Orada
1: Evet.
0: Köroğlu zirvededir artık Özel Bey'in eserleri içerisinde. İsterseniz
1: Evet.
0: biz gene bir eser seslendirelim.
1: Hay hay, ne güzel olur. Şimdi sırada ne var?
0: Sırada İntizar var.
1: Çok güzel. Buyurunuz efendim.
0: Bestesi Nüşabe Muradova'nın, sözleri de Südabe Şafa'nındır.
1: Keyifle
0: Onu
1: dinliyoruz.
0: seslendirelim.

0: Efendim şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Var
1: Sağ
0: olunuz.
1: olun, sağ olun, sağ olun.
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakine Hanım,
2: Sağ
0: sesinize,
2: olun, çok
0: nefesinize sağlık.
2: teşekkürler, sağ olun.
1: Sağ olun, ağzınıza
0: sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkeli'nden Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel eserler dinliyoruz ve bugün Üzeyir Hacıbeyli'yi konuşuyoruz. Efendim, Üzeyir Hacıbeyli'nin hayatında çok özel bir yere sahip olan eserlerden biri de kuşkusuz Köroğlu operası. Köroğlu, Üzeyir Hacıbeyli'nin uzun yıllar boyunca edindiği bestecilik tecrübesinin en olgun örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Eserin ilk sahnelenişi 1937 yılında Bakü'de gerçekleşiyor. Operanın konusu Türk dünyasında ve özellikle Azerbaycan halk kültüründe çok önemli bir yere sahip olan Köroğlu destanına dayanıyor. Köroğlu, halkın içinden çıkan, zulme ve haksızlığa karşı mücadele eden bir kahraman. Destanda onun cesareti, halkın yanında yer alması, yiğitliği ve özgürlük düşüncesi ön plana çıkıyor. Üzeyir Hacıbeyli bu destanı opera sahnesine taşırken yalnız bir kahramanlık hikayesi anlatmıyor. Aynı zamanda halkın gücünü, dayanışmasını ve özgürlük arzusunu da müziğin diliyle ifade ediyor. Eserde Köroğlu'nun kişisel mücadelesinin yanında halkın sesi de çok güçlü. Bu nedenle korolar, toplu sahneler ve büyük orkestra bölümleri operada son derece önemli bir yer tutuyor. Köroğlu'nun müziğinde Azerbaycan halk müziğinin ve muğamın izlerini görmek mümkün. Ancak burada Üzeyir Bey artık çok daha gelişmiş bir

0: senfonik ve operatik dil kullanıyor. Özellikle eserin üvertürü bugün bağımsız olarak da çok sık seslendirilen güçlü ve etkileyici bir orkestra eseri. Abdullah Hocam, sizce Köroğlu Operası'nı Üzeyir Hacıbeyli'nin diğer eserlerinden ayıran en önemli özellik nedir?
1: Şimdi Mustafa Bey, demin söylediğiniz üvertüra, biz programın başında Köroğlu'nun operasının üvertürasını beraber dinlemiştik Büyük Senfonik evet. Orkestrayla. Çok değerli, büyük bir eserdir. Bence Köroğlu, Üzeyir Bey'in sanatında ulaştığı en yüksek noktalardan biridir. Burada artık yalnız mugamla operayı bir araya getiren bir bestekar değil de büyük bir senfonik düşünceye sahip, orkestrayı, koroyu ve sahneyi çok güçlü kullanan olgun ve büyük bir bestekar görüyoruz artık Üzeyir Bey'in bu Köroğlu eserinde. Eserde milli müzik unsurları çok güçlüdür ama aynı zamanda büyük bir opera disiplini vardır. Halkın sesi, kahramanlık duygusu ve Köroğlu karakterinin gücü müzikte çok belirgin şekilde hissedilir. Bu bakımdan da Köroğlu yalnız Azerbaycan opera sanatının değil, genel olarak Türk dünyası müzik kültürünün de en önemli sahne eserlerinden biridir.
0: Evet hocam, Köroğlu hakikaten Üzeyir Hacıbeyli'nin sanat yolculuğunun zirve eserlerinden biri. Evet. Bir tarafta destan geleneği, halk müziği ve milli karakter, diğer tarafta büyük bir opera formu,
1: evet,
0: güçlü koro sahneleri ve senfonik orkestra anlayışı. Bunları görüyoruz.
1: Müsaade ederseniz Mustafa Bey, ben Üzeyir Bey hakkında yani bir şey de söylemek istiyorum. Elimde bir kitap var. Vakıf Abdülkasımov Azerbaycan Tarı kitabını yazmış. Bunun benim için çok önemi vardır. Çok önemlidir benim için. Burada benim için ayrıca çok özel bir nokta var bu kitapta.
0: Evet.
1: Elimde bulunan bu kaynak 22 Mayıs 1925'te bunun içinde var. Arşın Malala'nın yeniden sahnelenmesi, onun yeniden sahneleri senfonik orkestrayla birlikte görev alan tar grubunda söz ediliyor ki bu kitapta. Bu grupta Üzeyir Hacıbeyev'in öğrencilerinden oluşuyordu. Kaynakta bu öğrenciler arasında Behmen Hasanoğlu'nun da adı geçiyor. Bu isim benim aile tarihimiz açısından çok önemlidir. Çünkü dedem oluyor Behmen Hasanoğlu. Üzeyir Hacıbeyev'in öğrencisiydi.
0: Evet.
1: Ben kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum ki bir zamanlar dedem Üzeyir Hacıbeyev'le beraber çalışmış ve Arşın Malala'nda çalmış. İlk olarak senfoni orkestrasında. Ve ben de yıllar sonra torunu olarak Arşın Malala'nda görev aldım ve ben de bu tarı orada çaldım. Bu benim için çok önemlidir ve çok duygulandım bu kitap yazıldıktan sonra. Ben Vakıf Abdülkasımov'a da çok teşekkür ettiğim zamanında, kendisi Allah'ın rahmetine gitmiş. Çok büyük bir eser bırakıp gitmiş kendisinden sonra.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, işte Abdullah Alper Kurbani'nin yeteneğinin İşte nereden geldiğini daha iyi anlıyoruz. Dededen toruna.
1: Sağ olun.
0: Rahmet olsun bu arada.
1: İsterseniz biz gene eğer zamanımız varsa Arşın Malala'ndan birkaç eser enstrümantal olarak seslendirebiliriz eğer zaman varsa.
0: Programımızın sonuna yaklaştık. Bugün sizinle önemli bir konuyu konuştuk. Üzeyir Hacıbeyli'yi andık. Onun hayatını, müzik dünyasını, Azerbaycan müzik kültürüne bıraktığı büyük mirası konuştuk. Bize de önemli bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Programımızı noktalayalım. Veda ederken de sizden güzel eserler dinleyelim.
1: Tamam, olur. Ben şimdi fikrimi değiştiriyorum. Diyorum ki solistimize şey yapalım. Burada çok bilinen bir eser var. Aygız mahnısını. Onu seslendirelim. Biraz da halk mahnılarından seslendirelim. Çünkü Üzeyir Bey de bizim halk müziğini, halk mugamlarımızı çok iyi bildiğinden demin de bahsetmiştik. Eserlerinde hep halktan, halk müziğimizden yararlanmış, istifade etmiştir.
0: Evet. Abdullah Hocam, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
1: Sağ olun.
0: Her birinize ayrı ayrı. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden'in bu haftaki bölümünde Türk dünyasının ve özellikle Azerbaycan müzik kültürünün önemli ismi Üzeyir Hacıbeyli'yi andık. Onun hayatını, müzik dünyasını ve Azerbaycan müzik kültürüne bıraktığı büyük mirası konuştuk. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Eski Şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçısı

sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Katkılarından dolayı bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Yolculuğumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün daha çok şiirleri ve eğitimci kimliğiyle tanınsa da Ahmet Kutsi Tecer'in oyun yazarlığından söz edeceğiz. Cumhuriyet dönemi kültürel kimliğinin inşaında üstlendiği oyuncu rol ve milli değerleri modern sahne teknikleriyle buluşturan özgün kalemiyle Tecer, oyunlarında Anadolu insanının yaşamını, folklorik zenginliklerini, geleneklerini ve toplumsal değişim sancılarını temel kaynak olarak ele almıştır. Yazarın tiyatro anlayışı batıdan gelen dramatik kalıpları aynen taklit etmek yerine Türk halkının kendi öz kültüründen ve geleneksel tiyatro ögelerinden beslenen milli bir tiyatro estetiği yaratma gayesine dayanır. Ahmet Kutsi Tecer, sahne dilinde halk deyişlerine, türkülere, efsanelere ve yerel motiflere geniş yer vererek tiyatroyu geniş halk kitleleri için hem tanıdık hem de sanatsal açıdan nitelikli bir zemine taşımıştır. Yazarın tiyatro dünyasında en çok ses getiren yapıtı olan Köşebaşı, batılılaşma sürecindeki bir İstanbul mahallesinde 24 saat içinde yaşanan olayları kesitler halinde sunarken geleneksel mahalle kültürünün çözülüşünü ve modernleşmenin getirdiği yabancılaşmayı çok sarsıcı bir dille sahneye taşır. Bir diğer önemli yapıtı olan Koç Yiğit Köroğlu oyunundaysa Köroğlu efsanesini destansı anlatımlarla sahneye uyarlayarak ulusal bir mit yaratma çabasına girişir. Bir Pazar Günü ve Yazılan Bozulmaz gibi oyunlarında da yine töreleri, aile ilişkilerini, kader algısını ve taşra hayatının gerçeklerini çok net bir gözlem gücüyle işler. Ahmet Kutsi Tecer, Orta Oyunu ve Karagöz gibi geleneksel seyirlik oyunların açık biçimde

0: film özelliklerini modern tiyatronun imkanlarıyla harmanlayarak çağdaş Türk oyun yazarlığına yerli, özgün ve çok kalıcı bir doğrultu kazandırmıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Tarihin gördüğü en güçlü kadınlardan biri olan Maria Theresia, tam 40 yıl boyunca Avrupa siyasetinde anahtar bir şahsiyet olarak yer aldı. Viyana'nın tek hakimi ve Habsburg hanedanının güçlü imparatoriçesi olan bu kudretli hükümdar, elbette kültür ve sanat dünyasının da otoritesiydi. Bir ressam, bir besteci, bir yazar, yeteneğini ve sanatını göstermek isteyen her insanın en büyük desteği, kudretli Maria Theresia'nın lütfuna mazhar olmaktır. Bu, Orta Çağ dünyasında bütün ülkeler için geçerlidir. Keşke Halil İnalcık şair ve patronu yazarken çağın ruhunu da anlatmayı tercih etseydi. 1762 yılında 6 yaşında olan Wolfgang Amadeus Mozart, Maria Theresia'nın huzurunda konser verir. Bugün Mozart diye birinden bahsediyorsak, bunu biraz da Maria Theresia'nın sanatsal desteğine borçluyuz. Barok stilin hakim olduğu 18. asır Viyana'sında hükümran olan Maria Theresia, kendisini Tanrı'nın izniyle başa gelmiş mutlak bir hükümran olarak görmekten hiçbir zaman vazgeçmez. O zamanın Avrupa şehirleri arasında 4. sırada yer alan şehir, ayrıca Avrupa'nın kültür merkezi durumundadır. Napolyon'un 1805 ve 1809 yıllarında iki kez işgal ettiği Viyana'da İmparator II. Franz, Avusturya İmparatorluğunu ilan etmiş ve 1806 yılında Alman milletinin Kutsal Roma İmparatorluğu tacını başından çıkarmıştır. Bu şekilde Avusturya'nın Alman İmparatorluğuyla yüzyıllar boyunca devam eden bağlantısı sona erer. Hızlı gelişen, hızla sanayileşen Viyana, 1848'in Mart'ında devrimi yaşar. Çünkü kentin alt tabakası büyük bir sefalete düçar olur. 1867 yılındaki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun doğuşu Viyana'nın gücünü artırır. O artık büyük bir imparatorluğun başkentidir. 1890 yılında buharlı tramvayla tanışan Viyana, 1,3 milyonluk bir nüfusa doğru ilerlemektedir. Saraybosna'da sıkılan kurşunların sonuçları ağır olmuş ve bu suikast 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına yol açmıştır. Savaşın bitmesi ve monarşinin çökmesinden sonra imparatorluk kenti olan Viyana, küçük bir devletin başkenti haline gelmiştir. 1930'lu yıllarda Avusturya'daki ekonomik ve politik kriz giderek daha hızlı bir şekilde kötüleşmeye başlar. Bu çerçevede en önemli olaylar 1933 yılında parlamentonun feshedilmesi ve Sosyal Demokrat İşçi Parti ve Schutzbund'la Hristiyan ve Sosyal Parti taraftarları ve Heimwehr arasında 1933

1834 yılında çıkan iç savaştır. Viyana'da artık seçilmiş bir şehir parlamentosu da kalmamıştır. Mart 1938 tarihinde Almanya İmparatorluğu'nun orduları Avusturya'ya girmiş ve Hitler Avusturya'yı Almanya'ya ilhak etmiştir. 1 Eylül 1939 tarihindeki Polonya saldırısıyla İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Bu savaş 200 bin Viyanalı'nın hayatını kaybetmesine yol açacaktır. Nisan 1944'ten sonra yapılan 42'den fazla hava saldırısında şehrin büyük bölümü yerle bir edilmiştir. 1945 yılından itibaren toparlanır Viyana. Kısa zamanda kendine gelir. 1365'te kurulan Viyana Üniversitesi gibi bir değeri vardır ne de olsa. Viyana Belediyesi'nden özetlediğimiz bu kısa tarihçeden sonra şehrin ruhunda bir gezintiye çıkabiliriz. Mozart, Beethoven, Schubert, Mahler, Strauss gibi dünyaca ünlü besteci ve müzisyenlere ev sahipliği yapan bir kültür sanat şehri Viyana. Süveyş Kanalı'nın baş mimarı Alois Negrelli'nin şehri. Dikiş makinesinin mucidi Josef Madersperger'in memleketi. İlk dizel yakıtlı otomobili üreten Siegfried Marcus'un vatanı. Daktilonun mucidi Peter Mitterhofer'in toprakları. O kadar çok tanıdık sima var ki Viyanalı. Avusturya İmparatoru 1. Ferdinand, Kraliçe Marie Antoinette ve Adolf Hitler. 1932'de Alman vatandaşlığına geçen Hitler de Viyana'nın suyunu içenlerden. Albert Einstein'ın şehri Viyana. Doppler kaymasının mucidi Christian Doppler, ses hızını keşfeden Ernst Mach, büyük psikolog Alfred Adler ve psikanalizin kurucusu Sigmund Freud. İnsanlık tarihinde önemli bir yer tutuyor Viyana. Franz Kafka gibi bir büyük yazarı beslemiş kucağında. Stefan Zweig gibi dünyanın en büyük biyografi yazarını yetiştirmiş. Ve sinema. Fritz Lang, Michael Haneke gibi sinema üstadlarının şehri Viyana. Arnold Schwarzenegger gibi çocukluğumuza damga vurmuş bir oyuncunun şehri. Gerçeğe Çağrı, Barbar Conan gibi filmlerini hepimizin bildiği Schwarzenegger. Ya Haneke? Kafka gibi zor bir yazarın Şato gibi grift bir eserini sinemaya kazandıran büyük usta. Kurdun Günü ve Ölümcül Oyunların yönetmeni. Ve Amor. 2012'nin en iyi filmi seçilen Aşk filmiyle insan olmanın, aşık olmanın sınırlarını zorlayan Haneke. Kader, Yorgun Ölüm, Mavi Gardenya, Penceredeki Kadın, Bir Şehir Katilini Arıyor ve Nehirde Ölüm gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Fritz Lang de Viyana'nın kucağında yetişen yönetmenlerden. Sinemanın, bilimin, edebiyatın, sanatın kenti Viyana.

Evliya Çelebi'nin "A bu havası latif" diye nitelendirdiği Viyana, daha o zaman sosyal hayattaki düzenle dikkatini çeker seyyahımızın. İrem bağlarına benzettiği havuzlu ve fıskiyeli bahçeler, sanatsal süslemelerle dolu saraylar, büyük ve gösterişli binalar Evliya Çelebi'yi hayran bırakmıştır. Viyana deyince ilk aklınıza ne gelir? Etrafınızdaki dostlarınıza sorun. Kimi görmüş Viyana'yı, kimi görmeden metini duymuş. Kimi Kafka'dan biliyor, kimi Zweig'dan. Bazıları da Viyana kuşatmalarından hatırlıyor ismini. Ama ortak noktaları nedir diye sorarsanız cevap aynıdır. Kahve. Evet, Viyana deyince kahve ve şehrin kahvehaneleri geliyor aklımıza. Viyana sokaklarını süsleyen kahvehanelerden gelen ve ruhumuzu okşayan kahvenin öyküsü, Osmanlı'nın Viyana'ya yaptığı iki kuşatmaya kadar uzanıyor. Başarısız olunan kuşatmadan dönen Osmanlı askerlerinin geride bıraktığı malzemelerden birisi de kahve çuvallarıdır. Savaşta gösterdiği ajanlık başarılarından dolayı çuval çuval kahveyle ödüllendirilen Kulziki adındaki Ukraynalı adam, elindeki kahvelerle Viyana'da bir kafe açar. Kapuçin isimli bir rahip, acı kahveyi bal ve sütle tatlandırarak yeni bir sunum yapar. Kendi isminden dolayı da bu yeni kahveye Cappuccino ismi verilir. Böylece kahve kültürümüz Viyana'da Cappuccino olarak yeniden hayat bulur. Kahveyi Viyana'ya tanıtan Kulziki'nin adı bugün şehrin merkezinde bir caddede yaşamaktadır. Viyana'da her yıl Ekim ayında Kulziki'nin adına bir festival düzenleniyor. Tabii onlarca kahve seçeneği de bu festivalde görücüye çıkıyor. Görücüye çıkan sadece kahve değil tabii ki. Avusturya, Ocak ve Şubat aylarında geleneksel balolarıyla da dünyanın her tarafından konuk ağırlayan bir şehir. Maria Theresia'ya kadar uzanan bu baloların ayrı bir yeri var Viyanalıların hayatında. 5 hafta boyunca Viyanalı kadınları uzun tuvaletleri ve onlara eşlik eden smokinli beylerle birlikte Viyana caddelerinde arza endam ederken görürsünüz. Her meslek grubuna göre balolar düzenleniyor. Çamaşırcılar, itfaiyeciler, doktorlar, şekerciler gibi. Kahveciler balosunun yeri çok başka ama en önemli balo opera balosu. Tarihi Hofburg Sarayı'nda yapılan balolara her sene bir ülke ev sahipliği yapıyor. Örneğin 2008'deki Kahveciler Balosu'nun ev sahipliğini Türkiye yaptı. Türk tatlılarının yanında Kerem Görsev, Candan Erçetin ve Ayhan Sicimoğlu da geceye renk katan sanatçılarımızdı. Bir Avusturyalı yazar, Stefan Zweig. Türk okuru onun ismini daha çok Yıldızın Parladığı Anlar, Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar, Üç Büyük Usta gibi edebi biyografik eserleriyle tanıyor. Biraz daha yaklaşanlar, Amok Koşucusu, Satranç gibi romanlarıyla yazarın iç dünyasını

yanına eğiliyor. Günlükleri ve şiirleri de olan Zweig'ın dünyası oldukça zengin. Onu hangi kelimelerle anlatmalı acaba? Dostoyevski'yi, Nietzsche'yi, Balzac'ı onun kadar zevkle anlatan kaç yazar var ki? İnsanın kaderinin bir anda değiştiği anları onun kadar güzel anlatan kaç yazar bulabiliriz? Zweig ilk deneme kitabı Yıldızın Parladığı Anlar hakkında şunları söylüyor. Çağları aşan bir kararın bir tek takvime, bir tek saate, çoğu kez de yalnızca bir tek dakikaya sıkıştırıldığı trajik ve yazgıyı belirleyici anlara, bireylerin yaşamında ve tarihin akışı içinde çok ender rastlanır. Ben böyle anları insanlık tarihinde yıldızın parladığı anlar diye adlandırdım. Çünkü onlar tıpkı yıldızlar gibi hiç değişmeden geçmişin karanlığına ışık tutmaktadırlar. İşte bu kitabımla değişik zamanlara, değişik bölgelere ait kimi önemli anları, insanlık tarihinde yıldızın parladığı anları anımsatmaya çalıştım. Kitapta yer alan tarihsel olayları anlatırken gerçekleri hiçbir biçimde değiştirmedim. Katkılarımla renklendirip zenginleştirmedim. Çünkü tarih, kusursuzluğa ulaştığı böyle eşsiz anlarda kendisine yardım için uzanan ellere gereksinim duymaz. Fatih Sultan Mehmet'ten Napolyon Bonaparte'a, Goethe'den Tolstoy'a büyük şahsiyetlerin hayatında parlayan yıldızları görmek isteyenler Zweig'ı mutlaka okumalı. Deyim yerindeyse eserine adını verdiği gibi bir amok koşucusuydu Zweig. Sonuna kadar savaştı ve öldü. Bilerek ve isteyerek ölmek. Düşmanın moralini yıkmak için ölmek. Zweig'ın düşmanı kimdi? Belki de o kadar kıymetli eser bahşettiği insanlık. Umudunu kestiği, katliamlar yapan insanlık. İkinci Dünya Savaşı'nda gördüklerine dayanamadı yüreği. Avrupa'nın içine düştüğü durum onu büyük bir ümitsizliğe sevk etti. Bir amok koşucusu gibi hayatına son verdi. Viyana'nın dünyaya hediye ettiği bu muhteşem yazarı okuma konusunda Selim İleri bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Türk okuru Stefan Zweig'ı tanımak açısından başta Burhan Arpat, Ahmet Cemal, Ahmet Arpat gibi birçok çevirmene gönül borcu duyacaktır. Zweig, sözcüğün geniş anlamıyla iddiasız bir yazardır. Edebiyatı sevdirecek, gönüllüsü bir yazar. Gerek öykülerinde, gerek biyografilerinde. Bir hikayecimiz Stefan Zweig için Viyana'nın Kemal Tahir'i diyor. Viyana'nın Kemal Tahir'i bence büyük bir yazardı. Özellikle 20. yüzyılın iki büyük savaşına duyduğu derin nefretle insanlığa çok şey söyledi. Kimi okur yazarlarımızın her nedense hışmına uğramış olan Zweig, kişi özgürlüğünü bu yeryüzünün en değerli mülkü sayar. Kendi özgür iradesiyle canına kıymayı tercih etti. İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamıştı. Birincisini zaten dünün dünyasında kaleme getirmiş ve insanlık için nasıl bir kötülük, kıyım olduğunu anlatmıştı. İkinci Büyük Savaş'ta yerini yurdunu, çok sevdiği kitaplarını bırakıp gitmek durumundaki yazar, Amerika'dan Brezilya'ya göçebe hayatı sürdürmekten bıkkındı. Ama o kadar mı? Asıl bıkkınlığı, kötümserliği, uygarlığa güvenini yitirmekten, hem de sonsuza dek yitirmekten kaynaklanıyordu. Şimdi gelin Stefan Zweig'ın çok sevdiği ve yıldızın parladığı anlarda yazılış hikayesini anlattığı bir eseri dinleyelim.
Mesiyah adını taşıyan bu oratoryo Londra'da sahnelendiğinde Halleluya korosu bölümünde Kral 2. George'un dayanamayıp ayağa fırladığı ve o günden sonra bu bölümü ayakta dinleme geleneği oluşturduğu rivayet edilir. Şimdi o bölümü dinlemenin tam zamanı değil midir?

Bugün bir Viyana haritası gördüm. Senin sadece bir odaya ihtiyacın olduğu halde böylesine büyük bir şehrin inşa edilmiş olmasını bir anlığına aklım almadı. Böyle yazıyor Kafka Milena'ya mektuplarında. Koca Viyana, Kafka için Milena'yı yaşatması gereken şehirdir sadece. 1924 yılı 3 Haziran gecesi Viyana yakınlarındaki bir sanatoryumda hayata gözlerini yuman Kafka için Milena'sız hayat zaten çok da anlamlı değildir. Tarih, zamanın çemberinde akışını değiştirmeden ilerler. 3 çeyrek asır sonra bir başka aşk hikayesi bu kez beyaz perdede çıkar insanlığın karşısına. Bir Fransız kızla bir Amerikalı erkek

Budapeşte-Viyana trenindedir. Hayat onları bir araya getirmek ister. Kavga eden bir çiftin komik halleri onları tanıştırır. Viyana'da büyük bir aşk hikayesi başlayacaktır bu gece. Richard Linklater'ın 1995 yılında çektiği Before Sunrise, Gün Doğmadan filmi yalnız sinema otoritelerinin beğenisini kazanmakla kalmamış, dünya seyircisinden de büyük alkış toplamıştır. Viyana tren garında inen Jesse ve Sally'nin bir sonraki seyahatleri 14 saat sonra başlayacaktır. Önlerinde uzun bir gece, etraflarında muhteşem bir şehir onları beklemektedir. Sabaha kadar süren eğlenceli ve romantik dakikaların yanı sıra yaşlarının getirdiği zorluklardan, yaşadıkları sorunlara kadar birçok konuda duygu ve düşüncelerini paylaşırlar. Vakit geceye yaklaşırken nehir kıyısında bir şair boheme rastlarlar. Bu şair genç çiftten bir kelime söylemelerini ister. Karşılığında bu kelimeyle ilgili bir şiir yazacağını söyler. Bir Amerikalı olan Jesse bu olaya alaycı yaklaşır. Selin milkshake der dilenci şaire. Şair bu kelimeden enfes bir şiir çıkarır. Gündüz sabuklamaları, limuzin kirpikler. Ah bebeğim, o güzel yüzünle bardağıma bir gözyaşı damlat. Şu büyük gözlerine bir bakayım. Benim için anlamına bakayım. Tatlı pastalar ve milkshake'ler. Ben bir sabuklama meleğiyim. Ben bir fantezi geçidiyim. Düşündüğümü bilmeni istiyorum. Artık tahmin etmeni istemiyorum. Nereden geldiğimi asla bilemezsin. Nereye gittiğimizi asla bilemeyiz. Hayatta kiracıyız, nehirdeki dallar gibi. Akıntıya giden, akıntıya yakalanan. Seni taşıyorum, beni taşıyorsun. İşte böyle olmalı. Beni tanıyor musun? Beni şimdiye dek tanımadın mı? Rüya gibi bir şehir Viyana. Hayalle gerçeğin, rüya ile hakikatin iç içe geçtiği, yenilgilerinden zaferle çıkmış kudretli şehir. Bu kadar müzisyen ve besteciyi bağrında yaşattığı için kuşkusuz en önce bir sanat kenti. İnsanın Gustav Klimt gibi bir ressamı olur da sanatın rüzgarını estirmez mi? Usta oyuncu John Malkovich'in büyük ressamı canlandırdığı Klimt filmi seyretmek için birçok nedeni ihtiva ediyor. Ayrıca yolunuz Viyana'ya düşerse Belvedere Sarayı Müzesi'nde Gustav Klimt tablolarıyla sizi bekliyor olacak. Beethoven yolunda yürüyüp kulaklarımızın pasını gideren o senfonileri besteleyen dehayı yanınızda hayal de edebilirsiniz. Beethoven'dan Chopin'e, Haydn'dan Mozart'a güçlü bir müzik geleneği olan Viyana, Franz Kafka, Stefan Zweig, Robert Musil, Hermann Broch gibi dünyaca ünlü edebiyatçıları da insanlığa hediye etmiştir. Şimdi koltuğunuza yaslanın, kahvenizi yudumlayarak Gün Doğmadan filminin enfes müziğine kendinizi bırakın. İki aşık bir Viyana gecesi rüyası görmektedir. Lütfen sessiz olalım.

0: Kas Hafızası.
1: Kas Hafızası'nda bugün tribünlerin evriminden söz edeceğiz. Bir zamanlar şehrin en ücra köşelerinden, fabrikalardan ve mahalle aralarından kopup gelen insanların tek sığınağı olan o beton basamaklar, bugün artık bambaşka bir kimliğe bürünmüş durumda. Eskiden tribün sadece mesela bir futbol maçında 90 dakikalık bir seyir alanı değil, saf bir aidiyetin de sembolüydü. Bir başka deyişle o günler futbolun sadece futbol olduğu zamanlardı. Ancak zamanın acımasız dişlileri tribünlerin o kaotik ama çok da samimi olan ruhunu da ötmeye başladı. 1960'lı yıllarla birlikte zirve yapan görsel şölen ve koreografiler, taraftarı bir figüran olmaktan çıkarıp oyunun başrol oyuncularından biri haline getirmişti. Fakat tribündeki büyük trajediler ve ardından gelen güvenlik politikaları ayakta maç izleme kültürünü yerle bir ederek tribünleri koltuklu, numaralı ve steril alanlara hapsetti. Adeta bir tiyatro salonuna dönüştürdü. Bu dönüşümle birlikte tribünlerin o meşhur uğultusu yerini çok daha kontrollü bir ortama bıraktı. Modern futbolun endüstriyel bir canavara dönüşmesiyle birlikte taraftar kimliği de maalesef yavaş yavaş çok paralı müşteri kavramına evrildi. Localardan izlenen maçlar, çok yüksek bilet fiyatları ve stadyumların adeta bir sirke eğlence merkezine dönüştürülmesi, o eski mahalle tribünü ruhunu tamamen statlardan uzaklaştırdı. Bugün artık tribünlerde tutkunun yanı sıra telefon ekranlarının ışıklarını, selfileri ve sosyal medya kaygılarını görüyoruz. Yine de tüm bu sayısallaşmaya ve ticarileşmeye rağmen bir gol anında omuz omuza gelen yabancıların yarattığı o muazzam enerji ve sinerji tribünlerin hala bu oyunun kalbi olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas Hafızası.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Üspamuk. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. Husiler iddiaları yalanladı. Kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısına Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Harem-i Şerif'in mahremiyetine hedef alan bu eylemin meşrulaştırılamayacağını belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir ifadesini kullandı. Türkiye Husilerin Suudi Arabistan'da Mekke'ye hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrımızı yineliyoruz ifadesine yer verdi. Dışişleri Bakanı